0: Bu da planlarımı alt üst etti. Bu da Merve Hanım'la Recep Bey arasında gidip geldiğim bir şey. Karar veremiyorum şefim.
1: Planların belli, sıfırları şey, puanlamayı, sıralamayı da yaptım dedin.
0: Aldığım kaşıklar alt üst etti. Göz kapandı mı bütün planlar alt üst oldu.
1: Bizim yarışmanın en büyük özelliği ya, bu zaten.
0: Ya.
1: Şu orada an her şey göründüğü gibi olmuyor. Oturduğun zaman her şey değişebilir. Evet, kimin olabilir? Tatlıyı nasıl buldun bu arada? Çikolata sosu.
0: Fena değil şefim, fena değil.
1: Rambuğa sosu, kekin kendisi.
0: Hiçbirinin fena olmadığını düşünüyorum. 10 puan değil belki ama hiçbirinin fena olmadığını düşünüyorum. Bunda birazcık akışkanlık geldi ağzıma. Birazcık akışkanlık geldi ağzıma. Ben Merve Hanım'ın olduğunu düşünüyorum bunun.
1: Puanın gelsin.
0: Merve Hanım'a da 10 puan veriyorum.

0: buldun galiba tabağını.
1: Şefim, bu da akışkanlar sınıfında.
0: Evet.
1: Yani en akışkan benimki ve Handan Hanım'dı. Sonra sırasıyla Merve Hanım geliyordu. En kurusu da Recep Bey'di. Öyle bir sıralama yaptım kafamda. Hı hı. Bununla ilgili de kararımı verdim. Tat hakkında çok yorum yapamıyorum. Alt üst oldu bütün planlarım çünkü. Ve dediğim gibi bunun mesela şerbeti birazcık daha fazla geldi, sosu. O da damaktaki...
0: Şerbet koymadık yani, şerbet ne?
1: Çok özür dilerim. Sosumuzdan
0: framboz
1: sosundan bahsediyorum. Bu biraz daha ağır bastı, şu an ağzıma geldi. Hı. O yüzden lezzetler çok karmakarışık oldu. Yani şu an hiçbir şey söyleyemeyeceğim ama bu akışkanlar sınıfında buna da 10 puan vermek istiyorum.
0: 10.
1: Kesinlikle şefim.
0: 3 tane 10. Çok evet, enteresan. Şefim. Yine benim yemeğimin ilklerinden bir tanesi yaşıyoruz. 3 tane 10, bir tane 0'la. Vallahi. Bir strateji mi yaptın?
1: Evet.
0: Kendini şefim. Bulmak için herkese 10 mu verdin? Çünkü kafan karıştı. Doğru mu?
1: Açıkçası Recep Bey'inki haricinde. Çünkü Recep Bey'in şahsıyla alakalı olan bir şey değil.
0: Evet.
1: Gözlemlediğim kadarıyla Recep Bey'inki çok kuruydu. Çok kuruyu yakalayabilirim diye düşündüm, itiraf edeyim. Ona 0 verip geri kalan hepsine 10 vermeyi kafaya koymuştum.
0: Çok enteresan bir strateji.
1: Hesabım
0: üçü
1: buydu.
0: Üçü de birbirine yakın sıvılardı.
1: Evet, Recep Bey'inki hariç üçü birbirine yakındı. Ona 10 puan vermeyi düşündüm o yüzden hepsine. Şu an kafamda hesapladığım puan farklarına göre rakiplerimle de artık sizin insafınızda kalacak bir hale gelecek diye iş. Öyle bir matematik yaptım kendimce. Umarım tutmuştur. Tutmasa peki, hepimizin canı sağ olsun.
0: Güzel. Koraycığım.
1: Buyurun.
0: Eline, emeğine, ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
1: Sizin
0: çıkartalım
1: de.
0: Gözlüğü.
1: Sağ olun.
0: Buyurun.
1: Efendim? Teşekkürler.

0: Artık 10 bin liranın sahibini az sonra açıklayacağız. Bakalım az sonra neler olacak? Koray.
1: Şefim.
0: 10, 10, 10, 10 ve 0.
1: Planım tutmuş.
0: Nedir?
2: İyi oyuncu. Başka bir şey söylemiyorum.
0: Oyun nasıl oynanıyor? İyi gördün oyuncu. Değil mi?
2: Şefim, hayatında bu kadar oyuncu, bu kadar bir hafta boyunca oynayan... Yani Şekil Ağa'da görüldüğü gibi buyurun. O kadar kafasında diyor ki, bir kere çelişkiler var bir kere kafasında. Şöyle, benim sert olduğumu nereden biliyorsun? Bir kere benim masama gelmedin, bir kere görmedin, tadına bakmadın. Kafasında inanılmaz...

0: İnanılmaz bir şeylere kurmuş. Recep'e 0 vereyim ve diğerleri 10 olsun diye sırf beni demoralize etmek için yaptı. Ama tebrik ediyorum. Söylediğinle yaptıkların hiç çelişmiyor. Seyirci zaten görüyor. Çünkü iyi oynadın. Tebrik ediyorum. Ama İyi bir oyuncusun. Yönetmenlere sesleniyorum. Buyurun, iyi bir oyuncu istiyorsanız oynatabilirsiniz. Sinemalarda, dizilerde arkadaşım. Benim
1: yemeğim. Evet, hazırsak başlayalım. İlk brownie yorum yapmadan hep demişimdir hatırlarsanız. Son gün her şey değişebilir. Azmin Zaferi diye buna denir.
2: Teşekkürler.
1: Sos muhteşem. %35'i brownie. Sana puanım 10.
0: Teşekkürler şef.
1: 46 puanla haftanın dördüncüsü ve haftanın şampiyonu ve 10 bin liranın sahibi. Benim yemeğim. Evet, hazırsak başlayalım. İlk brownie'yi yorum yapmadan sana puanım 10. Niye sana puanım 10? Brownie ne kuru olur, ne çok akışkan olur. Kenarları, ortası hafif kek olur. Hafif tam ortasının odak noktası hafif ıslak olur. Çiğ olmaz. Kuru olmaz. Sos muhteşem. Çünkü siz yaptığınızı hatırlarsanız hepinizinkini yedim ben zaten. Azmin Zaferi diye buna denir. Hep demişimdir hatırlarsanız. Son gün her şey değişebilir. İyi yemek yapana 10 puan alır, kötü yemek 0 alır, 2 alır, 3 alır, 5 alır. O gerçekten güzeldi.
2: Afiyet olsun.
1: Renk kattım. Afiyet olsun. Olması gereken tek brownie bu. Başta da dedim, favorim benim bu. Olması gereken bu. Kenarları ıslak. Ortası tam kek, ıslak. Etrafı ıslak. Sosların balans ve dengeleri çok iyi. Muhteşem. Bolca bir çilek, bolca bir frambuaz sos yok. Burası frambuaz. Handancığım, ben brownie'ye bu kadar sos dökülmez. İnanılmaz güzel bir frambuaz. Ama ben brownie istedim. Sos istemedim. Çiğ. Biz sufle istemedik. Sufle kıvamında bir brownie. Beyaz çikolatayı kestirdim. Beyaz çikolatan sert. Beyaz çikolatayı en iyi yapan burası ve burası. Sadece benmari usulü eritmek. Ama benmari usulü çikolata eritmek bile bir tekniktir. Eritemediğiniz zaman, kestirdiğiniz zaman buradaki ve oradaki gibi yağ kusar. Çiğ.
2: Ciddi fırının azizliğine uğradık. Bunu siz de biliyorsunuz. Orada yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Sağlık olsun.
1: Vallahi aynı sürede, aynı fırınlarda Recep ve Merve de pişirdi.
2: Şimdi şöyle bir şey vardı. Onların fırınları bizimkilerden daha önce açılmıştı. Daha sıcaktı. Bizimkiler daha sonradan atılmıştı. Yani...
1: Bir dakika, bilmiyorum. Bir dakika. Dur. Aynı derecede açıldı sizin fırınlarınız. Farkındaysan. Hı hı. Ben hepinizinkini yükselttim.
2: Doğrudur şefim.
1: Doğrudur değil. Doğru değil mi? Ben yükselttim hepinizi.
2: Siz yükselttiniz, evet.
1: Evet.
2: Ama bilmiyorum artık neden bizimkisi pişmedi. Anlayamadım.
1: Sana puanım. Üç.
2: Teşekkürler.
1: Geçelim Recep Bey.
0: Evet şef.

0: Ortası da tam brownie gibi. Islak. Kenarları çok kuru. Kek kıvamında bir brownie. %65'i kek, %35'i brownie.
1: Evet şef.
0: Daha mükemmel olabilirdi. Keşke daha uzun pişirmeseydi.
1: Evet şef, biraz fazla kaldı benim.
0: Merve ile kavga etmekten brownie'yi unuttum. Sana puanım... 5.
1: Teşekkürler şef.
0: Gelelim Koray Bey'e. Beyaz sos. Çiçeği. Hamdan'ınkinden bir tık daha pişkin. Beyaz sosu, beyaz çikolatası daha iyi. Güzel. Ama çiğ. Sana puanım 4. Puanlamalar da bittiğine göre artık 5 günün sonunda toplamda almış olduğunuz puanları söyleyeceğim. Ve bu haftanın kazananı ve 10 bin liranın sahibini şimdi açıklayacağım. On bin liranın sahibi, ilk önce dördüncüden başlayacağım. Sonra şampiyona çıkacağız birlikte. Hazır mıyız?
1: Hazır şef.
0: Bir hafta boyunca yarışıp ve bu haftayı dördüncü olarak kapatan ...46 puanla haftanın dördüncüsü Handan. İkilerde gidiyordun.
2: Evet efendim.
0: Dörtlere düştün. Dün ve bugün yapmış olduğun, kendi yapmış olduğun hatalar...
2: Evet efendim.
0: ...seni tam liderle aranda 4 puan vardı. Bugün seni dördüncüye götürdü.
2: Evet.
0: Ve benim yemeğim de bu haftanın dördüncüsü. Haftanın üçüncüsü. ...53 puanla Merve. Önlemeğine sağlık. Renk kattın. Ve haftanın şampiyonu, 10 bin liranın sahibi. Benim yemeğimde haftanın kazananı ve 10 bin liranın sahibi... ...71 puanla... ...Koray! Koraycığım tebrik ederim. Öncelikle eline emeğine sağlık. Haftanın ikincisi 57 puanla Recep. Koraycığım tebrik ederim. 10 bin liranın sahibi sen oldun.
1: Sağ olun.
0: Eline emeğine sağlık. Söz sende.
1: Çok mutluyum. Her şeyden önce bir emek harcadık. Herkesin başına gelebilecek bir ortam değil burası. Herkese tavsiye ederim. Keşke burada olsaydınız da bu güzel şeyleri sizler de yaşayabilseydiniz. Başta şefim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili arkadaşlarım, hepsini çok seviyorum. İyi ki varlar. Sonra kamera önünde ve kamera arkasındaki bütün arkadaşlarıma, bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Beni buna layık gördünüz. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki varsınız. Sağ olun.
0: Bir duygulandın ya.
1: Evet. Evet.
0: Bırak gitsin. Varsa bir şey.
1: Bunun parayla bir alakası yok ama bir emeğin sonucu var.
0: Evet.
1: Belki onunla...
0: Onunla gitar mı alacaksın?
1: Evet.
0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ ol şef.
0: Bırak ya, alacaksın, ağla gitsin ya. Bu 10.000 lirayı, 10.000 lirayı almak senin hakkındı. Çok da güzel yarıştın.

Metrekare'de bu bölüm Adımköy'de. İç mimar Ceren Kaya'nın tasarımını gerçekleştirdiği tek katlı müstakil eve konuk oluyoruz. Nev klasik ve modern tarzda dekore edilmiş, gri ve gold tonlarının hakim olduğu 200 metrekare büyüklüğündeki bu evin detaylarını Ceren Hanım'dan dinleyelim.

Merhaba, Ceren Kaya ben. Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım mezunuyum. Üniversite eğitimi bittikten sonra yüksek lisansımı IŞİK Üniversitesi'nde iç mimarlık olarak tamamladım. Birçok mimarlık ofisinde çalıştıktan sonra 2020 yılında kendi ofisimi kurdum. Şu anda Hadımköy'deyiz. Büyük bir sitedeyiz. Yaklaşık 372 villalık bir sitedeyiz. Yeni yapıldı burası. Teslimleri yeni tamamlandı. Son teknoloji akıllı ev sistemlerine sahip bu ev. Aslında çok böyle keyif alarak çalıştığım bir projeydi. Çünkü ev sahibinin tarzıyla benim tarzım arasında aslında çok fark vardı. Ev sahibinin klasik tarzıyla benim daha modern tarzımı birleştirerek keyifli bir çalışma ortaya çıktı. Dilerseniz evi gezmeye başlayalım. Buyurun.

Şu anda evin salonundayız. Ev sahibinin neoklasik bir tarzı var. Ben de daha çok tasarımlarımda modernlikten yanayım açıkçası. Böyle olunca tabii ev sahibiyle birlikte bir çalışma sürecine girdik ve onun klasik tarzıyla benim modern tarzımı harmanlayıp böyle güzel bir çalışma ortaya çıktı. İşin sonunda ben de çok keyif aldım gerçekten. Aslında tavan yüksekliğimiz oldukça yüksek olmasına rağmen bir tık daha kademeyi atlatarak içeride bir çıtalama uygulaması yaptık. Aynı zamanda salonun orta kısmına biraz daha bir derinlik katmak istedik. Ve duvarlarda kullandığımız o klasik tarzda çıtalamayı tavanda da kullanmak istedim. Benim salondaki en beğendiğim kısım bu oldu aslında. Bu kısımda pirinç detaylı ve lakeden bir modül yaptık. Salona biraz daha hareket katması adına. Koltukların kenarlarındaki kullanılan ahşabın renginden faydalanarak oraya da yine aynı renkten bir modül uyguladık. Arkamda gördüğünüz kısımda ise çıtaların içine bronz renkte ayna giydirerek salona biraz daha derinlik kattık. Ve gerçekten klasik tarzda bir salon için bence olması gereken bir uygulama bu. Çıta içindeki ayna uygulama.

dışında karton piyerlerimiz var. Bunlar ev sahibinin üstüne basa basa istediği bir uygulamaydı. Diğer evlerinde de kullandığı bir alçıpanmış. Üzerine böyle altın varakla biraz daha onun tarzına yansıtarak bir renklendirme yaptık. İşin sonunda aslında salondaki mobilyalarla birleşince, tavan ünitesiyle birleşince güzel bir çalışma ortaya çıktı.

Taların içine ikişer tane aydınlatma aplik kullandık. Bu aplikler özel tasarım bir aplik. Cam maddeden oluşuyor ve içlerinde pirinç tozları var. Salondaki pirinç ve o gold renkte uyum içerisinde. Yanınca çok güzel bir ışıklama veriyor. Hem dekoratif hem aydınlatma açısından çok sevdik biz bu aplikleri. Yemek masasının arkasında bulunan büfe yine her evin ihtiyacı doğrultusunda fazla tabaklarımızı, çatallarımızı koymak için aslında çok doğru bir seçim oluyor. Ev sahibimizin çocukları olduğu için ve aile ortamına çok da değer verdiği için yemek masasında daha rahat oturabilecekleri koltuklar tercih ettik. Oturma koltuklarımız da yine aynı az önce söylediğim gibi ev sahibinin daha çok salonda vakit geçirdiği, hatta bildiğimiz üzere klasik olaraktan salonda uyumayı bile sevdiği için koltukları daha böyle geniş oturma alanlı koltuklar olarak tercih ettik. Kolçakların daha böyle köşeli, işte çay bardağımızı ya da çerezliğimizi koyabilecek şekilde olmasını tercih etti.

Aksesuarlarda gold renk, pirinç ve bronzu bir arada kullanmaya çalıştık. Aslında o çok eskide kaldı. Gold'la pirinç olmaz ya da pirinçle bronz olmaz anlayışı. Biz bunların hepsini bir arada harmanlayarak uyum içinde kullanmayı tercih ediyoruz. Ben daha çok çalışmalarımda bunu tercih ediyorum. Gördüğümüz üzere aksesuarlarda da gold detaylar da çok fazla, pirinç detaylar da çok fazla. Tavanda gördüğümüz çıtalama benim evin içinde en çok içime sinen kısım oldu. Bu aslında bu kadar kademeli bir tavan mevcut değildi burada. Düz bir tavanımız vardı. Ben salona daha bir derinlik katmak için orta kısmı bir tık daha üst kademeye alıp ortasına led döşemeyi tercih ettim. Yine içinde de evdeki o neoklasik tarzı kaybetmemek adına duvarda kullandığımız çıtalamaya uygun bir şekilde motiflerle çıtalamayı devam ettirdik. Perdelerin kumaşlarındaki kabartmadan klasik tarzın dokusunu hissedebiliyoruz. Yine evin girişindeki kullandığımız perde de salondakiyle aynı. Bir bütünlük içindeler. Koltukların kırlentlerinde de yine o dokunun aynısını hissedebiliyoruz. Kabartmalı desenler mevcut. Salonda iki adet zigon tercih ettik. Üzerlerinde yine mum koyabileceğimiz dekoratif aydınlatmalar mevcut. Zigonları ilk aldığımızda boyları çok kısaydı. Koltukların daha doğrusu boyları yüksek olduğundan dolayı onlar çok aşağıda kalıyordu ve gözükmüyorlardı. Onları tekrardan boylarını yükselterek koltukları da aynı hizaya getirdik. Böylelikle üzerine koyduğumuz aksesuarlar da daha bir göz önüne çıkar oldu. Televizyon ünitesinin arkasında bir modül görüyoruz. Bu modülün aslında yan parçaları da vardı. Birkaç tane daha ahşapları vardı ve daha geniş bir TV ünitesi olarak gözüküyordu. İlk biz bunu taktık, daha sonra perdelerle birlikte çok fazla bir karmaşa halinde görünce onları çıkartıp böyle daha sade bir görüntü yakalamayı uygun gördük. Salonda orta kısımlarda iki adet aydınlatma kullanırken etrafta sıvı altı spotlar tercih ettik. Zaten tavanda gördüğünüz gibi led bantımız da olduğundan dolayı ve duvardaki apliklerden dolayı çok fazla bir aydınlatma alternatifi mevcut salonda. Salonla koridor arasında bir geçiş olduğunu göreceksiniz. Buraya kapı koymayı tercih etmedik. Onun yerine ahşap bir modülle çerçeve şeklinde salon ve koridoru birbirinden ayırmayı tercih ettik. Koridorda da yine aynı şekilde çıtaların arasında bu tarz modüller yerleştirerek bu uygulamayı bütünlük haline getirdik. Hem salonda hem koridorda. Şu anda evin mutfağındayız. İnşaat firması bize villayı ilk teslim ettiğinde birkaç alternatif sunmuştu. Biz de bunların içerisinde gri tonlarında akrilik kapaklı ve ahşap diğer kısmı ahşap olan dolapları tercih ettik. Mutfağın orta kısmında bir adamız mevcut. Adanın devamında bir oturma grubuna ihtiyacımız vardı. Ev sahibinde böyle küçük kahvaltılarını yapabileceği iki kişilik bir oturma alanı tasarladık. Bu kullandığımız masa aslında adanın bir bütünüymüş gibi akıyormuş hissi veriyor bize. Yüksek yapmak istemedik çünkü ev sahibi alçak oturmanın daha rahat olabileceğini söyledi. Form olarak dikdörtgenden biraz daha çıkıp köşe kısmını daha bir yuvarlatarak hem geçişleri biraz daha yumuşatmak adına böyle bir form elde ettik. Fuga, zaten evin bütün kısmında fugayı çok kullandık. Yatak odalarında ve misafir odasında da göreceksiniz. Fuga ve gold detaylı bir yemek masası tasarladık. Yine sandalyelerde dolap kapaklarına ve mutfağa uygun bir şekilde vizon renkli kumaş tercih ettik. Mutfakta led aydınlatmalar tercih ettik. Bunlar tercihimize göre anahtar üzerinden gün ışığı sarı ve beyaz olaraktan değişiklik yapabiliyoruz.

Mutfakta halı kullanmayı tercih etmedik. Hem zaten yerden ısıtma olduğundan dolayı hem de zemindeki mermerler gerçekten çok güzel olduğundan dolayı onu o görüntüyü kapatmak istemedik. Koridorda da göreceksiniz aynı şekilde. Yani o dokuyu hissetmek istedik çünkü evin başka bir yerinde mermer kullanmadık. Evin giriş bölümündeyiz şu anda. Kapıdan girdiğimizde sol tarafta bir boy aynası bizi karşılıyor. Boy aynasının önüne bir dresuar koyduk çekmeceli. Üzeri siyah boyalı camlı ve ayakları gold detaylı. Üzerinde iki tane obje yerleştirdik. Bu objeler ev sahibimizin çok sevdiği bir yerden satın alınmış bir objeler. Banyolarda da bunlara yer verdik. Hem üzerlerine anahtar koyabiliyoruz. Aynı zamanda renkleri de dresuarla ve etraftaki renklerle uyumlu. Girişte zeminde yine halı kullanmadık çünkü mermerleri kapatmak istemedik yine salondaki gibi ve yerden ısıtma olduğundan dolayı. Zaten inşaat firmasının kendi yaptığı bir dekoratif bir çizgi mevcut yerde o mermer dokusunun üzerinde. Koridorun devamında da yine aynı şekilde devam ediyor. Girişte karşımızda bir pencere var. Bu pencereye yarım kanat bir perdeyle hem dekoratif hem de dışarıdan içerinin gözükmesini bir nebze de olsa engelleyecek şekilde kullandık. Arka tarafında, bahçe kısmında güzel bir ağaçlandırma ve zeminde bir dekoratif taşlar kullanarak bu dokuyu perdeyle birleştirdik. Sağ tarafta bir fortmantomuz var. İçi oldukça geniş, hem ayakkabı hem de kıyafetlerimizi asabileceğimiz ve orta kısmında bir niş mevcut. Eve girdiğimiz zaman elimizdeki o anahtarlar olsun, telefon olsun, o görüntüyü bir tık daha böyle içeride muhafaza etmek adına yapıldı. Koridorunun devamındayız şu anda. Odalara ayrılan bir koridor burası. Buradaki duvarlarda da yine salonda kullandığımız çıtalamanın aynısını kullandık. Burada daha çok böyle bölüm bölüm çıtalamalar değil de daha en baştan sona kadar tek bir çıtayı aralarına kapıları alaraktan kullanmayı tercih ettim. Bunu evin yatak odalarında da kullandım aynı şekilde. Daha bir klasik geldi bana bu tarz. Bu tarafta gördüğünüz gibi çıtaların arasına yine iki tane siyah mermer ve etrafına eskitilmiş ahşaptan bir çerçeve yapıp çıtaların arasına yerleştirdik. Koridorda yine hem dekoratif hem de aydınlatma açısından yaprak figürlü eskitme bir ürün kullandık. Arkalarında aydınlatmalar var bunun ve yine spotlarla birlikte açılıp kapanabiliyor. Evin banyolarında da yine mutfaktaki gibi gri akrilik kullandık. Tezgahları koyu renk granitten tercih ettik ve aynaların arkalarına gizli aydınlatmalar yerleştirdik. Evin aslında 3 tane yatak odası var. 3 yatak odasında da ebeveyn banyoları mevcut. Bir tane su depomuz vardı. Biz o su deposunu çocuk odasına çevirdiğimiz için sadece onun içerisinde bir ebeveyn banyosu yok. Genel olarak ebeveyn banyolarında gri renkler hakim. Bunlar aslında inşaat firmasının kapıları kullandığı renklerle uyumlu bir şekilde.

Evin ebeveyn yatak odası bölümündeyiz. Bu oda metrekare olarak en büyük metrekareye sahip oda aslında. Yine duvarlarda gördüğünüz gibi çıtalama uygulamasını kullandık. Fakat salondakinin aksine daha düz, daha sade bir çıtalamayı tercih ettik. Bu oda diğer bölümlere göre biraz daha modern döşenmiş bir oda. Çıtaların arasında temiz görünümlü şeffaf aynalar tercih ettik ve orta kısmına yine ev sahibinin zevki doğrultusunda bej renklerde bir kumaş görünümlü duvar kağıdı yerleştirdik. Yine televizyon ünitesinde dolapta kullandığımız renklerde bej ve kum taşı rengini tercih ettik. Bu ünitenin içerisinde hem komodinler var, hem çekmeceler var ve aynı zamanda da makyaj masası olarak da kullanabiliyor. Girişte sağ tarafta yine kum taşı renginden bir giyinme dolabımız var. Boydan boya ve tavana kadar yüksekliği olan bir giyinme dolabı. Dış kapaklarında ayna kullandık. Odaya biraz ferahlık katması ve o ayna ihtiyacını ayrı bir aynadan karşılamak yerine kapaklarda karşılamak istedik. Yine kapaklardaki çıta duvarlarda kullandığımız çıtayla uyumlu bir şekilde. Dolap kulplarındaysa yine gold detaylar ve böyle içerisinde fugalığı hissedebileceğimiz bir kulplar kullandık. Yatak odasında her ne kadar aydınlatma yeterli de olsa o dolapların içerisindeki ledler bize her zaman bir tık daha avantaj sağlamıştır. Çünkü böyle aniden evde bir şey unuttuğumuz zaman vesaire eve girdiğimizde o karanlık ortamda dolabın kapağını açıp o aydınlatmalar bize yeterli olmalı gün sonunda. Yatak odasında tek bir büyük halı kullanmaktansa iki tane orta boy halı tercih ettik ve içerisindeki renkle bizim duvar kağıdında kullandığımız renk birebir aynı ve diğer kalan kısmıyla da dolaplarımız uyum içerisinde. Yani odada çok fazla bir renk karmaşasına yer vermek istemedik. Bej, kum taşı, haki ve gri tonları. Yatağın arkasında gördüğümüz yatak ünitesi ise yine haki rengi ve gri'nin hakim olduğu bir kumaşla kaplandı. Aralarında eskitme detaylar var. Bu eskitme detaylarla da aplikler bir uyum içerisinde. İki tane aplik kullandık yatak başlarında. Komodinlerin üzerinde abajur kullanmadık fazlalık ve karmaşa istemediği için. Onun yerine apliklerle o aydınlatma ihtiyacını gidermiş olduk. Evin perdelerinde yine haki ve gri alt tonlu bir perde tercih ettik. Yatak örtüleriyle de uyumlu olması adına aynı firmaya yaptırdık bunları. Yastık kılıfları olsun, kırlentler olsun, yatak örtüsü olsun bir uyum içerisindeler. Üzerinde bulunduğum yine haki renkte puf, yatağın arkasında kullandığımız kumaşla uyum içerisinde. Odada da çok güzel gözüktüğüne eminim. Genel olarak odanın içindeki küçük detaylara baktığımız zaman gerek o dolap kulpları olsun, yatağın arkasındaki alüminyum olsun ya da işte avizelerdeki ve tavandaki kullandığımız küçük elemanlarla aslında bir bütünlüğü sağlamış olduk. Koridorun sonunda yine yatak odasının yanında bir giyinme odamız mevcut. Bu oda aslında bir yatak odası olarak değerlendirebilirdi çünkü içerisinde bir adet ebeveyn banyosu mevcut. Biz fakat bu ebeveyn yatak odasındaki dolap yetersizliğinden dolayı oraya giyinme odasına çevirmeyi düşündük ev sahibiyle birlikte. Yine dolapları bütünlük sağlaması adına yatak odasında kullandığımız dolap modeliyle ve rengiyle aynı tercih ettik. Kapakların bir kısmında ayna, bir kısmında da yine mobilya kullandık. Ortada bir adet adamız mevcut. Adanın üst kısmında reflekte bir cam kullandık. Üst tarafında da yine aksesuarları koyabileceğimiz tabanı kumaştan kaplı bir aksesuarlığımız var. Yine bunun etrafını fuga mobilyayla döndük. Fugayı evin içinde çok fazla yerde kullandık gördüğünüz üzere. Yine yan tarafta bir adet daha dolabımız var. Bu dolapların içleri oldukça geniş ve evdeki bütün fazla eşyaları kullanabileceğimiz, koyabileceğimiz bir dolap. Gerek ütü masası olsun, gerek koliler olsun, valiz olsun.
veya o fazla yastıklar olsun, bunları rahatlıkla koyabileceğimiz bir genişliğe sahip dolapların içi. Aslında bu çok tercih edilen bir şey müşteriler tarafından. Yine kapının girişinde bir bölme var ve bu bölmenin arka tarafını biz kumaşla kaplayıp böyle üçe böldük. Üzerine aksesuarlar koyabileceğimiz, dekoratif açıdan görselliği güzel yakalayabileceğimiz bir bölüm. Üzerine spotlar yerleştirdik ve ayrı bir kumanda ile aydınlatmaların açıp kapanabilmesini sağladık. Yine evin genelinde kullandığımız sıvı altı spotları tercih ettik burada. Fazla bir yükseklikten kaybetmek istemediğimiz için aslında avize kullanmayı tercih etmedik. Zaten dolapların, kapakların içinde de bir aydınlatma sistemi olduğu için yeterli geldi. Perde olarak sadece burada boydan boya bir tül perde tercih ettik. Odaya fazla bir renk katmak istemediğimizden dolayı. Zaten kullandığımız perdeler bir tık kalın olduğu için güneşliği çekmesek bile dışarıdan gelen o yani dışarıdan geçen bir insanın içeriye görmesini engelliyor bir nevi.

Evin şu anda kız çocuğunun odasındayız. Bu oda aslında da bize villa ilk teslim edildiğinde su deposuydu. Yerden ısıtması yoktu, kliması hiçbir şey yoktu. Biz buraya yerden ısıtma yaptık, parkesini yaptık ve klimasını yaptıktan sonra bu odayı kız çocuğuna vermeye karar verdik. Çünkü ebeveyn yatak odasından sonra en metrekar olarak en büyük oda burasıydı. Duvarlarda duvar kağıdı tercih ettik, bej renginde. Bütün odayı duvar kağıdıyla kapladık ve yine standart, klasik bir çıtalama sistemi yaptık. Ebeveyn yatak odasındaki gibi. Dolabımız ise ortasında bir çalışma masasının olduğu ve iki tarafında da, yan taraflarında da giyime dolaplarının olduğu bir hem çalışma masası hem giyime dolabı tasarladık. Giyime dolabının üzerinde ve televizyon ünitesinin üzerinde gördüğünüz gibi fuga detaylı bir taç yaptık. Odanın devamında ise yine yatağın yanlarında da bu fuga detayları kullandık. Biz mimarlar olaraktan her ne kadar tasarımsal açıdan hoşumuza gitse de kullanım kötülüğünü bazen düşünemeye olabiliyoruz. Mesela yuvarlak formda yatak aslında görüntü itibariyle çok güzel gözüküyor. Fakat nevresim bulmak konusunda bir tık zorlukları da olsa yine bunu müşterimizi ikna ederekten yuvarlak formda olmasına karar verdik. Arkada yine pembe tonlarında bir yatak başlığımız, kumaş kaplı bir yatak başlığımız mevcut. İki adet peluş halı var bu odada. Biri yuvarlak, biri de dağınık şekilde formda. Bu zaten çocuk odalarında çok fazla tercih ettiğimiz bir halı. Odanın genelinde pembe ve bej tonlarını kullandık. Yatak örtüsünde de yine perdeyle uyumlu olması adına pembe tonlarına girdik. Aksesuarlarda da yine pembe, beyaz ve bej tonlarını kullanmayı tercih ettik. Yine yatağın karşısında bir TV ünitemiz mevcut. Kenarlarında iki adet raflar var. Bu rafları kitaplık olarak değerlendirebiliriz. Televizyon ünitemizin altında çok sayıda çekmecemiz var. Çünkü bu çekmeceler çok kullanışlı oluyor bir süre sonra. Özellikle çocuk odalarında gerek oyuncaklarını, gerek kitaplarını, defterlerini saklamaları açısından oldukça faydalı oluyor. Gold ve çok ince, minimal bir kulplara yer verdik. Yine odanın yuvarlak formuna uyması açısından yuvarlak bir aydınlatma tercih ettik. Beyaz camlı ve ortasında gold detayların olduğu bir aydınlatma. Hem aydınlatma seviyesi yüksek, yani odaya yeterince bir ışık sağlayabiliyor, hem de bizim formumuza oldukça uyuyor.

kız çocuğunun odasının karşısında bir adet de misafir odamız mevcut. Bu misafir odasının aslında benim evin içindeki en favori odam oldu. Çünkü

ise nervür cam kullandık. Kulplarda ve diğer aksesuarlarda siyah ve eskitmeye yer verdik. Televizyon ünitesi olarak da çok fazla alanımız olmadığı için böyle açılıp kapanabilen, pratik bir şekilde içine kumanda ya da telefonlu ya da şarj aletiydi gibi aletlerimizi koyabileceğimiz pratik ve küçük bir çekmeceli dolap yaptık. Arka tarafına ise ahşaplardan bir dekoratif ünite yarattık. Yatak odasında yine salonda kullandığımız dekoratif o klasik çıtalamayı kullandık. Yatak başlarında 2 adet çıtalama ve içlerine de yine gri duvar kağıtları yerleştirdik. Duvar kağıtlarının üzerine silindir şeklinde ve böyle çubukları olan bir eskitmeden aplikler koyduk. Yine 2 adet yuvarlak formda komodinimiz mevcut. Komodinlerde de yine fuga detaya yer verdik. Misafir odasında yine gri tonlarda fon kullandık ve bunun yere kadar olması bizim için önemliydi. Çünkü evin genelinde yere kadar perde kullandığımız için burada da onu tercih ettim.

Neoklasik ve modern tarzda tasarladığım bu evi umarım beğenmişsinizdir. Sizlere de fikir olur diye düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.

Göz alabildiğine yeşil, göz alabildiğine mavi. Hırçın dalgasında boğuşan balıklar. Huzur veren yaylalarından yükselen kuş sesleri. Burası eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakan şehir. Burası Karadeniz'in incisi Giresun. Giresun, kartpostallardaki manzara resimlerini aratmayacak bir güzellikle kucaklıyor sizi. Mavi ile yeşilin her tonunun tek karede buluştuğu eşsiz bir fotoğraf karesi gibi sizi büyülüyor ve içine çekiyor. Doğal güzellikleri, tarihi ve havasıyla kendine hayran bırakıyor. Giresun isminin kökeni hakkında 3 rivayet var. Rivayetlerden birincisi Keresus kelimesinden gelmekte. Birinci rivayete göre bu isim Keresus'ta bol miktarda yetişen kirazdan gelmiş. İkinci rivayete göre ise Giresun denize doğru uzanan bir yarımadanın üzerinde kurulmuştur. Bu yarımadanın şekli de boynuza benzemektedir. İşte bu sebepten Yunanca'da boynuz anlamına gelen kerastan türemiştir. Üçüncü rivayetse Spartaküs isyanını bastıran ünlü Romalı general Keresus'a atfen verilmiş olmasıdır. Anadolu'da gezerken karşınıza çıkan her dağın, her taşın, ovanın, kuşun, ağacın, köyün, kasabanın, şehrin bir efsanesi vardır. Ülkemizin şirin illerinden biri olan Giresun'da da bu durum farklı değil. Giresun ve çevresinde gezerken gördüğümüz her ulu ağacın, her taşın, her yerleşim yerinin, her evliya türbesinin, her kalenin, her dağın ve suyun neredeyse bir hikayesi var. Giresun fındığın başkenti olarak bilinse de kirazın da tüm dünyaya buradan yayıldığı kabul ediliyor. Şehre ayrı bir değer katan başka bir özelliği ise Doğu Karadeniz'de bulunan tek adaya sahip olması.

İpek Yolu'nun en değerli şehirlerinden biri olan Giresun, gezip görmek, konaklamak, zaman geçirmek ve fotoğraflamak için Karadeniz'in göz bebeği kentlerinden biri.

pırıl pırıl bir deniz, mavi bayraklı koylar, Akdeniz'le Ege Denizi'ni buluşturan bir akvaryum cenneti. Burası zeytin ağaçlarının diyarı, Muğla'nın şirin ilçesi Datça. Datça için 3 B'si ile ünlü derler. Balı, bademi ve balığı. Datça'nın bitki zenginliği ise antik çağlardan beri biliniyor. Knidos'un bir tıp merkezi olmasında bu özelliğinin de önemli bir rolü bulunuyor. İklim özellikleri flora zenginliğinin başlıca nedeni. Datça florası denilince akla öncelikle badem geliyor. İster baharın çağla bademi, isterse sonrasının badem içi düşünülsün fark etmiyor. Datça'nın bademi her ikisinde de söz sahibi. Ege bölgesinin incisi 13. yüzyılda Menteşe Beyliği'ne bağlanmış. 15. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve adı Datça olmuş. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat döneminde Datça adı Reşadiye olmuş, Cumhuriyet'le birlikte ise tekrar Datça'ya dönüştürülmüş. Zeytinyağı, suyunu, rüzgarını aldığı her bölgede farklı lezzetler ediniyor. Datça'nın sarıdan yeşile dönüşen altın sarısı zeytinyağının lezzeti de buradan geliyor olsa gerek. Mitolojide bile kendine yer bulan, her alanda farklı şekillerde kullanılan zeytin ve zeytin ağacı şifa kaynağı olmasıyla bilinir. Zeytin ağacı ağır ve zahmetli büyümesine karşın uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle zeytin ağacının adı mitolojide ve botanikte ölümsüz ağaçtır. Zeytin ağacı derken Hititleri, Yunanları, Romalıları, İsa'nın havarilerini, Türklerin Anadolu'ya gelişini gören, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı bilen ölümsüz bir ağaçtan söz ediyoruz. Datça'ya yolunuz düşerse eski Datça'yı da mutlaka görmelisiniz. Adının eski Datça olduğuna bakmayın. Datça'nın merkezdeki 3 mahallesinden en düzenlisi ve son yılların gözde mekanlarının yer aldığı bir yer. Sokaklarında gezerken kendinizi tarihin atmosferine kaptırıyorsunuz. Eski Datça, taş evleri, dar sokakları ve otantik havasıyla sizi adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu,

camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Merdin olarak geçer. Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı, gündüz ayrı büyüler Mardin. Gün kendini geceye teslim ettiğinde yeni gelinin gerdanındaki telkari bir kolye misali göz kamaştırır şehir. Bugünkü görünümüne Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi şehre en hakim noktada gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers Kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara Antik Kenti'nin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinden alan Süryanilerin mabedi Deyrul Zaferan Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de aşere-i mübeşşerenin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın ve inancın şiiridir Mardin.

Pelin Eken Yaşar, pandemiyle keşfettiği köy yaşamı onu doğal üretimin içinde yeni bir hayata taşıdı. Hayatın ritmini toprağın sesinde buldu. Küçük bir bahçede başlayan bu serüven, taze yumurtalara, köy ekmeğine, doğal ürünlere ve doğayla iç içe bir yaşam hikayesine dönüştü. Bugün üreten, inanan ve hayallerine ulaşan bir kadının yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Berken Yaşar ben. Aslen Sakarya doğumluyum. Üç kardeşin en küçük çocuğuyum. Gemlik'te yaşıyorum. Gemliğe ilk gelme sebebimiz üniversite okumak içindi. Deniz ve liman mezunuyum. Onun hemen akabinde mezun olduktan sonra özel bir firmada limanda kadın şoför olarak çalışmaya başlamıştım. Çok keyifli bir iş deneyimiydi benim için. Çünkü orada büyük iş makinalarının bir parçası olmak çok haz veriyordu doğrusu. O da benim bir hayalimin bir parçasıydı ama hiçbir zaman tam olarak buraya aitim demedim. Sonrasında

0: yılında limanda çalışmaya başladım. Bu süreç benim için tamamen daha yeni mezunum ve hayallerimi gerçekleştirmenin ilk adımlarıydı. Sahilde limana baktığım zaman böyle içi titreyen bir öğrenciydim daha yeni mezunken. Ve en büyük hayalim oranın parçası olmaktı tabii o zamanki yaşlarımda. Orada başvuruları yaptığımızda yeni mezun olduğunuz zaman tabii ki de hazır bir düzene masa başına oturamıyorsunuz. En alttan başlamanız gerekiyor. Ben de kadın şoför olarak limanda RORO kısmında sevkiyatta çalışmaya başladım. Orada çalışıyor olmak, oranın bir parçası olmak çok büyük bir şeydi benim için. Tabii ki çünkü büyük iş makineleri, işte otobüs, tır, servis araçlarını ilk kullanma deneyimini orada sağladım ve orada firmalardan gelen araçların sevkiyatta istiflerinin yapılmasını sağlıyorduk. Biz sonrasında da gemilere binip yurt dışına gidiyordu araçlar. Ve bu süreç hem benim öğrenmem için hem kariyer yolculuğumun ilk adımlarıydı. Ve insanlardan o zaman da farklı bir sektör olduğu için şoförlük çok güzel yorumlar geliyordu. Hani bir şeyi başarmış olmanın ilk adımlarıydı benim için. Ve sonrasında pandemi dönemiyle tabii yaşadık hepimiz. O zamanda da bahçelere ve toprakla tanışma vaktim oldu. Eşimle beraber onun babaannesinden, büyüklerinden kalan bu bahçeye gelmiş olduk. Ve burada zeytinliklerin arasında, doğanın içerisinde olduğumda dedim ki burası çok güzel ve burada vakit geçirmek inanılmaz keyif vericiydi. Biz hep ilk fırsatlarda, yani fırsat bulduğumuz gibi hemen buraya çıkıp burada piknik yapalım, burada güzel sohbet edip vakit geçirelim diye zaman geçiriyorduk. Kayınvalidemin bahçesinde reçellerin, işte salçaların, yufkaların yapıldığını gördüm. Ve bu süreç zaten pandemide herkes kapanmışken bizlerin de bahçede, doğada vakit geçirmeye zamanı olmuş oldu. Bunu tamamen ihtiyaç halinde olduğunu fark ettim aslında. Yani şehirde yaşayanların, merkezde ve uzak yerlerde yaşayanların, köyleri olmayan insanların doğala ve organik ürünlere ihtiyacının olduğunu fark ettim. Ve, o yolculuğumuzun ilk başlama kararını o süre zarfında aldık. İlk önce koyunlarımızı aldık. Koyun maceramız başladı. Çünkü ben koyunların koktuğunu bile bilmeyen bir çocuktum, gençtim diyebilirim. Buraya ilk koyunlarımızı getirdiğimizde zorlu bir yolculuktu. Çünkü koyunların bakımını bilmiyoruz. Nasıl onlara tedavisi olur, işte bakımları olur bilmediğimiz için hepsini öğrenme fırsatı yakaladık aslında. Ve sonrasında ilk tavuklarımızı aldık. Ve ilk tavuklarımız 100 adet tavuk siparişi verdik. Ve sonrasında onlar geldiğinde küçük civcivden yeni çıkmışlardı. Onların büyüme süreçlerine tanıklık ettik. Hemen akabinden yumurtlamaya başladılar. Çünkü o bir belli bir zaman istiyor onların tamamen yumurtlamaya geçiş süreçleri. Folluktan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim ve dedim ki muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim. Ve bundan sonraki hayatımı tamamen o zamandan itibaren dedim ki biz doğru yoldayız ve tamamen hayat şeklimizi, yaşam şeklimizi buna göre uyum sağlamalıyız ve bu şekilde ilerlemeliyiz diye karar verdik.
1: O zamandan beri Pelin'in hayaliydi böyle bir çiftlik hayatı. Ben de ona öncülük ettim. Bu şekilde bir hayata devam ediyoruz.

birincisi bizim tavuklarımıza baktığımız kümesimiz. Burada ortalama olarak 250 tane tavuğumuz bulunmakta. Günlük olarak aldığımız yumurtaları bizim prensip olarak günlük taze yumurta müşterilerimizle buluşturuyoruz. Birkaç gün beklemiş kesinlikle yumurtaları müşterilerimize vermiyoruz. Sonrasında baktık ki yumurta satışları diğer ürünlerimizi de satmasına vesile oluyor. Çünkü en büyük satış ürünlerinden bir tanesi temel üründür yumurta. İşte reçel onun yanında gelir, yan üründür. Bir diğer yan ürün ne olabilir diye düşüne düşüne ürün

Kalemlerimizi de genişlettik. 40 kaleme yakın ürün çeşidimizi oluşturduk bu süre zarfında. Bu bahçe ve bu bahçeye gelen bütün bu bölgenin ürünlerinden kantaronundan kekiğine birçok ürünün sumak aynı şekilde zeytin, zeytinyağları doğa olarak çok zengin bir tabiatı sahibiz. Coğrafya olarak da çok güzel bir konumda Gemlik. Bunların hepsini fırsata dönüştürmeye başladık aslında. Çünkü hem böyle bir ihtiyaç var, bizim elimizde de böyle bir imkan var. Bu imkanı her gün daha iyi ileriye götürmeyi hedefledik. Ve sonrasında yumurtalarımızın da sayısını arttırdık. Sayı artınca tabii ki de müşteri talepleri doğrultusunda bunu arttırdık. Onun hemen akabinde şöyle bir ihtiyacımız oldu. Bizim bunları müşteriyle buluşturmaya yerimiz. Şimdi üretim var ama müşterinin gelebileceği, alabileceği bir yer yok. Önce Gemlik bölgesinde kendimiz paket teslim yapmaya başladık. Kendimiz teslim etmeye başladık. Hem yumurta hem de diğer ürünlerimiz. İşte geleneksel olarak hazırladığımız reçellerimiz, erişte, tarhana, köy ekmeği, tereyağı yapmaya başladık. Bunların hepsini kapılara teslim ediyoruz. İnternetten de satışımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Sonrasında şöyle de bir ihtiyaç olmaya başladı. Müşterilerimiz arttıkça buraya yol tarifi, konum üzerinden gelmeye başladılar. Ve geldiklerinde sadece hani burada tamam evet çok güzel bir doğaya sahip ama insanları ağırlayabileceğimiz bir yerimiz yoktu. Ve herkesin talebi şu doğrultudaydı. Bu ürünleri bizim orada yiyebileceğimiz bir yer var mı? Siz kahvaltı veriyor musunuz? Ya da böyle bir hedefiniz var mı? Bizim eşimle birlikte en büyük hayalimiz aslında bu. Çünkü eşim hizmet sektöründen geliyor. Bu kısma çok hakim. Ben değilim tabii ki de ama onun tecrübeleriyle benim bu işteki ve daha önceki çalıştığım işteki tecrübelerimizi birleştirip bu hizmeti de vermeye başladık. Hem bölgemizde satış yapıyoruz, hem internet satışı üzerinden veriyoruz, hem de kendimiz üretiyor ve burada da diğer ürünleri diğer kişilerle buluşturuyoruz.

işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık. Kayınvalidemden geleneksel ürünlerin yapımını, annemden satış pazarlanmasını, çiftliğimizin kuruluş aşamasında abim, erkek kardeşi Abdullah'ın, Abdullah hepimiz hep birlikte, el birliğiyle kurduk aslında. Hani tek hiçbir zaman diyemeyiz ki biz iki kişiydik de yaptık. Tamamen aile desteğiyle bu hale getirebildik. Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında. Ve sonuç olarak çift ...çiftliğimizi kurmuş olduk. Bu bahçede ortalama olarak 200 tane ağacımız bulunuyor. Ve Eylül mevsimi geçişlerine göre tabii değişiyor. Çünkü bazen erken olgunlaşabiliyor zeytinlerimiz. Eylül ayında zeytin tamamen artık toplamaya başlanacak kıvama gelmiş oluyor. Yağlanma süreci tamamlanıyor. Eylül sonunda da kırmalık zeytinlerimizi yapmaya başlıyoruz. Ve hemen akabinden zeytinlerimiz kararmaya döndüğü zaman kararan zeytinlerimizden hem sofralıklarımız hem de yağlıklarımız özel olarak tek tek el yordamıyla seçilip makinelerden geçiyor ve tek tek toplanıyor, ayıklanıyor. O şekilde zeytinyağı ve bidonlara girecek, işte havuzlara girecek zeytinlerimiz ayrılmış oluyor. Buradaki sürecimiz Eylül sonunda toplamaya başlıyoruz. Şöyle söyleyeyim benim için oyun gibi geliyor. Hani çünkü iş olarak değil de daha demin de söyledik ya, yaşam şekli olarak gördüğünüzde hayatı da daha kolay yaşıyoruz aslında. Eylül sonuna doğru kırmızı zeytinlerimizi bahçemizden toplamaya başlıyoruz ve Ekim'in ortalarına kadar devam ediyor bu süreç. Bu şekilde tek tek taş kırması yapıyoruz. İlk önce acılarını çıkartıyoruz zeytinlerimizin, sularını değiştirip sonrasında da oldurma işlemini hazırlıyoruz ve müşterilerimize hemen ardından ulaştırıyoruz.

bu hayata girdikten sonra hayata bakış açım, doğaya bakış açım, eşimle ilişkim, aile ilişkilerim, arkadaş çevrem, giyimim, kuşamım, içtiğim kahve, çay, kahvaltı, aklınıza gelebilecek bütün hayat tarzım değişti. Şehir hayatıyla bu hayatı karşılaştırdığım zaman en büyük fark ve imkan olarak şunu söylemek istiyorum. Kendinizi özgür hissediyorsunuz. Zaman ve vakit kavramınız aslında yok. Yani gün kavramınız yok, zaman kavramınız yok. O yüzden zaman size göre akıyor burada. Yani sizin işinize göre, hayata göre siz zamana ayak uydurmuyorsunuz. Zaman size ayak uyduruyor. Bu şekilde çalıştığınız hayatınızda ya da hayat şeklinizde desem daha doğru olur. Gelecek için hayallerim var. Şu anki çiftliğimizde kendi içerisine yetebilen bir çiftlik. Belli bir boyutta tabii ki de işte enerjimiz olsun, işte buradan çıkan atıklarımız olsun, reçel yaparken, işte salça yaparken ve diğer ürünleri yaparken çıkan ürünlerimizi biz hayvanlarımıza verip herhangi bir atık oluşturmadan kendi içerisinde yetebilen bir çiftlik haline getirdik. Ama bunun tabii ki de daha kapsamlı, daha geliştirilmiş halini hayal ediyoruz. Çünkü birçok kişiye ulaşma hedefimiz var en doğrusu. Daha fazla üretim yapıp daha çok hem şehirlerimize ve birçok kesime ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte de en büyük uyguladığımız durum şudur ki fiyatlarımızı da minimum seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Hem doğal olsun hem de birçok kişiye ulaşabilsin diye. Bu tarz girişimcilik yapmak isteyen kişiler için önerim şu olacaktır ki hayalleri içerisinde kırıntı dahi varsa gerçekleştirmek için bir adım atmaları. Çünkü hayatımızda hiçbir şeyi, hiçbir zamanı vakit geçiremeden ya da hayallerimizi gerçekleştiremeden yaşayacak kadar uzun bir zamanımız yok. O yüzden herkes içinde olan bütün hayallerini gerçekleştirmek için bir adım atmalı. Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.

0: Merhabalar, yeni bir Gelecek Geliyor programıyla beraberiz. Yeni bir konu ve konuğumuzla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Profesör Doktor Kemal Soer, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanısınız. Evet. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz de teşekkür ederiz.
0: Bize zaman ayırdığınız için.
1: Çok sağ olun.
0: İnşallah böyle ufuk açıcı bir güzel bir program olur. 45 dakikamız var zaten. Onu toparlarız inşallah 45 dakikada. Hocam şimdi tabii iletişim. Bana deseler ki dijital uygarlık çağını bir kelimeyle anlat. Ben iletişim derim. Bu iletişimde yaşadığımız bu büyük devrim, belki sanayi toplumunun sonu, oradan büyük bir kırılma, 90'ları da içine alarak hele 2000'lerde ben de biliyorsunuz biraz bu sektörün içindeyim. Ya bazen yaşadıklarımıza inanamıyorum yani. Şapkam uçuyor. Neler oldu, neler bitti. Şu anda hayatımızda olan her şey aslında belki 10 yıl önce hiç yoktu falan. Yani bu cep telefonları da dahil olmak üzere. Yani müthiş bir konu. Yani sadece bu kelime herhalde 45 dakikaya yetmeyebilir. Nasıl böyle bir hafif tarihi bir şey yapalım mı, perspektif?
1: Tabii
0: nereden
1: ki.
0: Nereye geldik? Benim tabii yaşım ki. Müsait, ben hepsini hatırlıyorum. Hepsini
1: ben
0: yaşadım.
1: De, ben siyah beyaz televizyondan geldim.
0: Tabii. Belki genç arkadaşlarımız bizi anlayabilir.

0: anlamayabilirler bugün ama tabii ki seyircilerimizin içinde yetişkinler de çok tabii mevcut. Ki. Öyle bir isterseniz buyurun hocam. Ben size iletişim diyeyim. kenara çekileyim.
1: Yani tabii ben benim bütün baktığınızda lisansım, yüksek lisansım, doktoram hep iletişim ağırlıklı ve tabii iletişim tarihine de baktık ama teknolojiyle beraber yürüyor tabii iletişimin gelişmesi. Ama benim düşüncem şu yönde. Öyle bir noktaya geldi ki artık iletişim. İletişimdeki performansınız hayattaki performansınızla eşdeğer hale geldi.
0: Maalesef.
1: Bilmiyorum ama
0: bence maalesef. Yani şöyle görünür değilseniz yoksunuz.
1: Evet görünürlüğü kabul ediyorum ama karşılıklı iletişim, kişinin kendiyle iletişimi bile artık önemli geldi.
0: Tabii.
1: Örgütsel iletişim, kişiler arası iletişim baktığınızda hepsinin kıymeti artmaya başladı. Ve bir şekilde iletişiminizin dediğim gibi performansı hayat performansınızla eş tutulur hale geldi. Ben iletişim deyince o bütün o yolculuğa baktığınızda bunu söylüyorum. Yani etkileşim arttı, çevremizde kurduğumuz ilişkiler arttı. Ben hep şu espri yaparım. Eskiden kaç arkadaşımız vardı? 3 arkadaşımız, 4 arkadaşımız. 5 arkadaşı olan kişi önemli kişiydi belki. Hı. Ama şimdi basit bir Facebook'ta belki 1000 tane, 1500 tane, 5000 tane, 10.000 tane takipçi ya da arkadaşınız var. Dolayısıyla ister istemez öndesiniz zaten. Yani görünen bir noktasınız. Vitrin içindesiniz artık. Ve sizi takip ediyor insanlar. Söylediklerinizi, yaptıklarınızı.
0: Şöyle bir gelişme oldu bizim sektörümüzde. Siz de bilirsiniz. Mesela bir proje gerçekleştireceğiz diyelim. Arkadaşlar oyuncu önerilerinde bulunuyor. Çok yetenekli bir oyuncu ama takipçi sayısı az mesela.
1: Niye?
0: Problem bu. Yani aslında bunun bir problem olmaması lazım. Diyor ki bizim arkadaşlarımız ben tabii
1: bunun o sebebi dünya... nedir acaba?
0: Hayır bu bizim arkadaşımız diyor ki onu değil bunu seçelim. Neden? Bunun takipçisi daha çok. Halbuki ama biz hani yetenek odaklı orası belki öbürü daha
1: bunlar
0: iyi bir
1: kısa
0: oyuncu.
1: Yollar haline geldi hayatta karar vermedi. Şu anda yani bu herhalde gizli bir bilgi değil. İşe girerken de sizin paylaşımlarınızdan sizin psikolojik analizinizi yapabiliyorlar. Bu çok doğal bir şey. Yani ne kadar kedi videosu paylaşıyorsanız ona göre bir yani profiliniz çıkıyor ve bu çok zor değil. Artık bunu insanlar bile değil. Makineler yapıyor. Yapay zekalar yapabiliyor. Yani karakterinizin tahlilini paylaşımlarınızdan yapmaları mümkün. Dolayısıyla bu dünyanın dışında kalmak bir tercih de çok doğru bir tercih. Artık onu da emin. Ben işte asla sosyal medya kullanmıyorum diyen bir profil var. Kaçılamıyor diye düşünüyorum ben artık. Çünkü iletişim, bir daha söylüyorum, performansınızla, hayat performansınızla eşdeğer hale geldi. Benim en azından izlenimim o yönde. Eskiden iletişimin uzmanlığı vardı, danışmanları vardı. Ama geldiğimiz bugün de hele Covid'den sonra herkes kendi iletişiminin danışmanı. Ve karar vericisi hale geldi. Onsuz yaşayamıyorsunuz. Hatta burada Haluk Gürgen hocama, Profesör Doktor Haluk Gürgen hocama değinmeden geçemeyeceğim. Çok sevdiğim bir laftır. İletişiminiz kadarsınız der kısaca. Çok etkili bir kelime bana sorarsanız.
0: Bir de tabii editöryel bir taraf da ortadan kalktı. Yani 90'lı yıllarda bir mesela kitap yayınlamak ya da bir televizyon programı yapmak, bir yerde bir yazı yayınlatmak çok önemli, çok büyük bir şeydi. Tabii. Ama bugün böyle bir derdimiz
1: herkes
0: yok.
1: Herkes ünlü olabiliyor.
0: Herkes. Evet. O günler geldi mi hocam?
1: Yani bence geldi. Tabii çok hızlı tüketiyoruz ama. Yani inanılmaz bir akışta tüketim var. İşte YouTuber'lar şunlar bunlar ama herkes kendine söyleyebilecek bir söz buluyor. Bunun peki pazarlamadaki karşılığı nedir diye sorarsanız kişiye özel. İngilizcesi customization dediğimiz çok önemli bir kavram da artık yerleşti.
0: Ona biraz açalım mı hocam? Kişiselleştirme yani, konusunu iletişimdeki aslında her şeyde kişiselleştirme var ama.
1: Haberle ilgili. Haberciliğin geleceği nedir? Ben hep onu söylüyorum. Evet okuduğumuz geleneksel gazetede reklam harcamalarına göre kan kaybediyor gibi gözüküyor ama habercilik asla bitmiyor mesela bana sorarsanız.
0: Daha da önemli hale geldi.
1: Bravo artarak devam edecek. Mesela en çok benim habercilik meselesi, kendi alanım değil ama mesela yapay zekalarla kişiye özel haber üretimi dediğimiz

0: şey yapılıyor ve yapılmaya da artarak devam edecek. Basit basit ayak seslerini duyuyoruz.
1: Belki haber saati yok olacak.
0: Tabii.
1: Yani eskiden hani bir 20 ana haber ya da 19 öyle bir şey yavaş yavaş yok olacağını düşünüyorum.
0: Bir insan mesaisinin ötesinde arkada yapay zekaların derleyerek size sunduğu ve size özel bir haber akışına istediğiniz zaman ve istediğiniz saatte erişebilecek hale geleceksiniz. Geliyorsunuz da yani her ne kadar tabii en son okuduğumuz internetteki raporlar biraz tersini söylese de Covid çıkışı belki ya da başka sebeplerden dolayı gelecek o tarafa doğru gidiyor. Yani o şunu da eklemek lazım. Mesela bugün yeni öğrendiğim bir terim haberden kaçınma. Çok ilginç. Önemli bir dünyaca ünlü önemli bir haber ajansı ve bir üniversitenin beraber 2022'de yayınladığı raporda ilk defa gördüm ve ilgimi çekti. Üzerine biraz eğildim. Haberden kaçınma sebep şu. Çok fazla Covid haberi, çok fazla işte hastalıkla, pandemiyle, politik çekişmelerle ilgili haberler. Özellikle genç kesimin haberden uzaklaşmasını, haberden bir miktar tüketmek istememe noktasına getirdi. Bir davranış olarak ortaya çıkartmış vaziyette rapora göre.
1: Peki bu nasıl mümkün? Yani bunun yöntemi var. Filtrelerle falan mı? Habere maruz, insan habere nasıl maruz kalmaz?
0: Bir şekilde haber başladığı zaman izlemiyor. Sosyal medyada haber içeriklerini okumuyor. Görmezden geliyor.
1: Takibi.
0: Ben tabii pardon onu söylemeyi unuttum. Kaçınma meselesini biz reklam biliminde biliriz. Yani reklamdan kaçınmanın çeşitli türleri vardır. Siz benden daha iyi bilirsiniz. En basiti reklam kuşağı çıktı mı?
1: Evet.
0: Kumanda elinizde güçtür. Basarsınız, geçersiniz.
1: Zaten reklamcıların bir mücadelesidir bu. Seyirci izlemek istemez. Reklamcı da iyi reklamcı da onu izletmeye çalışır. Tabii.
0: Dikkat çekerek. Bu sözcüğün haberde göreceğime inanmazdım ben literatürde. İlgimi çekti. Dolayısıyla baktım aynı problemleri yaşıyorlar. Bir kısmı bu edindiğim bilgilerle ne yapacağım diye onu bilmiyor. Bir kısmı benim ruhumu, atmosferimi, ruh yapımı, karakterimi kötü etkiliyor diye reddediyor. Yani %20'lerde, %25'lerde baktığınızda. İlginç. Özellikle gençlerde daha fazla. Hani gelecekte ne olacak diye sorsanız evet bu teknolojik gelişmelerle farklı bir yere gelecek ama belki bu lafı kullanmak istemiyorum ama hani daha parodi şeklinde değil de gençlerin dikkatini çekmek adına daha farklı bir dille yapılması dikkat çekecektir. Yani çekilmesi gerekiyor. Yani şu anda reklam sektörünün senelerdir yaşadığı problemi demek ki haber üreticileri de bir süre sonra yaşamaya başlayacak diye bir sadece soru işareti olarak soruyorum.
1: Şimdi reklamcılar gerçekten çok zeki insanlar.
0: Kesinlikle
1: çok yaratıcı insanlar. Onlar problemi biliyor. Onlar şimdi problemi biliyor ki biz reklam yapacağız ve seyirci bundan kaçınmaya çalışacak. O da bunu
0: otomatik bir davranış
1: değişik
0: oluyor.
1: Değişik yöntemlerle burada çok acayip mecralar buldular yani. Değil mi? Herhalde
0: İnternet
1: haber
0: çok büyük bir silah bu.
1: Ama haberde benim de çok bu ilgimi çekti. Ben haber duymak istemiyorum, izlemek istemiyorum. Haberci bana onu izletmeye çalışacak.
0: Şimdi bu tabii büyük bir eğilim değil. Yani şimdi habere duyulan güven zaten malumunuz son dönemde tüm dünyada bir eksiye inme noktasında. Hatta size şöyle söyleyeyim. Benim kendi araştırmalarım, baktığım gözlemlerde de onu görüyorum. İnsanlar artık tek bir kaynaktan beslenmiyorlar. İnsanlar birden fazla kaynaktan haberi teyit ediyorlar. Biz bir devirde fakültede bir çalışma yapmıştık. Gençler öyle demişti, ilgimi çekmişti. Hocam ben bir haberi tek bir yerden okumam, birkaç yerden okurum. Ya da bakarım ilgileniyorsam
1: hocam,
0: onunla.
1: Hocam bu postmodernizm bu. Yani
0: hakikat... hakikat sonrası evet. Çok sevdiğim bir konu.
1: Yani hakikatle bağın koptuğu bir dönem değil mi? Ondan da bahsedelim mi biraz?
0: Seve seve.
1: Gerçek ne?
0: Siz belki daha meraklısınız. Ben çok girmeyeyim ama benim sektörü çok iyi tanıdığınız için. Şöyle söyleyeyim ben post-truth meselesini biliyorum. Tabii Harari ile tanıştım ben post-truth meselesi. O birazcık daha radikal o konuda görüşleri daha eskiden geldiğini düşünüyor da. Ben kısaca şunu söyleyeyim bir akademisyen olarak. Gerçekle gerçek olmayan doğru haberle yanlış haber insanlık tarihinde olmadığı kadar kaygan bir zeminde olduğunu düşünüyorum. Yani bunu nasıl birbirinden ayıracağız? Şimdi siz ya da ben... Siyah beyaz televizyondan geldiğimiz için ayırabiliyoruz. Benim derdim çocuklar. Gerçekle gerçek olmayan nasıl ayrılacak? Kemal örnek ver. Çok basit bir örnek. Düşünsenize Covid-19 geçirdik. Filmde seyrettim.

0: senaryo gerçek hayatımıza işledi. Ve yaşadık bunları, bu tedirginlikleri, korkuları, her neyse adı. E şimdi dediğim gibi kurguyla gerçek arasındaki zar ortadan kalkıyor. Teknoloji de buna imkan sağlıyor. İşte sanal gerçeklik mevzusu. Sanal gerçeklikten sonra gelecek Metaverse mevzusu. Şimdi Metaverse şu anda yatırım yapılır yapılmaz, ilerler ilerlemez emin değilim. Ama post-truth'u, gerçeklik sonrası gerçekliği besleyen mevzular bunlar. Benim şahsi fikrim şu, eğitim çok önemli. Yani eğitimin temellerine dönmesi, sentez yapabilir bir eğitim sisteminin gelmesi gençlik için, gelecek için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sistem dediklerim.
1: Tersten baktığımızda bizim işte siyah beyaz dönemden bahsettiniz. Tek kanallı dönemden bahsettik. O zaman bir haber oradan yayılıyordu. Biz ama onu mutlak doğru olarak kabul ediyorduk. Şimdi orada başka bir... Şimdi bugün evet çok kanaldan birbiriyle çelişen haberler var. Bu problemli bir alan. Ama o dönemde de tek bir kanal ve tek bir haber vardı. O da bence problemli bir alandı, öyle değil mi?
0: Şimdi bunu söylüyoruz ama.
1: Evet,
0: o
1: şimdi.
0: O devirde baktığınızda bana sorarsanız kendimi düşünüyorum. Ben herkesi... Gelen haber doğruydu. Ya düşünmüyorduk bu haber doğru mu diye. Tabii ki medya kuramları, eleştirel kuramlar, şunlar bunlar vardı. Ama akış sistemi tek yönlüydü. Şimdi etkileşim arttıkça, seçenekler arttıkça daha farklı düşünceler, daha farklı şüpheler de beraberinde getirdi. Ama ne derseniz deyin, gerçekle kurgu arasındaki zar her geçen gün daha da inceliyor bana sorarsanız. Yani bu sadece absürtlük anlamında demiyorum. Doğru haber ve yalan haber ayrımından bahsediyorum. Bu da ancak kişinin kendi donanımlarıyla artık karar verilebileceği bir noktaya doğru ilerliyor. Yani kuvvetli bir eğitim, kuvvetli bir sentez becerisi, kuvvetli bir iletişim becerisiyle ancak bunlar birbirinden ayrılabilir.
1: Ben bir yerde bir cümle kurmuştum. Sonra kendi kurduğum cümleyi beğendim. Şimdi bir daha söyleyeyim. İnternet üzeri... çöple kaplı bir altın madeni.
0: Bravo.
1: Ya o çöpü aslında çöp karıştırıyoruz her gün.
0: Bilgi aramayı bilmiyorsanız çöpe maruz kalıyorsunuz.
1: Biraz bu konuyu bize mesela gerçekten ben dahil seyircilerimiz de ya ben internette doğru bilgiye nasıl ulaşabilirim? Şimdi bir bilgiye ulaşıyorum ama doğru olup olmadığını ben bilmiyorum mesela.
0: Şimdi bir akademisyen olarak buna cevap vermek kolay. Niye diyeceksiniz? Çünkü tümden gelin ben anlatayım mı? Araştırma dersi anlatan bir hocayım. Yani reklam etkileri, istatistik.
1: Ha bunu o zaman hocam lütfen bize
0: ya
1: böyle.
0: Ben araştırmayı anlattım ve içselleştirdiğim için akademik duruşla bu cevabı vermek kolay benim için. Nedir? Çünkü bir bilginin kaynağına inme becerisi zaten bizim mesleğimizin alameti farikası.
1: Siz mecbursunuz zaten.
0: Ben bir şeyden aktarma yaparken... Orijinal kaynaktan aktarma yapmalıyım ve işin nerede başladığını öğrenip bugüne kadar bilgimi taşımalıyım. Bu benim için bir meslek etiği ve duruşu. Ama normal bir konuda araştırma yaparken bir bilginin doğru mu yanlış olduğunu mu anlamak o kadar zor ki.
1: Çok zor.
0: Bunun için bu bilgi yanlıştır, doğrudur diye araştırıp değil mi? Ortaya bilgi koyan web siteleri var yani baktığınızda. Kaynaklar var bu bilgi yanlıştır ya da doğrudur. Şimdi yani en çok kullandığımız, ismini vermeyeyim, işte bilgi sitelerinden bir tanesi. Orada her giren istediği bilgiyi yazıyor. Kimse onun doğru ya da yanlış olduğunu söylüyor.
1: Ben ona inanamadım. Çünkü kendimle ilgili de bana arkadaşlar geldi dediler ki işte sizin bilgilerinizi buraya o ansiklopediye girmemiz lazım. Niye dedim? Ya ben zannediyorum ki onlar yazması gerekiyor. Halbuki... Ben onu yazabiliyormuşum.
0: Yani yazabiliyorsunuz. Başkası sizin adınıza yazabiliyor. Üye olan birisinin yaptığı, çektiği bütün dizileri tek tek anlatabilir, yazabilir.
1: Yo ben dedim ki hatta arkadaşlara espri. Ya dedim yaz dedim Birol Güven işte Dostoyevski Suç ve Ceza'yı yazdı. Yazabiliriz dedi.
0: Yazabilir, evet aynen öyle.
1: Nasıl olacak? Ben onu yazacağım sonra birisi... Teyit, o yazı yazacak falan filan. O yüzden ben o ansiklopediye güvenebileceğimi
0: ama
1: düşünmüyorum.
0: Çok kullanılan önemli bir kaynak.
1: Çok
0: musunuz?
1: En önemli kaynak. Hatta ben bazen canlı yayınlarda oraya referans verdiklerini de görüyorum.
0: Evet.
1: Ama bakın
0: akademik
1: burada öyle yazıyor.
0: Akademik çalışmalarda bile referans verildiğine ben şahit
1: Kabul ediyor musunuz mesela siz
0: ben
1: öğrencilerinizde
0: yani,
1: öyle bir şey?
0: Ben şahsen

0: dikkatli davranıyorum o konularda. Çünkü benim bir kaynak seceresi bizim mesleklerde çok kıymetli olduğu için biz hep çocuklara araştırma derslerinde de nasıl tümden gelinmesi gerektiğini bir tez yazarken, doktora tezi yazarken ilk öğrettiğimiz şeydir. Orijinalini bulmak söylenenin. Dolayısıyla o bir görüş, bir duruş şekli. Ama bu bizim meslek için böyle. Sizin sorduğunuz soru genele yayıldığında herkesin birer akademik duruş sergilemesi gerekiyor. Evet, bakın evet. Yani söylediğim biraz absürt olabilir ama bu devirde bilgi, işte o yüzden ben hep şeyi söylüyorum. Yani iyi iletişim bilmek bilinçli ve bilgili karar vermeyi sağlar herkes için. Bu da iyi iletişim. Yani sizin o platformlarla kurduğunuz da bir iletişim var.
1: İyi iletişim nedir hocam? Yani i̇yi nasıl iletişim, tanımlıyorsunuz onu?
0: İyi iletişim çatışmaya engel olmaktır her konuda. Ve başarıyı çatışmadan elde etmektir. İyi iletişim, etkili iletişim. İnsanları ikna etmek ama çatışmadan ikna edebilmek. İstenen davranışı onların rızasıyla elde etmek. İkna, bizim işimiz ikna. Yani bir reklam dediğiniz zaman.
1: Sokrates iyi bir iletişimci miydi? Sokratik. Hani sorular sorarak cevabı karşı tarafa, o Sokratik yöntem diyor.
0: O da bir ikna yöntemi tabii.
1: İkna.
0: Şimdi hani iknada, iknalı biliyorsunuz propaganda arasında çok ince bir çizgi vardır. Manipülasyon da yani. Manipülasyon yani silah tehdidiyle birisi bir şey yaptırıyorsanız o ikna değil. İkna insanın özgür düşüncesiyle bir reklamda mesela bir mesajı gönderdikten sonra o ürünü almanızı sağlayacak hareketleri ya da eylemleri yaptırmaktır. Dolayısıyla sizi ikna etmek demek argümanlarla, doğru mecralarla sizi bilgiyi anlatıp tutumunuzu değiştirmekten başka öte bir şey değildir.
1: Ya ben iknayı izninizle, siz tabii bunu mutlaka çürütürsünüz, ben problemli evet. görüyorum. Şöyle problemli görüyorum ikna. Yani çağımız ikna çağı.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum.
1: İşini iyi yapamıyor ama müthiş bir ikna yapma yeteneği var.
0: Manipülasyon ama.
1: Bazısı da tersi var. Çok deha seviyesinde biri ama İfade konuşamıyor. Bu problemli bir alan değil mi hocam? Burada mesela ben dünyanın en iyi mühendisiyim, şusuyum, busuyum ama ben bunu gidip anlatamıyorum.
0: Harikasınız.
1: Belki kekemeyim. Belki kekemeyim ve anlatamıyorum ve ikna edemediğim için yokum. Yani bu
0: her ikna... şey tabii ikna eşittir her şey ikna değil. Bilgi de vermek bir iletişim ama dediğiniz o kadar güzel ki dolayısıyla biz diyoruz ki iletişim fakültesinde okumaya gerek yok ama herkes hayatında bir kere bir iletişim dersi alması gerekir. Seminer olabilir, bir saat olabilir, YouTube videosu olabilir ama herkes bir iletişim dersi alması gerekiyor.
1: Hadi biraz yapalım hocam.
0: Yani bakın
1: bir
0: hatta ben birkaç...
1: Bunu, seyircilerimiz ben...
0: Yani ben böyle buna bir... gönülden inanıyorum. Çünkü bakın onu ben sizden paylaşmak isterim. Çünkü bu ilginç bir çalışmadır. Morales ve arkadaşları yapmış. İyi, yani hayatınızın bir noktasında iletişim dersi alırsanız diyor Morales ve arkadaşları... ...21. yüzyılın dertlerini anlarsınız diyor. Tam bir insan olursunuz diyor. İnsanlarla çatışmadan bilgi alışverişi yapabilirsiniz diyor. Örgütsel anlamda iletişimi kullanırsanız örgütünüz artar diyor. İlerler diyor. Çünkü bu iş gerçekten önemli. O yüzden biraz evvel bana sorduğunuzda iletişimin en büyük çıktısı nedir dediğinizde kafadan belki de biraz çağın yüklediği omuzlarımıza yüklerden bunu çok farklı meslektaşlarım yorumunu yapabilir. Doğrudan size çatışmayı engellemek dedim. Çünkü dünyanın şu anda en büyük derdi çatışma. Çatışma demek ne demek biliyor musunuz? Sizin dünyanıza sizin gözünüzle bakamamak.
1: İnsanlar da çok yakınlarımızda da eşimizde, çocuklarımızda, bende de var. Bu hepimizde bu büyük bir problem, büyük bir bela, bir fenalık bu. Haklı çıkma isteği. Ben kendimi bazen haklı çıkmaya çalışırken buluyorum. Çocuğuna karşı insan haklı çıkma, hadi başkasına haklı çıkalım kabul de. Haklı çıkma çabası bitmeyen kadim bir mesele herhalde değil mi? Ben çok hemen tespit edebiliyorum. Bakıyorum haklı çıkmaya, ne desem haklı çıkmak istiyor. Bazen pes ediyorum hani haklı çık. Genel olarak çok o çatışmaya girmek istemiyorum.
0: %500

0: Diyorum. Benim hocam hep şöyle derdi. Hayat ikili bir ikna sürecidir Kemal diye. Ben yetişirken hak verirdim ama sonradan şunu hissettim. Yani şuradan alayım ya da bakalım ne düşüneceksiniz. Hayata tek bir gözlükle ya da tek bir pencereden baktığınızda insanları ikna etmeye çalışırsınız. Dediğiniz anlamda. Ben iknayı reklam ya da başka şey için söylemiyorum, tutum değişimi. Dikte etmeye çalışırsınız kendi görüşünüzü. Ama birkaç gözlük takabiliyorsanız, birkaç pencere hayata açabiliyorsanız, kısmen empati diyebilirsiniz, kısmen onların gözlerinden. O zaman işte insanları ikna etmeye değil, paylaşımcı olmaya doğru itebilirsiniz. Benim hep söylediğim odur. Tek bir görüşünüz olmasın. Kendi özelinizde olabilir ama hayata dair. İnsanları anlamaya dair. Çünkü iletişim temelinde insanları anlamak vardır. Bunu ya istersiniz ya istemezsiniz. İstiyorsanız tek bir pencere, tek bir paradigma, teknik dilde konuşayım. Tek bir paradigma ile patenleri amlanlandırmak yetmiyor hayatta. Hele sosyal bilimlerde. Birkaç pencere açıp, birkaç görüşü benimseyip, çevrenizde yaşadığınız toplumdaki insanların düşünce yapılarını anlayıp, bu tabii ciddi bir mesai. Öyle iyi bir iletişimci olma noktasına gelirseniz, o zaman işte ikna etmek değil, ben demek değil ya da sen demek değil, başka bir şekilde paylaşımcı bir ortak alan yaratarak, ortak bir referans sistemi yaratarak, iletişimin en temel tanımıdır bu. Referans sistemi, sizle benim ortak bir yanım yoksa ben size istediğimi bilgi olarak gönderemem. Siz almazsınız. İşte insanların bakış açılarını farklı pencereler açarak bir algılama davranışı içerisine girerseniz, kendi beyninizden süzerek değil ama kendi referans çerçevenizden değil, ben sizin gözünüzden baktığınız ve anlamlandırdığınız şeyi anlayabiliyorsam, o zaman işte bir ortak referans alanımız olur. Ve ben sizi artık ikna etmek değil, paylaşımlı bir şekilde fikirlerimizle beraber ortak hareket etme noktasına getirebilirim.
1: İletişim dersi almış bir kişi de ne gibi büyük değişiklikler olur sizce?
0: İsterse istemezse olmaz. İşte tabii. En önemli mesele bu. İletişim, karşındaki insanı anlayarak, onun gözüyle dünyaya bakarak onu iknaya giriyorum biraz. Onu istediğin davranışını sergilemesini ya da tutumunu değiştirmeye çabalamaktır. Yani ilk evvela tutum değişir, sonra davranış değişir. Bizim ilk evvela iknadaki en temel şeyimiz tutumunu değiştirmektir. Davranış onu takip eder. Ama bunu yaparken işte ortak referans çerçevesi yaratmıyorsa olmaz. Dediğinize şöyle geleceğim. Bir şekilde bunu istiyorsa ortak referans alanları yaratarak, onun bakış açısıyla dünyayı algılayarak, onun diliyle, onun kültürüyle konuşarak ikna edebilir. En büyük değişim burada olacaktır bana sorarsanız.
1: Peki, şimdi hocam biraz bu şuraya kadar eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biraz gelecek...
0: Ben çok konuşmuyorsam
1: seversen. Siz konuşun diye yapıyoruz. Şimdi hocam biraz böyle mecralardan, mecra başlıklar atalım. Mesela gelecek, gazetecilik konuştuk mu?
0: Evet, böylece konuştuk.
1: Konuştuk gazeteciliği. Sinema konuşalım mı? Gelecek ve sinema.
0: Tabii gelecek,
1: o konuda çalışmalarınız?
0: Yani o konuda çalışmam yok ama o konuda hani bilimsel olmasa da fikrim var.
1: Kişisel görüşünüz vardır.
0: Sinemada bir etkileşim artacak. İki, sinemanın biraz iddialı bir laf olacak, sinema hocaları bana belki kızar ama. Sinemanın üretimi daha ulaşılabilir ve kolay hale gelecek diye düşünüyorum. Bağlayayım fikrimi de söyleyeyim, oyun motorlarıyla ilgili gelişmelerden bahsediyorum. Bizim fakültemizde bir oyun bölümü.
1: Unreal Engine'den falan
0: bahsediyor. Unreal, Unity gibi büyük önemli oyun. Yani bunlar tabii uzmanı değilim ama gördüğüm gidişat, birazcık hasbelkader oyun oynuyorum. Büyük bir çocuk sayılabilirim.
1: Sinemayla iyice birleşecekler.
0: Birleşecek yani. Ve üretim daha hızlı, daha kolay. Avatarların belki olduğu farklı bir platforma doğru gideceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim tabii. Yani bu bir akademik background'la ilgili bir düşünce
1: değil. Oyunlaştırılmış bir sinema mı, sinemalaştırılmış bir oyun mu? İkisi de aynı şey mi?
0: İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Çünkü bir sinematik oyun girişi neredeyse artık bir sinema filmi kalitesinde. Ama bir filmin de içindeki bazı dinamikler oyun dünyasına alınan unsurları barındırıyor. Oyunlaştırabilirsiniz. Böyle bir takım çalışmalar var. Etkileşimli oyun haline getirilmiş, karakterlerin sizin kararınızla hareket ettiği farklı senaryolara giden filmlerden, dizilerden söz ediyoruz. Bunlar artarak devam edecek diye düşünüyorum, tüketilecek.
1: Siz yöneticiliğiniz dışında derslere giriyorsunuz değil mi?
0: Tabii,
1: hangi
0: giriyorum.
1: Dersleri veriyorsunuz hocam?
0: Ağırlıklı olarak ben medya planlama, bir devirde ikna verdim ama ağırlıklı olarak sosyal bilimlerde araştırma ve analiz anlatıyorum ben. Reklam etkileri anlatıyorum.
1: Medya planlama konuşalım.
0: Tabii ki.
1: Bu medya planlama giderek inanılmaz şey, eskiden bir televizyon vardı, bir radyo vardı, bir de gazete vardı.
0: Şimdi?
1: Şu anda reklam harcamaları. Biz de bazen reklam veren oluyoruz. Sinemadan dolayı bir film yapıyoruz. Hiç aslında o koltuğa hiç oturmuyoruz biz. Aa, sinema yapınca, film yapınca hadi bakalım reklam vermeniz gerekir diyorlar. Tamam verelim diyorum. Ya önüme bir seçenekler çıkıyor.
0: Programı gider.
1: Bu nereye gider hocam? Nasıl bu yeni çağın medya plan? Medya planlamasını isterseniz açıklayalım.
0: Tabii,
1: ne demek? Belki seyircilerimiz
0: medya planlaması dediğiniz şey, bir bütçeniz var, bir mesaj yayacaksınız. Bir reklam mesajı, ticari bir mesaj yayacaksınız.
1: Ya da bir dükkan açtınız, köfteci açtınız, bunu duyuracaksınız.
0: Duyuracaksınız. Hangi mecralara, hangi alanlara yerleştirirsem en etkili şekilde istediğim mesaj ikna edici olabilir, bilgi verici olabilir, kitlelere ulaşır. Doğru hedef kitle tahminini yapmak gerekir. Doğru bütçeyi doğru yerde harcamak gerekir. Doğru mecrayı, doğru ortamı bulmak gerekir. Tabii böyle bakıldığında devir olduğu devirde her şey çok kolaydı.
1: Ya yani ne kadar kanallı. Lale devriymiş
0: lale
1: ya.
0: Lale devriymiş. Şimdi,
1: bir tek kanalı TRT'miz varmış. Oraya bir reklam verdim
0: yani,
1: mi?
0: Yani hadi 5 sene önce de kolaydı. Şimdi düşünsenize çok platformların zor. Sayısını. Video yayınlama platformundaki her bir kanalı düşünün. Dünyaya insan aklı sınırlı bir hale geliyor ve biraz evvel söylediğim kişiselleştirme, customization meselesi artık daha da önemli hale geldi. Çünkü insanlar işte istedikleri, tercih ettikleri, zevkleri neyse ona maruz bırakıyorlar kendilerini. Ve şimdi biz kitlesel olarak nasıl yakalayacağız bu insanları?
1: Sanki şöyle bir şey de tespit ettim ben. Eskiden bir medya planlama uzmanı vardı. Reklamı dağıtan. Şimdi o uzmanlar da değişti. Yani ben diyor işte video uzmanıyım. Öbürü işte
0: dijital platform.
1: Dijital
0: sosyal medya planlama
1: outdoor
0: uzmanıyım.
1: Outdoor ayrı.
0: Çünkü eskiden tek kişinin kapsayabileceği bir bilgi birikimiydi. Şimdi bu bilgi o kadar arttı ki tek bir uzmanın hepsine karar verebilmesi neredeyse imkansız.
1: Bu ayrıca inanılmaz bir meslek. Yani geleceği
0: bence
1: çok geleceğin en önemli.
0: Bence size şöyle söyleyeyim, reklamcılık dalının, halkla ilişkiler bile dalının iletişim fakültelerindeki en önemli mesleklerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Gelecek vadeden yapay zekadan da destek oluyor tabii. Yapay zekayı sabaha kadar konuşuruz ne oldu ayrı bir hikaye ama ondan da destek alan ama uzmanların tecrübeyle birleştirdiği bir alan. Ama hala kaynaklarda şu da var bir oluyor. Şunu söylememe izin verin. Ölçümler var. Dijital dünya var. Sosyal medya ile beraber insanların davranışını da artık bakıp kontrol edebiliyoruz. Ama hala deneyim başat. Yani medya planlamacının hangi sektörde deneyimli olduğu çok kıymetli. Çünkü rakamlarla, sayılarla ya da yöntemlerle çözümü ya da optimum çözümü bulamıyorsunuz. Günün sonunda her şey geliyor gene kişisel deneyime dayanıyor. Dolayısıyla robotlar çok fazla ya da yazılımlar etkili değil. Bugün için konuşuyorum.
1: Ben mesela şahsen şöyle düşünüyordum. Ben bu konuyu kendim halledebilirim. Yani ben medya planlamayı yaparım. Şuraya verim, buraya verim. Fakat giderek bu konunun elimden uçtuğunu hissettim.
0: Seçenekler artıyor çünkü.
1: Çünkü ben arkadaşlar benim aklım ermemeye başladı. Bu işi bilen, bu algoritmalarla arası iyi birilerini bulun demeye başladım.
0: Dizi yapımcılığı yaptığınız devirde gelen verileri analiz edip karar verebiliyordunuz belki.
1: Evet.
0: Ama
1: evet.
0: Şimdi sosyal medyası, interneti ve diğer alanlar çıktığı için hepsini aynı anda kontrol et. Bir uzmanın, gene sizin deneyiminiz çok kıymetlidir. Ama uzmanlarla çalışıp bir oyun kurmanız gerekiyor artık.
1: Şöyle bir tespitim var. Belki sizi de ilgilendirir bu meslek bakımından. Şimdi eskiden biz bir filmi 20 kişiyle çekiyorduk. Şimdi teknoloji o kadar gelişti ki artık 75 kişiyle çekiyoruz. Ben bir tek şunu ya bu teknoloji, yapay zekalar niye bizdeki kişi, insan kaynağı azalmadı? Mesela eskiden bir kamera gelirdi, yanında bir de kamera asistanı oluyordu. Şimdi birden fazla kamera asistanı oluyor.
0: Hepsinin görevi.
1: Mesela eskiden bir kişi sosyal medya ile ilgilenirdi. Şimdi sosyal medya ekipleri var.
0: Çeşitlendi çünkü.
1: Ya inanılmaz.

0: Hele Yeşilçam bir minibüsle bir filmi çekebiliyorlarmış. Bir minibüs dolusu insanla. Şu anda yani öyle bir set görün değil, ürkersiniz. Yani o karavanlar falan, o kadar kalabalıklar.
1: Uzmanlaşmış.
0: Yani giderek daha çok insana, yani teknoloji geliştikçe insana ihtiyaç artıyor. Neden?
1: Neden biliyor musunuz? Uzmanlık dediğimiz şey devreye girmeye başladı. Eskiden bir kişi birçok işi yapabiliyordu. Teknolojiyle birlikte her işin detayı arttı. Dolayısıyla uzmanına da ihtiyaç duyulmaya başlandı diye düşünüyorum. Çünkü eskiden, benden gene iyi bilirsiniz, montaj dediğiniz iki cihaz vardı. Bir de döndürme düğmesi vardı. Şimdi 6-7 tane ayrı platformdan bahsediliyor. Hepsini o onu öyle yaparsa böyle, bu böyle yapar. Şu daha etkin, şunun kesmeleri ya da efektleri daha iyi falan. Aynı anda birkaç program kullanması gerekiyor.
0: Tabii bu kamerayla çekersem bu programda daha iyi olur. O kamerayla çekersem bu programda çeşitli. Hep verdiğim bir örnek var. Belki yine zamanlama olarak burada verebiliriz tekrar. Şöyle bir şey okudum bir yerde. İnşallah doğrudur. İnsansız hava aracını uçurmak için yerde 35 kişi çalışıyormuş.
1: İnanırım.
0: Şimdi pilot işsiz kaldı, kabul. Ama aşağıda 35 yeni istihdam oldu.
1: Kısıtlı bilgimle cevap vereyim. Ben dronlara çok meraklıyım. Eskiden beri meraklıyım. Helikopterle çekim yapıldığı, model helikopterle çekim yapıldığı dönemlerden beri. Ütopikti bundan 10-15 sene evvel. Şimdi çok ciddi rakamların altına düştü. Mesela şimdi bir film setinde görmüşsünüzdür muhakkak. Tek bir pilot çekimi gerçekleştiremiyor artık. Gelişen teknolojiyle beraber aynı yere geleceğim. Kamerayı ayrı bir uzmanın, drone'u ayrı bir uzmanın uçurması gerekiyor.
0: Yani. Evet, yani giderek insana duyulan ihtiyaç
1: artıyor.
0: Artıyor. Bu da çok güzel bir şey. Ama ben şunu da söyleyebiliriz tabii, bilgililere. Yani işi,
1: ne yapacağını bilenlere.
0: O konuda bir bilgi sahibi olmak gerekiyor. Ne iş olursa yaparım herhalde, öyle bir şey.
1: Uzmanlaşma. Yani geleceğin mesleklerinin en büyük derdi bence o, uzmanlaşma.
0: Önümüzde nasıl mecralar var? Bizim bilmediğimiz gelecek mecralar var mı? Yeni teknolojiler bizim hayatımızı değil. Mesela şu anda sosyal medya gerçekten bizim hayatımızı çok değiştirdi. Ama yakında işte Metaverse'den bahsediyoruz. Biz öyle bir öngörünüz var mı? Nasıl yaşayacağız? Özellikle iletişim var anlamında.
1: Şimdi ben
0: belki biraz yeni teknolojiler konuşabiliriz.
1: Ben Metaverse uzmanı değilim ama tabii ki mesleğim gereği merak edip okuyorum NFT meselesini, Metaverse'ün çalışma dinamiğini. Şimdi ben derslerde anlatmaya başladım. Şöyle anlatmaya başladım. Beni o tarafı ilgilendiriyor. Metaverse eğer hayata geçerse, şimdi başladı, ayak seslerini duyuyoruz. Düşünsenize Metaverse'ün yayıldığını şimdi. İkinci bir alternatif, o ünlü filmdeki, Suretler filmindeki, ütopik konuştuğumu pek düşünmüyorum. Herkesin belki ikinci bir yaşamı olmaya başlayacak. Çünkü Covid'de online çalışmaya alıştık. Metaverse üzerinden acaba yeni bir iş hayatımız olabilir mi? Bugün okuyan gençlerin bundan 10 sene sonra Metaverse hayatında alternatif iş hayatları olması mümkün mü? Bence mümkün. Biraz evvel konuştuğumuz film teknolojileriyle beraber acaba akşam arkadaşlarınızla bir kafede buluşup, fiziksel olmayan sanal ortamda acaba bir sinemaya gidip o teknolojiyle geliştirilmiş bir filmi seyretmeniz mümkün olabilecek mi, gözlüğü takıp ya da gözlüksüz? Şimdi bunları düşündüğüm zaman bana çok uzak gelmiyor. Dolayısıyla gene burada iletişim, gene burada iletişim teknolojileri, gene kültürün ve altyapının tekrardan yazılması gündeme gelecek diye düşünüyorum. Yani etkileşim inanılmaz bir vaziyete geldi. Bunun ayak seslerini işte augmentation, şu bu, görüyoruz hepimiz. Augmented reality, arttırılmış gerçeklik mevzusunda. Bunlar olabilecek teknolojiler. Benim görüşüm o yönde. Ve hani akademik olarak bir kelime daha ekleyeyim buna. Mesela buna televizyonu da ekleyebilirsiniz. Yakınsaklaşma meselesi. Convergence dediğimiz mesele. Televizyon artık televizyon mu kalacak acaba? Sinema mı kalacak?
0: Güzel bir soru. Mesela evimizde bugünkü gibi televizyonlarımız olacak mı mesela?
1: Şimdi reklam harcamalarına bakarsanız Türkiye'nin, siz daha yakından takip ediyorsunuzdur. İlk defa dijital toplamda

0: birazcık geçmeye başladı dünyada da. Ama
1: televizyon bana hala güçlü ama.
0: Ölmez. Benim fikrimi soruyorsanız televizyon mecrası ama değişecek. Nasıl değişecek? Tabii yarı okumalarımdan, yarı tahminlerimden söylüyorum. Samimiyetinize güvenip bu programın izin verdiği ölçüde. Satın alma ve satma biçimleri televizyonda farklı hale gelebilecek. Yani işte o biraz evvel bahsettiğim filmin içerisindeki eğer akışı, senaryoyu kendi keyfinize göre, isteğinize göre manipüle edebiliyorsanız o zaman reklam verenler de size televizyon üzerinden ya da internete bağlanma vesilesiyle bir takım şeyleri arzu ettiğiniz zaman, örneğini gördüğüm için söylüyorum, pazarlayabilecekler. Örneğini vereyim. Kişinin taktığı saati o anda televizyon üzerinden alabileceksiniz. En basitini söyleyeyim.
1: O şu anda bile...
0: Ürün, şu anda onun denemeleri Amerika'da var, kısmen çalışıyor. Ha, ama sosyal medyada bunun içerisine girerse, efendim buna hologram teknolojisi gelirse neler, nasıl, nereye gider? Artık telefon acaba birleşir mi? Ki
1: telefon olur mu gelecekte?
0: Ha, o kadarına girmiyor. Onda da fikrim var ama yani.
1: Yo, söyleyeyim, olur mu?
0: Telefon.
1: Şu telefonlarımız olur mu? Ya da buna benzer bir şey
0: telefonlarımız
1: mi olur?
0: Telefonlarımız olur da. Michio Kiko'nun dediği, işte ben çok meraklıyım ona yani. Kendisi astrofizikçi ama bence fütüristik düşünceleri beni çok ilgilendiriyor. Uzaktan erişim ya da en azından bu çalışmaların yapıldığını kitaplarında yazıyor. Yani herhangi bir cep telefonuna ihtiyaç kalmadan beyin bilinç düzeyinde bir takım sinyallerin algılanıp bir takım modifikasyonlarla, tabii basit modifikasyonlarla algılanabileceğinden bahsediyor. Yani belki telefona ihtiyaç kalmadan yakın gelecekte...
1: Ben yakın gelecekte telefonun yerini gözlüğün alacağını düşünüyorum.
0: O kesin, o çok yani ona diyecek. Aynı şeyi ben söyleyecektim.
1: Bu tarz bir telefonun...
0: Ben zıplayıp biraz daha üzerine
1: gittim. Bu tarz bir telefonun geleceğinin olmadığını düşünüyorum. Yani şu an elimizdekilerin ama belki bu...
0: Gözlük, lens.
1: Gözlük artı telefon gibi düşünürsek bu da hibrit dönem olur. Ondan sonra da çip mi takacağız
0: lens
1: acaba?
0: Lens ve çip ya da çip denmiyor da bir takım ufak tefek modifikasyonlarla vücuda takılacak. Ya öyle bir meslek var yani. Giyilebilir teknoloji tasarımcısı diye. Buraya gelmeden evvel biraz karıştırdım. Çok ilgi bir
1: hocam,
0: çekti.
1: Hocam yutulabilir bile var. Evet evet, ilaçlar yapı.
0: Ya yani ilaç tasarımcısı.
1: Michio Kaku diyoruz. Bir işte bir hap yutacağız. O da bir işte robot olacak. O bize veri üretecek. Biyo algoritmalar falan onlar.
0: Onun benim anlattığı, benim en ilgimi çeken şey giyilebilir iskeletler. Yani özellikle engelli bireyler için geliştirilmiş. Şu anda onun ifade ettiği kadarıyla siz de okudunuz demek ki, hani beyinden alınmayan, kafatasından dolayı beyinden doğrudan sinyal alma teknolojisi biraz sıkıntılı. O da yakın zamanda halledilecek ve engelli bireylerin
1: yalnız
0: hayatı
1: kolaylaşacak. Yalnız Kaku'nun da her dediği tutmuyor hocam. Tabii yani 2013'te tabii. Buraya gelmiş konuşmuş ben onu. Evet şey 2023 yılında dünyadaki her evde bir elektrikli araba olacak diyor.
0: Evet, o 2030'u ertelendi şimdi.
1: Şey gibi, 1984 romanı ismi gibi oldu. Hocam, galiba süremizin sonuna geldik. Birkaç dakikamız var. Birkaç dakikayı ben size bırakayım. Yani eksik bir şey kaldığını düşünüyorsanız bir toparlayalım. Ben, sonra paydos edelim.
0: Tabii ki. Ben sordunuz ya, yani iki tane şey söylemek isterim izin verirseniz. Vaktimi,
1: buyurun, lütfen.
0: Aşmazsam, hani...
1: Gelecek, 3 dakikamız varmış.
0: Tabii ki. Gelecekte öğrenci yetiştiriyoruz. Gelecekten bahsettik. Gelecekte öğrencinin ya da gelecekte bir iş sahibi olmanın acaba yeterliliği ya da gerekliliği nedir?
1: Güzel
0: eğitim
1: konu.
0: Dışında. Bir hoca olarak izin verirseniz söylemek isterim. Hiç unutmuyorum. Bir İngiltere'de bir konferansa katılmıştık arkadaşlarımızla beraber. Oyun sahnesinin etkin olduğu bir yerde. Ve bir orada sunuş izledim. Çok etkilenmiştim o sunuştan. Orada bir kelime vardı. Ben de üzerine birkaç bir şey ekledim. Dijital yeterlilik, dijitali kullanabilme, sosyal medya, internet hepsini koyun. Sadece işin bir kısmı. Ama 3 tane önemli beceriye ihtiyacımız var. Bunlardan ilki kişinin duygusal zekasının etkin olması. Yani kişinin kendinin farkında olması ve çevresinin farkında olması ilk ihtiyaç. İkinci ihtiyaç ilginçtir. Karmaşık problemleri çözebilmek.

0: bilme yeteneği. Çünkü o konferanstan o sonuç çıkmıştı. Hmm. Dünyanın dertleri tek boyutlu değil. Çok boyutlu. Dolayısıyla böyle bir beceri sahip ama bu becerinin altlığını ne oluşturur? Yaratıcı düşünce. Hmm. Gelen nokta yaratıcı düşünce. Yani biz gençleri yetiştiriyoruz. Meslek sahibi yapmaya çalışıyoruz. Dijital yeterlilik cepte olması lazım. Ama ilk evvela kişinin kendinin farkında olması, duygusal zeka.
1: Bence en önemli şey o.
0: Yani benliğinin farkında olması, sonra çevresinin farkında olması. Yani sosyal beceriler, ilişki yönetimi gibi şeylerden bahsediyorum. Problem yönetme, o problemi tespit etme becerisi nedir biliyor musunuz? Biraz evvel söylediğim şey, tek bir bakış açısı değil, tek bir eğitim değil. Düşünsenize benim lisansım, yüksek lisansım, doktoram aynı. Şimdi artık dünya öyle değil. Farklı alanlarda, birbirinden çok uzak değil ama farklı alanlarda eğitim alan beyinler daha kıymetli. Çünkü problemler tek değil. Bütün bunun düğümlendiği yer yaratıcı düşünce.
1: O zaman bu güzel bir final cümlesi oldu. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Biz de bize fırsat tanıdığınız için bana konuşmam. Çok teşekkür ederim. Çok hoş bir sohbet oldu.
1: Değerli seyircilerimiz, bu programımızda Profesör Doktor Kemal Suher konuğumuzdu. Ufuk açıcı bir program oldu. Hocam tekrar bekleriz.
0: Her zaman. Hoşçakalın.
1: Sizlere de çok teşekkürler efendim izlediğiniz için.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Her gün yeni işler öğrenmeye, yeni işler yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün Büyükçekmece Kültür Park'tayız. Burada böyle minik ahşaptan yöre evleri var. Adı üstünde yöresel yemekler yapıyorlar. Ben bugün mantıcı olmaya karar verdim. Laf aramızda, mantıyı çok seviyorum. Böyle bahane ettim biraz da. Daha önce annemle birlikte evde denemelerim oldu. Ama tek başıma yapmadım. Nasıl yapacağım? Çok merak ediyorum. Hava çok soğuk. Üşüyorum ben artık. Koşun.
1: Madem laf aramızda, şurada 81 milyon biz bize konuşuyoruz Tuğba. O zaman ben de bir itirafta bulunabilir miyim? Biliyor musun? Ben de mantıyı çok seviyorum. Aslında herkes gibi.
0: Efendim, benim ustam kim olacak? Emine ablacığım, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programıma.
2: Sen de hoş geldin.
0: O kadar tatlı ki. Hep söylerim, Karadeniz hanımlarını çok seviyorum diye. Bunu bir kez daha yinelemek istiyorum. Kendisi çok tatlı bir hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.
0: Bugün onun yerine böyle konuk olduk. Çok küçük dedim ya, ahşap evler var.
2: Allah bir benim. Sen dedin onu bana çok tatlısın. Niye? Benim kardeşlerim bana değil çok fena.
0: Niye?
2: Ben çok bağırıyorum çünkü.
0: Kıyamam ya. Ama herhalde şey, işin gereği.
2: Aynen.
0: Bu değil mi?
2: Evet.
0: Biraz
2: işin gereği
0: olmazsa
2: ve
0: olmuyor.
2: Şey, birazcık titizim ondan.
0: Ha, tam aradığım insan.
2: Ondan
0: dolayı.
2: İyi bir şey değil.
0: Ben bir türlü iyileşemiyorum bu ara. Böyle sesim kötü. Kendimi iyi hissediyorum ki çalışıyorum. Ama biraz sesim böyle boğuk, kusura bakmayın. Bugün mantı yapacağız. Laf aramızda, çok seviyorum mantıyı. Bahane ettim aslında. Ablacığım, siz ne yapıyorsunuz mantı dışında burada?
2: Mantı, gözleme, sarma, muhlama, çiğ börek, karalahana çorbası, sarması...
0: Oh, yoruldum.
2: Hamsi, balık, her çeşit.
0: Her şey var.
2: Her şeyi yapıyorum. Ben bugün... Hepsi kendi ellerimizden. Asla dışarıdan bir şey almıyoruz.
0: Evet. Ben bunu mantı yapayım dedim. Bunun için şimdi ben gelmeden Emine abla sabırsızlanmış, malzemeleri eklemiş.
2: Ne bileyim ben.
0: Çok tatlısın.
2: Onun için dedim ya, işte beni sevmeye kardeşlerim diye.
0: Çünkü hemen böyle iş olsun istiyor.
2: Aynen öyle.
0: Un var. Ay, estağfurullah, benim işime gelir. Hazır her şey. Un var. Tuz var. İki tane yumurta var. Ben itiraf etmeliyim ki hiç hamur yoğurmadım.
1: Şaşırdık mı? Elbette hayır. Ev işlerinden bir haber olduğunu artık hepimiz biliyoruz.
2: Çok güzel, aferin sana.
0: Şimdi Emine abla, sen dedin ya ben titizim diye.
2: Evet, ben çok
0: titizim. Ben tırnaklarımı kestim. Bir güzel kısalttım.
2: İyi yaptın.
0: Ellerim temiz.
2: Belli zaten titiz olduğun.
0: Nereden geliyor acaba bu titizliği?
2: Belki anandan geliyordu.
0: Oo, annem çok.
2: Ha işte bak, gördün mü?
1: Emine ablamız hemen doğru tespiti yaptı.
0: Biraz un ekleyelim mi buna?
2: Evet, bak orada un şey. Oradan al kızım. Ben bunu alıyorum. Bunun işi bitti.
0: Tamam.
2: Oradan ekle. İstersen ha bunun üstüne koy onu. Daha kolay hapole yaparsın.
0: Ha böyle hapole. Ay çok tatlısın ya. Dur ablacığım, birazcık istersen şöyle yapayım.
2: Peki. Ay çok güzel. Yakışıyor elin kız senin her şeye ya. Aferin sana. Gerçekten yakışıyor.
0: Yine duymak istediğimiz laflardan, cümlelerle biri.
2: Evet, çok güzel vallahi. Eline sağlık.
0: Gerçekten
2: vallahi, herkes böyle beceremez.
1: Emine ablacığım, şimdi siz Tuğba'ya aferin dediniz ya. Umarım sizi pişman etmez aferin dediğiniz için. Çünkü Tuğba hemen başlar oynamaya, eğlenmeye, tembellik etmeye, haberiniz olsun. Bu arada o elindeki oyun hamuru değil. Hatırlatırım. Mantı hamuru Tuğba.
0: Emine ablacığım, efendim canım. Herhalde
2: birazcık daha oldu mu onu keseceğiz şimdi. Meze yapacağız onları.
0: Tamam.
2: Ondan sonra açacağız.
0: Vallahi bayağı da sert bir hamur oldu.
2: Evet, çok zor açacaksın onu ama öyle yani.
0: Vallahi
2: böyle dur.
0: Vallahi patladık yani. Elim de yakışıyor.
2: Yakışıyor vallahi. Çok güzel de yakışıyor. Bilmezler yani, şimdikiler bilmez.
0: Vallahi öyle bir nesil yetişiyor ki Emine abla.
2: Gerçekten hiç.
0: Dünyadan bir haber ya.
2: Evet. Çok iyi, hiç iyi bir şey değil, biliyor musun?
0: Hem dedikodu yapıyorum. Hem dedikodu, hem hamur yoğuruyorum.
2: Annem derdi ki her şeyi öğreneceksiniz derdi.
0: Evet,
2: her şeyi.
0: Aynen. Şahsen annem de öyle yaptı. Hani yapma ama öğren.
2: Aynen öyle.
0: Hani gördüğün bana ise öğrendiğin kendine diye bir laf vardır.
2: Doğru demiş. Anacığın doğru demiş.
0: Değil mi?
2: Oğlum evlenmek istemeyi. Çok zor. Bekar durayım.
0: Ay, sen bir de gelin de bulamazsın ama.
2: Bulama.
0: Yandınız gelinler. Yandınız.
2: Şimdi daha bir şey yapmadım sana. Bağırmadım, çağırmadım. Ne yapacaksın? Hani bir bak bakalım yapabilecek mi? Ondan sonra bağıracağım sana.
0: Hadi ya.
2: Evet. Ben... Şimdi ben keseyim mi? Şey vereyim sana da kes.
0: Tamam. Dur. Bezeler ayıralım.
2: Evet oldu. Al kızım. Hani büyük yaparsan çok açacak. Küçük yaparsan az açarsın. Anladın mı?
0: Anladım.
2: O zaman uğraşmazsın şimdi... yani çok açmaya.
0: Tamam.
2: Kıyman hazır mı? Hazırlattın mı kıymanı?
0: Yok.
2: Nereye koyacaksın? Ne koyacaksın içine?
0: Onu şey yaparız ya, hazırlarız böyle kesince.
2: Getirdin mi kıymanı?
0: Kıymamı getirmedim.
2: Şimdi bize var mı acaba bilmiyorum ki. Bu vakayet olamaz. Sen her şeyi getireceğim deyince biz yani hiçbir şey almadık.
0: Aa.
2: Bakalım şey, kıyma var mı dolapta?
0: Kameraman arkadaşım Ayberk alıp gelir misin? Ha?
2: Şimdi söylemeyeyim ki.
0: Patladık.
2: Ben içeri gideyim bakayım var mı ama buraya hepsini yedim. Senin hapların hepsini yapacaksın mı?
0: Olduğu kadar, yetiştiği kadar bilmiyorum. Sen bir bak abla o zaman.
2: Ben bir bakayım.
0: Var mı?
2: Bak bunun ikisini bir yap, şunun ikisini de bir yap.
0: İş çıkmasın bana diye ama.
2: Ben bakayım ama yoktur.
0: Ben ne bileyim, var zannettim kıyma. Söylemedi ki yok diye.
2: Yok maalesef. Kıymamız yok. Kıymamız yok.
3: Kıymamız yok.
0: Yok mu? Ne çok ya.
1: Neyse ben bir koşu alıp geleyim.
2: Şaka yaptım size. Şaka yaptım bak burada. Neyse ben size ya. Şaka yaptım.
0: Yok diye aklım çıktı.
2: Evet birazcık da şaka lazım buraya.
0: Hep ben mi yapacağım
2: size? Hep sen mi yapacaksın? Ben de yapayım dedim.
0: Bunları böyle bezeliyorum ben o zaman.
2: Çok güzel. Ellerine sağlık. Harika birazcık. Yaparsın.
0: Gerçekten.
2: Vallahi güzel yaparsın kız. Yalan mı diyeceğim
0: niye
2: sana?
0: Niye inanamıyorum biliyor musun? Her gittiğim yerde bana laf söylüyorlar.
2: Ne söylüyorlar be onlar bilememişler.
0: Şu kameraya konuşur musun?
2: Onlar bilemez. Sen has güzel elini her şeye de yatkın.
0: Ah buyur.
2: Ama o çok küçük biliyor musun?
0: Küçük mü?
2: Onu ekle.
0: Şuradan alalım dur. Hı.

0: Ha şimdi kemençe olsa ne güzel oynarım ben burada.
1: Aa.
0: Oo.
2: Son cebezemizi de böyle pıt diye koyduk.
0: Eline sağlık. Çok güzel becerdin.
2: Teşekkür ederim.
0: Elin de çabuk. Hemen evet. Bak yoğurdu.
2: Bunu mu üzerine kapatacağız?
0: Evet, temiz.
2: Onu şöyle üzerine kapatalım. Bunlar birazcık minnoşlar dinlensinler.
3: Biz de soba başında biraz dinlensek, çay içsek mi Tuğba? Ne dersin?
2: Efendim, yapmış olduğum ponçik bezeler dinlendi. Değil mi? Dinlendiniz mi siz? Ben böyle konuşurum abla yaptığım şey.
0: Dinlendiler.
2: Dinlendiniz mi? O zaman hemen açalım bir tanesini.
3: Tuğba sadece yaptığı işlerde konuşmaz. Her zaman çok konuşur Emine abla. Ama doğrusunu söylemek gerekirse tatlı dillidir.
0: Ben seni hiç bilmiyordum. Yeni tanıdım.
2: Gerçekten.
0: Çok sevdim. Vallahi ben bilmiyordum.
2: Sevdin mi?
0: Vallahi sevdim. Çok sevdim. Hatta geçen gün bile Naciye'yle konuştuk.
2: Hı.
0: Çok tatlı bir kız. Allah onun yolunu açık etsin inşallah.
2: Ay canım. Naciye abla da biliyorsunuz ki bir önceki bölümlerde gözleme yapmıştık hatırlarsınız. Evet. Emine ablacığım Naciye ablanın ablası oluyor. Çok tatlı bir aile. Böyle bol kızlı.
0: O, değil mi? Yedi kız bir oğlan.
2: Maşallah.
3: Bu arada Tuğba, hamur açmak konusunda hiç fena değilsin. Aferin, tebrik ederim.
2: Naciye abla bak öğretmişti bana böyle açarken
0: evet,
2: at diye
0: evet,
2: at diye. Bak. İzliyorsa kendisi. Şöyle.
0: Bak şimdi unutmamışım.
2: Hiç bir kere bir şey öğrendim mi tamam yani o bende. Şu kolumu bir katlayabilir misin abla?
0: Katlayayım, açılmaz mı burası?
2: Ya inip inip duruyor, sinir bozuldu ya.
0: Katlayayım o zaman.

0: şeyi koysan, oklavayı koysana becereceğim. Öyle daha kolay değil mi oklavayla?
1: Aa, oklavayla mı ki?
0: Tabii ölçü, daha kolay ölçü. Ölçüyle.
1: Ha, şöyle yapayım o zaman.
0: Ha, sen kendine göre bu işte. Aa. Çok küçük olmasın, çok da büyük olmasın.
1: Bir şey söyleyeceğim, ben hiç böyle oklavayla ölçmedim bunu.
0: Biz öyle geçiyoruz.
1: Yeni yeni şeyler öğreniyorum.
0: Evet, daha dur, daha çok gençsin.
1: Yaşta çok şeyim yok biliyor musun? 30 yaşındayım diyorum ama 30 hissetmiyorum kendimi.
0: Ben de öyle, ben de 60'ım ama ben de 60 demeyelim zaten.
1: 60 mısın?
0: Aa, evet.
1: İnanmıyorum maşallah.
2: Tuğba, ben de 50 yaşındayım diyeceğim ama bana da inanmayacaksın. Zaten 50 değilim ama beni senin her işi kolay sanman yaşlandırdı, haberin olsun.
1: Emine abla, Allah'tan kızmıyorsun bana ya.
0: Bak biraz sakinim dur, birazcık sakinim dur.
1: Ama sonrasını...
0: Bilemem.
1: Bilemeyiz.
2: Aman sonrasını görmeyelim.
1: Efendim, elimin hamuruyla geldim. Şimdi bunları bir güzel... Kıymalarını koyduktan sonra...
0: Çok koymayacağım.
1: Borçalayacağım değil mi? Evet.
0: Evet.
1: Böyle
0: yap,
1: değil mi?
0: Bak şimdi koy birazcık. Yap eline, tekrar koy. Ha, sen ayrı ayrı... Ha öyle koyacaksın sen.
1: Şey evet. He, sen bir anladım. Taraftan bük diyorsun.
0: Ha, bak şöyle. Ha.
1: Olmadı.
0: Sen onu
1: niye?
0: Sikkele.
1: Çünkü elim kıyma var
0: kıyma
1: ya.
0: Ondan dolayı mı diyorsun?
1: Ondan yapışmıyor.
0: Yapışır. Bak yapıştı. Gördün mü? Aferin kız, ne güzel becerdi.
1: Kayseri mantısı gibi oldu.
0: Evet, küçük, bu Kayseri, evet Kayseri mantı. Bayağı da küçük kesmişsin onları.
1: Ben büyük büyük sevmiyorum abla ya. Ha, ondan
0: büyük,
1: yani.
0: Ben yine büyük büyük seviyorum.
1: Gerçekten
0: şey kaşığa dolsun.
1: Ha, ben şey böyle hemen bitmesin.
0: Bitmesin diyorsun.
1: Çok seviyorum çünkü çok mantıyı.
0: Mantıyı
1: çok sevdiğim için böyle hemen bitmesin. Bir de her yerini kapatmıyorum ki içine su girsin, kıyması pişsin diye.
0: Güzel, bak onu ben bilmeydim. Ben daha neler öğreneceğim
1: kızlar,
0: bu yaşama kadar.
1: Kızlar Kayserili miyim yoksa Konyalıyım ben ama biliriz öyle şeyleri.
0: Konya Ereğli bir arkadaşım var.
1: Konya Ereğliliyim ben.
0: Çok çok iyiler ya.
1: Evet, çok iyiyiz.
0: Gerçekten çok iyiler. Bilmiyorum valla.
1: Biz çok iyiyiz. Aman da pek minnoş oldu bu mantılar.
0: Valla çok güzel oldu. Ellerine sağlık, harika
1: aman
0: yaptı. Gerçekten
1: oldu.
0: Yaptın yani. Bir daha gelince de alırsın şey, mıhlama yaparsın. Ondan sonra elimizden almayasın kız bizim meşremizi.
1: Hemen şu karşıda bir yer boş.
2: Yapmaz yapmaz Emine ablacığım.
1: Program süremiz 15 dakika ama 15 dakikada yapmıyoruz bu. En az 1,5 saat.
0: Gerçekten öyle. 15 dakikada bitiriyorsunuz programı. Niye o kadar az, kısa? birazcık uzatın onu.
1: Ay çok tatlısın abla. Bana 15 dakika tahammül edebiliyor insan.
0: Yok vallahi ben, biz çok memnunuz.
1: Vallahi.
0: Vallahi.
1: Emine abla da ne hikayeler vardı da anlatmıyor.
0: Anlatsam kim bilir o. Senin programın bu, benim değil.
1: Aa, lütfen. Anlatabilirsin. Bu hepimizin programı. Ben buraya geldiysem bu program senin programın. Usta sensin.
0: Vallahi ne güzel, eline sağlık, ne güzel yaparsın.
2: Emine ablamızın kalbinin iyiliği, güzelliği hem yüzüne hem de sözlerine.

0: üzerine yansıyor. Tuğba'yı hiç üzmeden, yormadan bir abla sevecenliğiyle, sıcaklığıyla teşvik ediyor. Teşekkür ederiz kendisine.
1: Emine ablacığım, bu bir tabaklık çıktı.
2: Çıktı.
1: Sabırsızlanıyorum ben bunu pişirip yemek için. Sana yedirmek için. O yüzden bunları daha sonra tamamlayacağım ben. O zaman haşlamaya geçiyoruz.
0: İyi ama peki ben Tuğba, ben ne zaman yiyeceğim? Olmadı ki şimdi, şurada kaç dakikadır bekliyorum mis gibi mantıdan yemek için. Hadi bir an önce diğerlerini de yap ki kameraman arkadaşlarım ve ben de yiyeyim Tuğba. Olur mu?
1: Dın dın dın dın dın. Yavaş yavaş geliyor. Evet efendim. Buyurun. Buyurun Tuğba'nın mantısına.
2: Evet.
1: Nasıl görünüyor?
2: Çok güzel görünüyor. Sunumu da çok güzel.
1: Değil mi?
2: Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
2: Bir de tadına bakalım nasıl yaptın onu.
1: Buyurun.
0: Asıl mesele tadı zaten Emine abla.
1: Nasıl?
2: Harika. Ellerine sağlık. Vallahi çok güzel. Senin çok elinden mutlu. Her şey geliyor Tuğba'cığım.
1: Ya ben bugün bile böyle uçuyorum yükseklerde.
2: Çok az tanıdım ama.
1: Yüksekten
2: gerçekten de çok güzel, ellerine sağlık.
1: Gerçekten.
2: El lezzetinde.
1: Afiyet olsun ablacığım.
2: Önemli, çok önemli el lezzeti. Vallahi hepsi mantıyı çok güzel yaptı, hamuru çok güzel yoğurdu. Mantıyı da yaptı, ellerine sağlık, hepsini de becerdi. Ben çok memnun kaldım, çok becerikli bir kız.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Evet, teşekkür ederim.
1: Ekmek kapını bize açtın. Bize vakit ayırdın.
2: Tabii ki
1: için.
2: Ne güzel
1: çok
2: bir şey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısın.
2: Sen de çok tatlısın. Sen de çok güzelsin. Maşallah. Allah senin nazarlardan sakınsın.
1: Abi,
2: İnşallah. Çok iyiler, çok daha güzel yerlere Ay, gelesin canım, inşallah.
1: Ağzına sağlık.
2: O zaman da görüşürüz ama hani çok zengin olunca bizi bırakma ya.
1: İnşallah ablacığım. Çok teşekkür ediyorum. Bol kazançların olsun.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandığında Emine ablayla birlikte mantı yaptım. Mantıcı olmaya karar vermiştim ki doğru karar vermişim.
2: Evet.
1: Çok da güzel oldu.
2: Evet.
1: Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Güle güle.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün yeni işler öğreniyorum. Gidiyorum bir yerlerde çalışıyorum. Bugün ne yapacağım? Maltepe'de kapı fabrikasına geldim efendim. Devasa bir fabrikadayız şu anda. Ben bugün burada kapı nasıl yapılıyor, nasıl üretiliyor? Biraz da böyle bir ucundan öğreneceğim efendim. Öyle kolay olmuyor çünkü bu işler bir hayli zor. Programımızın adı da Kolay mı sandın? O halde başlıyor.
1: Kapınızı çalmaya geldik diyelim o zaman Tuğba.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Tuncay Aslan'da. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Sizin de programınız hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Fabrikamıza hoş geldiniz diyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: O kadar büyük bir fabrika ki hiç böyle bir yerde çalışmadım. Hep böyle minik minik atölyelerde çalışmaya alışık olduğum için bayağı benim böyle bir gözüm korktu. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi?
2: 1977 yılında başladım. 11 yaşında başladım.
0: Çok.
2: Bugün 41. yılım.
0: Maşallah.
2: Ahşap sektöründe kapı ve mutfak üretiminde.
0: Harika. Çok seviyorum böyle yıllardır bu işi yapan insanların yanında çalışmayı. Usta diyoruz ya, boşu olmuyor değil mi efendim?
2: Evet, çok doğru. Biz burada alaylı ile mektepliği bir araya getirerek gördüğünüz gibi burada devasa bir fabrikayı üretime başlatmış olduk.
0: Onun için bugün... Güzel. Ben de bugün alaylı oluyorum o zaman. Alaylı Tuğba bugün efendim kapı yapacak. Nasıl? Hadi başlayalım o zaman Tuğba Bey. Nereden başlayacağız?
2: Nereden başlayalım? Tabii kapımızın öncelikle iskelet verimi dediğimiz kapımızın kanadıyla başlıyoruz. Evet. Burada gördüğünüz gibi kökler ağacından lamine edilmiş kökler ağaçlarımızla birlikte seren tabir ettiğimiz serenlerimizi birleştirerek

0: yapının ilk iskeletini oluşturmuş oluyoruz. Bunlarda da gördüğünüz üzere...
1: Zımba mı?
0: Evet, bunları...
1: Bunu birkaç defa kullanmıştım biliyorum.
0: Evet, bunları şöyle şu şekilde...
1: Aa, en
0: bu şekilde, evet.
1: Ben eldivenlerimi alıp geliyorum sevgili seyirciler. Tuncay Bey sizlerle.
2: Aman ustam, kaçmasın Tuğba.
1: Geldim ustam.
0: Evet, Tuğba'nın size de şöyle verelim.
1: Heyecandan ne yaptığımı bilemedim ben. Eldivenler de güzelmiş kaliteli giderken. Alayım da lazım.
0: Giderken olsun.
1: Kulaklıklarım da çok ters duruyor böyle. Müzik kulaklığı gibi dursa da.
0: Şuraları birleştirelim. Şöyle.
1: Şimdi burası birleşmiş mi ustam
0: birleşmiş
1: zaten?
0: Birleşmiş noktaları, evet. Biz tekrar oraları sağlamlaştıralım.
1: Ha, tamam.
0: Evet.
1: Daha önce kullandığım için biraz aşinayım.
0: Evet, değil mi? Gayet işinizde ustasınız.
1: Çok keyifli ama. Ben çünkü ustam her gün bir yerlerde çalışıyorum ya. Artık biraz bir şeyleri öğrendim ben.
0: El alışkanlığınız
1: yarın öbür gün gelirim derim ki ustam ben işsiz kaldım. Ben de çalışabilir miyim derim. Umarım kabul edersiniz.
0: Umarım öyle bir zaman inşallah ihtiyacınız olduğu zaman da rahatlıkla çalıştırabiliriz.
1: İnşallah.
2: Tuncay ustam siz Tuğba'yı almadan bir daha düşünün derim ben.
1: Çok güler yüzlü efendim kendisi. Çok böyle hani bazı ustalarım şey yapıyor ya bana. Tuğba onu getir bunu götür falan.
3: Daha seri.
4: Şimdi ben olmasam bu burada yanacak.
5: Ya biz sıfıra buralarda pasif görüyorsun karma karışık oldu avlan.
6: Öğreneceksin.
5: Yordun iyice bizi. Bari bir kayveye düzgün yap ya. Kuttırdın bizi ya.
7: Sen biraz ciddiyet gerekiyor.
8: Biz seni işe alsak biz batarız.
1: Çünkü ustada hiç öyle bir şeyi göremiyorum ben. Ne güzel bugün çok mutluyum. Evet.
0: Biz çalışanlarımızla da zaten bir aile gibi olduğum için sizi de ailemizden
1: evet,
0: kabul ettik.
1: Gerçekten çok herkes çok tatlı burada.
0: Yardımcı olmaya çalışıyorum.
1: Çok teşekkürler. Burada bir şey kalmadı galiba.
0: Bunlar kalmadı. Şimdi tabii bunun içinin dolgu kağıdı alabilir miyiz arkadaşlar? Evet.
1: Dolgu kağıdı alabilir miyiz?
0: Tuba'nın içinde.
1: Burada abi!
0: Tabii. Evet, Tuba'nın içinde şu şekilde tutalım.
1: Şey, bir tek bal gibi.
0: Evet, aynen öyle. Kapı serenlerimiz içine ilk önce yerleştiriyoruz.
1: Şöyle.
0: Evet, şöyle yerleştiriyoruz.
1: Allah
0: evet.
1: Allah.
0: Sonra bunları şöyle kendimize doğru çekerek.
2: İyi izle Tuba. Hem malzeme çok farklı hem de oldukça değişik gözüküyor.
1: Yok, ben yapamadım.
0: Gerek yok. Bunlar daha sonra...
1: Allah Allah, ben ilk defa böyle...
0: Yine tabancalarımızla bu kenardan tutturarak...
1: Çok hoşuma gitti.
0: Tekrar sabitlemiş oluyoruz.
1: Anladım.
0: Oynamasın diye.
1: Tamam, bir ben şey birazcık yapayım o zaman.

0: Ya basit gibi gözüküyor ama bayağı böyle meşakkatli bir şey bu. Değil mi?
1: Siz eliniz bayağı yatkın olduğu için gayet çok güzel çivileri çakmış oldunuz.
0: Övün beni, övün. Çok seviyorum böyle çivileri. Evet. O zaman bunu bırakıyorum artık. Başka? Ne yapacak?
1: Başka bundan sonra artık kresleme aşamasına geçiyoruz. Medefeleri altından üstünden yerleştirdik. Kresleme aşamasına geçiyoruz.
0: Tamam.
1: Evet, oraya geçebiliriz.
0: Tapancamı buraya bıraktım.
1: Evet.
0: Buyurun gidelim.
2: Tuncay Ustam, siz Tuğba'yı çok övmeyin lütfen. Tuğba sizi buna pişman edebilir.
3: 3, 2, 1.
0: Kayıt. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Tuğba Hanım, şimdi burada kanadımızın kaplamalarını, kesim işlemlerini gerçekleştireceğiz.
0: Tamam.
1: Öncelikle onu yapıyoruz. İki yönümüzde basarak tekrar kesim işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Buyurun şöyle.
0: O zaman basıyorum.
1: Evet, şöyle basalım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şu anda
0: kapandı.
1: Kapanmış oldu. Şu iki düğmemize de basarak kaplamaya geçiş, kesiş tamamlamış oldu. Evet. Şu anda kaplamamız da kesmiş olduk. İstediğimiz ebatlarda bunları kesim işlemlerini gerçekleştirebiliriz.
0: Bu şimdi bir şey lazım
1: şu anda
0: değil
1: biz
0: mi
1: kenarını
0: bu?
1: Temizlemiş olduk. Kaplamayı düzeltmiş olduk.
2: Hadi bakalım Tuğba, bunu başardın.
0: Şimdi?
1: Şimdi buradan bu kaplamalarımızı birleştirme aşamasına geçeceğiz Tuğba Hanım.
0: O zaman geçiyoruz. Efendim şimdi kaplamaları bildiğiniz dikiş makinesi gibi makinede dikiyoruz. Birbirine entegre oluyorlar. Evet.

0: Evet, Tuba Hanım biraz önce kaplamaları orada kenarlarını düzelttik, istediğimiz ölçüye getirdik. Şu anda da bunu birleştirme işlemini yapıyoruz. Buradaki
1: pedala
0: basarak bunu yürütebiliriz.
1: Basayım mı?
0: Evet, basıp.
1: Ne güzel. Evet. O zaman çok devam ediyorum.
0: Evet, devam edebiliriz bu şekilde.
2: Bildiğimiz dikiş makinesi gibi çalışıyor birleştirme makinesi.
1: Nasıl gidiyorum?
0: Evet, gayet çok güzel.
1: Gerçekten.
0: El alışkanlığımız
1: çok güzel. Kameralar var diye demiyorsunuz.
2: Tuğba da baya baya bir terzi edasıyla dikişe devam ediyor desem yeridir. Zira kaplamaları itinayla birleştirdi çünkü.
1: Efendim, kapı fabrikasındaki çalışmalarımız tur hızıyla devam ediyor. Ben müthiş keyifliyim. Böyle bir yerden bir yere geçiyoruz sürekli. Şimdi ne yapacağız ustam?
0: Şimdi ne yapacağız Tuğba Hanım? Biraz önce iskeletin oluşturduğumuz parçalarımız gelecek.
1: Nerede?
0: Altını hemen
1: gel,
0: hemen getirelim lütfen.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ben ne yapıyorum şu an sevgili seyirciler? Bu kapı yapma fikri nereden çıktı? Tabii ki benden. Neden? Çünkü değişik şeyler yapmayı seviyorum. Neden? Çünkü bu da bir meslek. Öyle değil mi? Hadi.
2: Hepimiz şaşkınız Tuğba.
1: Geldim.
0: Evet Tuğba Hanım.
1: Göremiyorum sizi.
0: Evet Tuğba Hanım. Hemen tamam. Alalım. Şimdi bunu şu şekilde şuraya alıyoruz. Tuğba Hanım beraber alalım.
1: Tamam.
2: Biraz ağır gibi galiba Tuğba.
1: Tamam.
0: Evet. Şimdi buradan tutkal makinesine geçelim.
1: Oradaki parçalarımızı
0: tutkalda süreceğiz.
1: Ön arkalı yapıştıracağız.
0: Evet. Buraya koyacağız. Daha sonra presimizi.
1: Mantığı oturdu bende. Şimdi oldu.
2: Tuğba bu. Hemen çözer zor işleri.
0: Tuğba Hanım şöyle iki tanesini. İkisini birlikte böyle kaldırıyoruz.
1: Ben burada kaldım.
0: Orada kaldınız.
1: Bir dakika. Şuradan geçin. Ben en iyisi bu işi size bırakayım. Ben gidiyorum. Tutar mısınız? Hadi. Şaka şaka geldim. Aa gidiyor.
0: Evet.
1: Aa, bir şey söyleyeceğim. Altında da tutkal varmış.
2: Eldivenler o amaçla var zaten Tuğba. Ellerine bir şey olmaz. Çalışırken nazlanmamalısın.
1: Oldu mu?
0: Evet.
1: Ay, bir de yaparken de batırıyorum her tarafı ustam. Hiç farkında mısınız?
0: Evet, Tuğba Hanım.
1: Evet.
0: Şimdi bunu beraber yine ucunu tutalım.
1: Tamam.
0: Evet, şu şekilde kaldırıp.
2: Hadi Tuğba, göster gücünü bakalım.
1: Ortalığı, yolculuğunu uğurlayalım. Evet. 3, 2, 1, hangi düğmeye basıyoruz
0: evet,
1: ustam?
0: Tuğba Hanım, şöyle şu iki düğmemize basarak şu şekilde. Evet. Şu anda
1: post
0: sıkıştırma işlemini gerçekleştirmek üzereyiz. Tabii üst bölümde de tekrar bir tane kapımızı koyarak iki tane kapıyı aynı anda presleyebiliyoruz.
1: Keşke şu kameraman arkadaşım Mahmut Portakal da böyle pres makinesinin arasına koysak. Yok bir şey demedim. Tamam devam edelim. Evet, ne yapıyoruz ustam şimdi?
0: Şimdi buradan kapılarımızın zımpara yapıldığı bölüme geçiyoruz Tuğba Hanım. Oraya
1: tamam,
0: geçelim.
1: Tamam, hadi. Maskelerimizi taktık. Çünkü her türlü iş güvenliğini almak durumundayız sevgili seyirciler. Şimdi zımpara yapacağız değil mi usta?
0: Evet Tuğba Hanım, şu anda kapımızın son işlemi olan ahşap üretiminde zımpara işlemini gerçekleştireceğiz.
1: Tamam.
0: Şu makinamızla...
1: Ne güzel.
0: İşlemi gerçekleştirir. Lütfen siz de bir deneyin.
1: Ha, üstüne basınca çalışmaya başlıyor.
0: Sağ elinizi kullanırsanız çok daha rahat edersiniz.
1: Soluğum ya ben.
2: Tuğba Usta maskesini de takıp buradaki son işlemi olan zımparaya başlıyor.
1: Böyle devam ediyor değil mi bu?
0: Böyle devam ediyor.
1: Makineyi de inceliyorum. Böyle.

0: tamamladık. Benim bu fabrikada yapabileceğim işlemler bunlar. Öyle değil mi? Çünkü diğer işlemler tehlikeli ve zor. Dolayısıyla ben bu kadarını yapabildim. Bu kadarına müsaade edildi değil mi? İş güvenliği için Tuncay
1: Bey. Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum size. Gülen yüzünüze, bize kapılarınızı açtığınız için, sabır gösterdiğiniz için efendim. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk sizi tanıdığımızda.
2: Teşekkür ediyoruz. Yani burada sizlere gösterebileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz bu kadardı. Tuğba Hanım bizleri aradılar. Birlikte kapı üretebilir miyiz diye biz de kendilerini davet ettik. Birlikte kapının her aşamasını gerçekleştirdik. Bu kısa zaman içerisinde çok başarılı olduğuna inanıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Efendim, bugün kolay mı sandığında ben Maltepe'de kapı fabrikasında çalıştım. Çok büyük, çok detaylı işler gerçekten burada. Ve elimden geldiğince de yapmaya çalıştım. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Anadolu'da küçük bir şehir. Dört bölgede toprağı olan tekil. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklar. Burası köklü tarihiyle dikkat çeken, doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan şehir Bilecik. Öyle bir il düşünün ki Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinin tam kesişim noktaları üzerinde ve dört bölgede toprağı olan tek şehir. Onu eşsiz kılan bu özelliğinin yanı sıra geniş ormanları, mesire alanları, göletleri, dereleri ve doğal güzellikleriyle de insana huzur veren Türkiye'nin en küçük illerinden biri. Bilecik, antik çağlardan günümüze kadar tarihin her döneminden izler taşıyan eski bir yerleşim yeri. Şehirdeki ilk yerleşim milattan önce 3000 yılına kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklar olma özelliğini taşıyan Bilecik, tarih boyunca da gerek ipekçilik, dokumacılık, tarım ve madencilik gibi ekonomik yönleriyle, gerekse Bursa-Eskişehir güzergahındaki konaklama merkezi niteliğindeki yerleşimleriyle her zaman önemli bir kent olmuş. Osmanlı dönemi yerleşiminin yoğun olduğu bölgede aralarında han, hamam, imarethane ve camilerin bulunduğu birçok yapı işgalde yıkılmış ve zarar görmüştür. Yine de birçok ibadethane tarihin ve işgallerin getirdiği yorgunluğa rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Bilecik, Türkiye'nin küçük bir şehri olmasına rağmen bünyesinde barındırdığı doğal güzellik alanları ve görülmeye değer tarihi yapılarıyla turistik şehirlerden biri. Köklü tarihiyle dikkat çeken şehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bilecik, Türk tarihi bakımından ayrı bir öneme sahip. Söğüt, Kayıboyu'nun Orta Asya'dan 400 çadırla gelip, Osmanlı Devleti'nin kuruluş merkezliğini yaptığı yerdir.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur ola, uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum, birden duruyor kalem, bir görüntü ak kağıtlarda, ev ev, sokak sokak, yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgo Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

Gök kubbenin sessizliğinde süzülen bir kuş gibi yaklaşıyoruz Karadeniz'in nazlı incisine. Burası dingilliği, kadimliği ve sonsuz bir şiire benzeyen doğasıyla kendine hayran bırakan Bartın'a bağlı küçük ama tarihi bir ilçe Amasra. Yüksekten bakıldığında doğa ve tarihin iç içe geçtiği bu büyülü coğrafya, sanki yeryüzünde bir ressamın zarif fırça darbeleriyle işlenmiş gibi. Koyu mavi suların kucakladığı yemyeşil yarımadalar, zamanın bile yorulup dinlenmek istediği bir manzaraya dönüşüyor. Amasra'nın tarihi antik çağlara yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanır. Eski adıyla Sesamos, ilk olarak Fenikeliler ve İyonyalılar tarafından kullanılmış, ardından Perslerin eline geçmiştir. Kentin adı Pers Prensesi Amasris'ten gelmektedir. Prenses Amasris bu şehri güzelleştirmiş ve onun adını sonsuza dek yaşatmıştır. Amasra hem tarihi dokusunu korumayı başaran hem de modern turizmin ihtiyaçlarına cevap verebilen nadir yerlerdendir. Amasra binlerce yıllık geçmişiyle Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yerlerinden biri. Helenlerden Romalılara, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar pek çok uygarlığın izlerini taşıyan bu kent, bugün hala o derin tarihi fısıldıyor. Gökyüzünden süzülen gözlerimiz Kemere Köprüsü'nü izliyor. Roma döneminden kalma bu taş köprü, iki küçük adayı birbirine bağlayan sessiz bir şiir gibi duruyor. Sahil boyunca uzanan balıkçı tekneleri, maviye sevdalı insanların sabrını ve emeğini simgeliyor. Limanın hemen arkasında yükselen Amasra Kalesi, zamana meydan okurcasına tüm ihtişamıyla ayakta. Her bir taşında tarih, her bir duvarında hikaye gizli. Burası sadece bir şehir değil, doğayla tarihin, efsaneyle gerçeğin el ele verdiği bir yaşam tablosu.

0: geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Kadırga'dayız. Kadırga'dayız. Bir daha söyleyeceğim. Kadırga'dayız. O zaman gezmek olsun. Başlasın.

program yeni başladı ama ben gene de bir şöyle soluklanayım dedim. Yaşlandım artık sevgili seyirciler. Ay valla o kadar güzel ki şu an burası sizlere anlatamam. Şöyle karşı tarafa Recep'in arka tarafına doğru bakıyorum. Yani o kadar güzel evler var ki yani mutlaka gelip buraları görmeniz gerekiyor. Size o kadarını söyleyeyim. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar, kahveler alınsın. Çünkü size çok samimi söylüyorum. Mükemmel bir program sizleri bekliyor. Kadırga'yı bugün en güzel şekilde sizlere gezdireceğim. İstanbul'da böyle güzel yerler var mıymış? Ben nasıl buraları gezmedim diyeceksiniz iddia ediyorum. Ama şimdi Kadırga Parkı'ndayız şu anda. Bunu söylemek istiyorum. Hemen şöyle bir ayağa kalkayım. Şimdi bu park gerçekten çok güzel bir park. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Birazdan bu parkta bayağı bir gezeceğiz. Ama önce ben güne çok güzel bir kahvaltıyla başlamak istiyorum. Yaklaşık bir 10 dakikalık, yani yürümenize göre 15 dakika da olabilir bu. Bir mesafeye gideceğiz. Buraya yakın Kumkapı'ya gideceğiz. Kumkapı'da nostaljik bir kahvaltı yeri var. Orada güzel güne şöyle bir kahvaltıyla başlayacağız. Sonrasında tekrar tıngır mıngır tıngır mıngır yürüyerek Kadırga'ya geleceğiz. Ama önce ne duruyoruz? Çantamı alayım Recep'ciğim bir saniye. Kumkapı'ya gidelim, kahvaltımızı yapalım, enerjimizi depolayalım. Sonrasında yine Kadırga'da buluşalım.

0: Sevgili seyirciler, 10-15 dakika gibi bir sürede Kadırga'dan nereye geldik? Kumkapı'ya geldik. Kumkapı'da meydandayız şu anda. Ördekli Bakkal Sokağı'na giriyoruz. Burası gerçekten birazdan sizi götüreceğim kahvaltı yeri. Baya baya meşhur bir kahvaltıcı. İnsanlar oraya doğru yürüyorlar. Muhtemelen oraya gidiyorlar. Bu arada yabancı turistler de fazlasıyla geliyormuş. Onu da söylemek istiyorum. O zaman haydi güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sonrasında günümüze en güzel şekilde devam edelim. Şimdi Ördekli Bakkal Sokağı'ndan girdik. Kumkapı Meydan'dan. Bu arada Telli Odalar Sokağı'nın da karşısı oluyor burası. Sevgili seyirciler, 1936'dan bu yana bu kahvaltıcı burada ve bayağı meşhur bir kahvaltıcı. Onu söyleyebilirim. İstanbul'da çok nadir görülen bir kahvaltıcı, böyle kahvaltıcı. İstanbul'da çok nadir yani. Yanlış mı düşünüyorum? Bakar mısınız? Yabancı turistler bile gelmişler buraya. Bu yabancı turistler niye gelmişler? Bak. Onların ünlü bir YouTuber'ı varmış. Gelmiş burayı tanıtmış. Bütün Çinliler buraya gelmiş. Bak merhaba. Merhaba. Herhalde Çinlilerdir. Japon da olabilirler. Doğru söylüyorsun. Hello.
1: Hello.
0: Where are you from?
1: From Korea. Korea. South Korea.
0: Neresi dedi? Güney Koreliymiş. Where are you from?
1: South Korea.
0: O da senin arkadaşın, tamam anladım. Güney Korelilermiş bunlar. Daha önce ülkelerinde yediler mi acaba? Bal, kaymak. Nasıl? Nasıl? Güzel mi? Güzel. Şimdi biz içeriye girelim ve bu meşhur kahvaltı yerinde kahvaltımızı yapalım. Şimdi şunu söylemek istiyorum bir de sizlere. 1936 yazıyor burada ama bunun öncesi de varmış aslında ve öncesi bilinmiyormuş. Onu da söylemek istiyorum sizlere ve içeriye giriyorum. Burası neden meşhur? İçeride sizlere anlatıyorum.

0: Bakkal Sokağı'nda, Kum Kapı'da. Tekrar belirtmek istiyorum. 1936'dan beri burası var ama öncesi de varmış. Selahattin abim 1996 yılında burayı açan Boris öldükten sonra burayı işletmeye başlamış. Selahattin abicim, burası neden meşhur? Bize bir söyler misin?
1: Neden meşhur? Müşterilerin tercih etmesi, kaliteli olması. Herhalde ondan yani. Müşterilere sormak lazım.
0: Siz
1: yani
0: sabah erkenden kaymakları diziyormuşsunuz. Evet. Tatlıları hazır ediyormuşsunuz. Evet. Sonra şöyle bakıyorum, yoğurdu hazır ediyormuşsunuz. Sütü hazır ediyormuşsunuz.
1: Evet,
0: bak, kaynıyor şurada zaten. Sütün de kaymağını hop alıyorlar, önümüze servis ediyorlar. Bir de buraya gelen mutlaka ballı süt içmeden gitmiyormuş. Sürekli serpme kahvaltı yapıyoruz, sürekli böyle. Yani buraya geldiğiniz zaman kendi kahvaltınızı kendiniz oluşturabiliyorsunuz. İstiyorsanız paket yaptırıp işte ekmek kadayıfını, kaymağını evinize götürebiliyorsunuz. Burada doğal pekmezinizi alabiliyorsunuz, helvanızı alabiliyorsunuz, peynirinizi alabiliyorsunuz. Mutlaka gelip görmeniz gereken bir yer. Bak, ben kaç senedir İstanbul'un içinde geziyorum. İlk kez geldim buraya. Bu da benim ayıbım olsun. Selahattin abicim. Bir YouTuber tanıtmış burayı. Maşallah bütün vatandaşları geliyorlar. Allah daha çok müşteri versin. Yabancı turistler bile buraya geliyor. Bakın, yabancılar bile burayı tanıtıyor. Biz de buraları boş bırakmayalım diyelim ve masamıza gidip siparişimizi oluşturalım. Teşekkürler Selahattin abi. Hoş bulduk. Valla bugün de bende bir enerji var. Allah nazarlardan saklasın. Yemin ederim size kabıma sığamıyorum. Umarım bu güzel enerjim siz ekran karşısındaki değerli izleyicilerime geçiyordur. Bu arada bu Japonlular, Çinliler, Güney Koreliler falan hepsi birbirine benzediği için yani ben hani o adamın nerede YouTuber olduğunu bilememekte gayet haklıyım. Sence Recep? Bence de dedi kameraman arkadaşım Recep. Mesela burada iki hanımefendi var. Bu iki hanımefendi de Güney Koreli ve buralara kadar gelmişler. Sucuklu yumurtamızı yiyorlar. Afiyet olsun. Have a good lunch.
2: Thank you.
0: You're welcome. Görmüş olduğunuz gibi sucuklu yumurtamızı yiyorlar ve ballı kaymağımızı yiyorlar ve ballı sütümüzü, yok sütte bal yokmuş. Demiş ki bir bal yeter bana. Sütümüzü içiyorlar. Nasıl? Güzel. Yeah. Çok lezzetli diyor. Yeah. Have a good breakfast, babies. You're welcome. Tabii bu kızın bu kadar oynamasının sebebi buradaki bal kaymak sevgili seyirciler.

Sevgili seyirciler, eski kaşar, zeytin, bal kaymak, sucuk, tavada sucuk ve şöyle beyaz peynir. Çünkü buranın süt ve süt ürünleri baya meşhurmuş. Onları tercih ettim. Şöyle bir de sade yumurta tercih ettim, görmüş olduğunuz gibi. Ve bir de ballı süt. Ballı sütümü karıştırdığım için dibindeki bal tam olarak görünmüyor. Zafer bana karıştır Yıldız, karıştır dedi. Şöyle yine karıştırıyoruz. Ay önce sütten başlayacağım. Ben sütü, süt ürünlerini çok seviyorum, çok güzel olmuş. Ve söğüş tabağımız da geldi. Çok teşekkürler beyefendi. Ben tek kelimeyle harika diyorum. Vallahi yemin ederim bugüne kadar yaptığım serpme kahvaltılardan 1000 kat daha burnuma leziz bir koku geliyor. Ve ben bu kokuyla doydum açıkçası. Süt çok güzel bu arada. Vallahi billahi. Recep diyor ki yeter başla artık soğutma. Tamam başla. Ekmek de taze taze fırından geliyor. Burası haftanın 7 günü. Sabah 6.30'da açılıyor, akşam da 8.30'da kapanıyor diyelim. Karabiberimizi şöyle yumurtamıza serpelim. Tuzumuzu da. Ve sağlığınız için fazla da tuz tüketmeyin bu arada. Yumurtamızdan başlayalım.

kadar bal kaymak anlattık. Her gelenin de yemeden gitmediği bir lezzet. O zaman bir bal kaymak yiyelim. Haftanın 7 günü sabah 6.30'dan akşam 8.30'a kadar açık. Kahvaltımı yiyeyim. Siz de son kez buraya göz atın. Kum kapı sokaklarından yürüye yürüye yürüye Kadırga'da buluşalım.

Kadırga Parkı'na geri geldik. Kadırga Parkı ile ilgili şunu söylemek istiyorum öncelikle. Burada bir oyun parkı var. Çocuklarınız buraya geldiği zaman rahatlıkla oynayabilir. Siz de buradaki banklarda oturup soluklanabilirsiniz. Burada fazlasıyla tarihi yer var. Çok eski bir semt İstanbul'da aslında Kadırga. Ama baktığınız zaman şu anda Kadırga'da yaşayanlar sadece buralarda geziyorlar. Bir de biraz önce böyle birkaç yabancı turist gözüme çarptı. Neden? Çünkü hemen karşı tarafımda çok güzel evler var. Birkaç da böyle oteller var. Ve turistlerin de gezebileceği bir bölge olduğu için turistler de fazlasıyla aslında buraya geliyor. Sadece turistlerin gittikleri yerleri biz bazen keşfetmekte geç kalabiliyoruz kendi memleketimizde. Belki onların memleketinde de biz onlardan daha çok yer keşfedip biliyoruzdur. Ve hemen arkamdaki Esma Sultan Çeşmesi ve namazgahını sizlere göstermek istiyorum. Zaten burada bilgiler yazıyor. 3. Ahmet'in kızı Esma Sultan tarafından 1781 yılında Kadırga Meydanı'nda inşa ettirilmiş sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Recep'in gösterdiği Esma Sultan Çeşmesi ve görmüş olduğunuz gibi namazgahı. Kapatılmış çevresi. Çeşmenin akıp akmadığına bakmak istemiştim. Çeşme akmıyormuş ama onu gördüm. Zaten çeşmenin eski hali de hemen biraz önceki bilginin alt tarafında var.

0: Muhteşem bir sokağa geldik sevgili seyirciler. Şehsuvar Bey sokağı burası. Hemen Kadırga Parkı'nın karşı tarafında. Televizyonlarda izlemiş olduğunuz birçok dizi, sinema filmi bu sokaklarda çekilmiş. Bu sokaklarda birbirinden güzel evler var. Oteller var konaklayabileceğiniz, aynı zamanda bir şeyler yiyip içebileceğiniz kafeler de var benden söylemesi. Bakın ülkemizi ziyarete gelen yabancı turistler gelmişler Kadırga Parkı'nın hemen karşısındaki Şehsuvar Bey sokağında bir şeyler yiyip içiyorlar. Amcam da dükkanını açıyor galiba. Ha, evine mi giriyorsun? Ay çok pardon, dükkan sandım. Efendim bir daha söyle.
1: Televizyonda gördüğümüzden çok daha güzel.
0: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir yerde oturuyorsun abicim. Eski Kadırgalı mısın?
1: Evet. Doğum yerimiz burası.
0: Doğum yerin burası, evin burası. Evet. Bir saniye. Recep bir saniye. Biraz geri gider misin Recep'ciğim? Sen ne güzel bir yerde oturuyorsun ya.
1: Çok güzel.
0: Vallahi çok güzel bir yer abicim. İsmin ne?
1: Nadir.
0: Nadir amca, yemin ederim çok keyifli bir yerde oturuyorsun. Bir kere onu söyleyeyim sana. Sen eski Kadırgalısın.
1: Evet.
0: Birçok dizi film burada çekildi.
1: Evet, çekildi.
0: Çalışıyor musun?
1: Çalışıyorum.
0: Çalışıyorsun, evet. Çok güzel. Peki Kadırga'da geçmişten günümüze neler değişti? Sen madem doğma büyüme Kadırgalısın.
1: Vallahi şey değişti, yapı değişti. Şimdi daha çok pansiyon oldu. Turistleri ağırlıyor.
0: Turistleri ağırlıyorsunuz.
1: Çok turist var. Mesela bu sokak olduğu gibi pansiyon.
0: Öyle mi?
1: Bir eski biz kaldık, bir de şu komşumuz kaldı. Diğerlerinin hepsi pansiyon. Cıvıl cıvıl turist burası.
0: Valla bence çok güzel. Bir de Sultanahmet'e falan yakın ya, Ayasofya'ya falan yakın. O yüzden turistlerin de uğrak noktası. Zaten biraz önce söylemiştim.
1: Bu taraf yeşil, bu taraf bahçe, o taraf bahçe. Biraz yürüyorsun, sahil yolundasın.
0: Aynen öyle. Evet. Eda ne olsun?
1: Asıl.

0: annem oturuyor, Fındıkzade oturuyorum. Ben buraya geldiğim zaman kendimi tatile gelmiş gibi hissediyorum.
1: Valla biliyor musun? Evet. Yemin ederim şu an ben de buraya geldim. Kendimi tatilde gibi hissettim. Evet. O zaman görüşmek üzere. Kendine iyi bak Nadir amcacığım. Görüşürüz. Valla hep pansiyon ve otel olmuş buralar, görüyorsunuz değil mi? Ay hepsi çok güzel. Şey, Süvar Bey sokağındaki evlere şöyle bir göz atın. Sonrasında ben sizleri tekrar bu sokaktan karşılayayım.

0: Şehsuvar Bey sokağından çıkamıyorum. Oh oh oh, teyzem de böyle elleri birleştirmiş bana bakıyor. Çok güzel bir yerde oturuyorsun biliyor musun? Çok güzel bir yerde oturuyorsun. Bir çay kahve ikram et de bari. Edelim yapalım dedi. Yok sen bize öyle enerjin güzel bir şekilde bak, ben başka bir şey istemem. Çok güzel evin. Görüşmek üzere, sağ olasın. Ne kadar güzel gülüyor değil mi? Evet. Gülen insanları çok seviyorum. Bak her programda söylüyorum bunu. İnsanların enerjisi ne olursa olsun güzel olacak. İyi şeyler düşüneceksin, iyi enerji vereceksin, karşından iyi enerji alacaksın değil mi teyzeciğim? Evet doğru diyor teyze. Şimdi burada Şehsuvar Bey sokağında fazlasıyla otel ve pansiyon olduğu için sevgili seyirciler, tabii ki turistlere yönelik hediyelik eşya satan bir yerde var. Tek dükkan burası gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu sokağın içinde. Ay ne güzel şeyler satılıyor. İçerideki ürünler gümüş. Onu söyleyebilirim. Şöyle çantalar var dışarıda. Bak mahalle kültürünü kaybetmemiş Kadırga'da. Oh abim eskici diye dolaşıyordu. Geliyorum abi, sana da geleceğim. Oh eskici. İş çıkıyor mu bari?
1: Çok şükür.
0: Çok şükür çıkıyor. Yani. Sabah kaçta başlıyorsun çalışmaya?
1: Sabah 9.
0: Sabah 9'da başlıyorsun. Akşam kaçta bitiyor?
1: 6-7.
0: 6-7. Neler veriyorlar peki tezgaha?
1: Vallahi buzdolabı, çamaşır makinesi.
0: Sığıyor mu buna?
1: Ben sığar, sığar.
0: Sığar, ben de taşırım diyorsun. Tabii. İşi gücün rast gitsin. Şöyle bir Şehsuvar Bey sokağında kaybolun. Ben de artık gireyim değil mi hediyelik eşya satan yere?

0: Başlıyoruz. Burayı tanıtmaya. Şimdi ilk önce şu Alaaddin'in sihirli lambasını bir alabilir miyim? Ayakkabılarımı bir gösterir misin Recep'ciğim bu arada? Ben ayakkabılarımdan dolayı Alaaddin'in sihirli lambası gibisin bugün diye söylediler bana. Ben de bu lambayı almak istedim. Alaaddin'in sihirli lambasındaki bir sihir gibi bir şey olmasına gerek yok hayatınızda. Kendi sihrinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Değil mi abicim?
1: Evet.
0: Diyor. Yalnız içerisi çok keyifli bence. Kesinlikle. El yapımı ürünler var. El yapımı ürünlerin yanı sıra gümüşten ürünler var. Abicim her şeyini kendi yapıyormuş. Evet. Şöyle hemen gösterebilir misin? Ne deniliyor onlar abicim?
1: Ağaç işte yani.
0: Ağaç. Turistik. Burada birbirinden güzel doğal taştan küpeler var. Gerçekten çok güzeller bence hepsi. Şöyle bakın yine doğal taştan kolyeler var sevgili seyirciler. Taşın enerjisine eğer inanıyorsanız buraya gelebilirsiniz. Yukarıda birbirinden güzel ışıklandırmalar var. Yine tabii ki hani size de hitap ediyor ama turistlere daha çok yönelik. Evet, çünkü yabancı turistler buraya fazlasıyla geliyor. Tamam sustum. Abim kendine iyi bak. İşin gücün rast gitsin. Şöyle bir buraya göz atın. Sonrasında tekrar sizleri karşılayalım. Yemin ederim ne sağıma ne soluma bakmaktan kendimi alamıyorum. Çok keyifli bir dükkan. Yolunuz Şehsuvar Bey Sokağı'na, Kadırga'ya düşerse kesinlikle bu güzel dükkana uğradığınız zaman bu güzel abimin enerjisinden faydalanın. Bence bu dükkandan bir şey almasanız bile bir hayırlı işler dileyip gezin, çıkın, gidin.
1: Ama bir şeyler de atsınlar canım, öyle olmaz. Yani bir bıçak dönmesi lazım yani.

dönüş sokağına geldik. Dönüş sokağı da Şehsuvar Bey sokağının hemen yan tarafında. Burada da yine dönüş sokağında da otel ve pansiyonlar var. Birbirinden güzel. Dönüş sokağındaki evlere şöyle bir göz atın. Sonrasında sizleri yine karşılayalım. Muhteşem evler var. Hayran kaldım.

Kadırga Meydanı Sokağı'ndan Aynül Hayat Çıkmazı'na girdiğiniz zaman sizi bir simitçiye götüreceğim şimdi. Bu simitçi bu arada 80 yıllık bir simitçiymiş. Belki 80'den daha fazla.

Sevgili seyirciler, ben 80 yıllık dedim ama 150 yılı varmış bu simitçinin. Onu söyleyebilirim size ve hani haftanın 7 günü şu saatte açılıyor, şu saatte kapanıyor diyemeyeceğim. 7 gün 24 saat açıkmış burası. O kadarını söyleyeyim. Bak, simitleri abim susama buluyor, yapıyor. Hop fırına gidiyor. Taze taze çıkıyor, kutulara konuyor. Ya simiti satan pastanelere ya da sokak simitleri satan esnafa gidiyorlar. Buraya geldiğinizde taze taze de satın alabilirsiniz dışarıda, dediğim gibi.

Kadırga Limanı Caddesi'nde çok güzel bir lokanta var. İnternete girdiğiniz zaman bile mutlaka bu lokantaya gelip yemek yemeniz tavsiye ediliyor. Şimdi burası 40 seneden fazladır burada, onu söyleyeyim. Buraya geldiğinizde mutlaka yemeniz gereken şey ne? İster sulu yemek ama mutlaka et seviyorsanız döner. Abicim sen bana bir sade döner gönderir misin? Üst kata çıkıyorum ben. İstiyorsanız dışarıda, havalar el verdiği sürece dışarıda. İstiyorsanız içeride, istiyorsanız üst katta oturabilirsiniz. Bakın birbirinden güzel sulu yemekler var ve çok güzel tatlıları var buranın. Onu söyleyebilirim. Burası döneriyle fazlasıyla meşhurmuş. Evet. Recep de böyle yapıyor. Öyle. Bak bakalım tadına dedi. Hemen bakalım. Ayran da çok güzel. Yemin ederim. Buraya öğle saatlerinde geldiğiniz zaman oturacak yer bulamıyorsunuz. Ben üst kata çıkacağım dedim ama girişte oturmayı tercih ettim. Üşendim. Haftanın 7 günü sabah 7'den akşam 10'a kadar açıkmış. Burada kahvaltı da var. Onu da söylemek istiyorum ve dönerimi yiyorum. Aslında tatlı yemeği bir yere daha götüreceğim sizi. Çok güzel bir yer. Ama dönerim bitsin. Ben burada uzun süredir görmediğim bir tatlıyı gördüm. Telka dayı. Çok severim ben telka dayı. Annem, çok özledim annemi. Annem çok yapardı eskiden, yani ailemle birlikte yaşarken. Ben burada telka dayıfı yemeden açıkçası gitmek istemiyorum. Telka dayıfımı da dönerden sonra söyleyeceğim.

Ter kadayıfı çok güzel duruyor açıkçası sevgili seyirciler. İyi bir esnaf lokantası bulmak da zor yani sanayide baktığınız zaman. Sanayide güzel oluyormuş genelde. Kameraman arkadaşım Recep öyle söylüyor. O zaman kadayıfım bitsin. Kadayıfım bittikten sonra siz son kez bu güzel lokantanın içine dışına göz atın. Sonrasında da şöyle bir Kadırga Limanı Caddesi'nde kaybolun.

Kadırga'nın en eski manavındayız şu anda. Burası 1948 senesinden beri hizmet veriyor. Artık Kadırga'nın simgesi burası. Taze taze meyveleri, taze taze sebzeleri buradan satın alabilirsiniz sevgili seyirciler. Birçok dizi ve filmin de burada çekilmiş olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir manava göz atarken siz, ben de aşağı meydana doğru gidiyorum.

0: Kadırga Limanı Caddesi'nde Recep şöyle gösterebiliyorsa göstersin, mutlaka ama mutlaka bu pastaneye gelmenizi tavsiye ediyorum. Have a good lunch. Hello, gel. Hello, how are you? I'm doing TV program. I understand, Recep. Where are you from?
1: Londra.
0: Oh, Londra'dan gelmişler.
1: Irak.
0: Arnavut. Ukrayna. Selam olsun hepsine. Londra, Arnavutluk, Irak. Oh. Her yerden var kendileri. Bak görüyorsunuz değil mi? Bu pastane Kadırga'da meşhur bir pastane. Hemen Kadırga Limanı Caddesi'nin üzerinde. Sen...
2: Yıldız Hanım hoş geldin.
0: Hoş buldum. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: İyi bende. Ne var ne yok?
2: İyilik, güzel, güzel.
0: Bu arada beyefendinin hanımı yapıyor buradaki her şeyi.
2: Ben de yapıyorum. Yani. Şef benim zaten.
0: Şef benim. Ay hiç. Aman. Hanım yapmıyor. Tamam sen yap. Hanımı yapıyor. Her başarılı erkeğin arkasında bir güzel
2: tabii.
0: Hanımefendi var.
2: Tabii
0: yani.
2: Ki, tabii
0: hanım ki. Yapıyor. O zaman siz şöyle buralara bir göz atın. Pastanenin içine dışına. Sonrasında ben de siparişlerimle sizi karşılayayım.

Kadırga Limanı Caddesi'nde 1996 yılından beri bu pastane var sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Sahipleri çok tatlılar. Ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Kumkapı Şehit Alim Özburun Polis Merkezi'nin de yine karşısında. Şimdi burada kahvaltıyla güne başlayabilirsiniz. Haftanın 7 günü sabah 7'den gece 12'ye kadar açık burası. Şimdi bu tatlının içeriği ne? Portakallı, haşhaşlı, çikolatalı, muhallebi. Kendisi yapıyor. Kardeşler işletiyor burayı. Hangisinden başlayayım bilemedim. İkisi de çok güzel duruyor. Sütlaç da burada yapılıyor. Ve insanlar bu iki tatlıyı da yemek için ta Anadolu yakasından geliyorlarmış. Ben şundan başlayacağım. Bayağı güzel. Hayatta her şey nasip kısmet bak sevgili seyirciler. Gerçekten. Yani ben kahveyi başka bir yerde hani çekecektim. Burada tatlımı yiyecektim ama nasip burada kahve içip tatlı yemekte varmış. Kısmetten, nasipten öteye yol yok yani. Sütlaç sanki hiç şekersiz gibi. Vallahi. Kahvemi de yudumlayayım, tatlılarımı bitireyim, sonra sizi karşılayayım. Valla ben bugün çok ama çok keyifli bir gün geçirdim. Tarihin içinde kayboldum. Çok seviyorum burayı. Yani program sayesinde geldim ben de ama o kadar güzel insanlar tanıyorum ki. O yüzden sayelerinde buraya sürekli gelmek istiyorum. Şehrin içinde ama kargaşadan, karmaşadan uzak. Sanki bir tatil yeri gibi açıkçası. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Paranız olsun olmasın. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi efendim. Hoşça kalın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
6: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün Kadıköy sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Adım Arifcan, Ankara'dan geldik. Öyle günübirlik gelmişken bir de yarışmaya katılalım dedik arkadaşımla.
0: Hoş geldin Arifcan, hoş memnun olduk. Ne okuyorsun, çalışıyor musun, okuyor musun bu arada?
2: Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi okuyorum. Hazırlık bölümündeyim şu an. Bakalım artık. Hazırlığı geçersek
0: zor mu?
2: Şey yaparız.
0: Düşünden
2: yani
0: daha
2: zor. Evet, bayağı zor yani. Hazırlığı geçmek ayrı bir zor, artı bölümün dersleri olsun, yaptığı şeyler olsun, o ekstra bir zorlaştırıyor.
0: Her bölümün kendine göre zorluğu var, çalışmak gerekiyor. Öyle.
2: Evet, çalışmak
0: yani
2: gerekiyor.
0: Ama umarım çalışırsın diyelim. Evet,
2: çalışırız ya, yaparız.
0: Yapacak bir şey yok. Peki, hemen rakibine geçiyorum, tanışıyor muydunuz?
2: Evet, tanışıyoruz.
0: Nereden arkadaşsınız?
2: Daha biz onunla ilkokuldan beri bir 13-14 yıldır arkadaşız. Evet, bayağı şey oldu.
0: O zaman bir tanıyalım rakibini.
2: Tanıyalım.
0: Efendim sizleri tanıyalım. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Benim ismim Selçuk. Ben de Ankara'dan geldim arkadaşımla. Bir İstanbul havası alalım dedik günübirlik.
0: Direkt kendinizi Kadıköy'e attınız. Evet, deniz görelim Ankara'da malum. Deniz yok.
3: Ankara'da evet. Deniz yok. Deniz kenarına gidelim dedik. Yarışmayı gördük. Yarışmaya katılalım dedik. Ben de üniversite okuyorum. Kıbrıs'tayım. Radyo televizyon bölümünde okuyorum.
0: Bize yakınsın.
3: O yüzden çok yabancı değilim ortamlara. Hı-hı. Bakalım ne olacak? Sorulara cevap
0: bakalım
3: vereceğiz mi?
0: Şimdi arkadaşlar şu andan itibaren sizler rakipsiniz. Zaten çocukluk arkadaşı olduğunuz için illaki ara ara zaman zaman oyunlarda olsun, diğer yerlerde olsun illaki rekabetiniz vardır. Var. Bir rakibi olmuşsunuz vardır. Çok da yabancı olmayacağınızı umuyorum. Arkadaşlar şu andan itibaren dediğim gibi rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu etapta, bu yarışmada para kazanmaya başlayacak. O yüzden bu etapta birbirinizi elemek için yarışacaksınız diyebilirim. Arifcan.
2: Efendim.
0: Sence kim kazanır?
2: Allah dostluk kazansın ya.
0: Ama bir iddia almamız gerekiyor
2: ben
0: senden.
2: Ben alırım da.
0: Alırım diyorsun.
2: Ezerim diye düşünüyorum.
0: Ne kadar güzel. Arifcan çok iddialı ve rakibine şans bile dilemedi. Yani o kim ki dedi. Sanki öyle anladım ben Selçuk'u.
3: Ben yine de şans diliyorum ama şansı olmayacak.
0: O yüzden ben şansa inanmam diyorsun.
3: Ben şansa inanmam. Tecrübe konuşur.
0: Peki o zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Butonlara basmayı aman aman unutmayalım. Sevgili arkadaşlar. Miladi takvime göre bir yılda kaç hafta vardır? Evet, henüz butonlara basan olmadı. Çift ses geldi.
3: 32.
0: Selçuk. 32. Yanlış cevap.
2: 8.
0: 8 hafta.
2: Evet.
0: Yılda.
2: Yani miladi takvime göre düşündüm.
0: 8 hafta
2: biraz.
0: Yanlış cevap.
3: 44.
0: 44. Yanlış cevap.
2: 65 diyelim.
0: Nasıl hesaplıyorsun şu anda? Ben merak ettim.
2: Şu an konudan çok uzak olduğumdan
0: 65.
2: dolayı.
0: 65. Yanlış cevap. İnelim. 44'ün üstü, 65'in altı.
3: 48.
0: 48. Yanlış cevap.
2: 35 İzmir diyelim.
0: 44'ün üstü.
2: Ha, 44'ün üstü.
0: 65'in.
2: 52.
0: 52. Doğru cevap. Kocaman alkışlar. Arif Can'a gelsin diyelim efendim. İlk sorumuzun doğru cevabını Arif Can verdi. 52 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Arif'e göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan.

0: Tablomuz var şu anda sevgili izleyenler. Hemen geliyorum ikinci sorumuza. Suçunu bilen, bundan utanan kişiler için kullanılan benzetme hangisidir? Bir şey gibi oldu. Henüz butonlara basan olmadı. Evet, tek ses geldi.
1: Mahcup
0: bir hayvandır diyeyim. O. Hatta şey gibi bir hayvan oldun dersin. Evcil bir hayvandır. Miyav mı der bu hayvan? Çift ses geldi. Ne?
2: Kedi.
0: Ama ne?
2: Kedi gibi oldun.
0: Hayır ama ne dökmüş kedi gibi oldun?
2: Süt dökmüş kedi gibi
0: oldun. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Selçuk'a göndermiş olduk. Efendim şu anda birebirlik bir puan tablomuz, bir eşitliğimiz var diyelim. Gelelim üçüncü sorumuza. Antipatik kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? Tek ses geldi.
1: Cana yakın.
0: Antipatik.
1: Evet.
0: Tam tersi olmasın. Geçiyorum. Yanlış cevap. Ya bir sevimli vardır.
2: Sevimsiz.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Selçuk'a gelmiş oldu. Efendim 2-1'lik puan tablomuzda dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Bir kişiyle akrabalığınız kan yolu ile değil de evlilik yolu ile oluştuysa o kişi neyiniz olur?
1: Eşimiz.
0: Efendim?
1: Eşimiz.
0: Eşin...
1: Kan yolu da değil, evlilik yoluyla.
0: Evet, eşim doğru cevap ama onun başka bir adı var. Eşinin akrabaları da düşün. Eşin tarafını düşün.
2: Ay ben aile tarafı. Getiremedim onu.
0: Evet, şu anda ufaktan bir yağmur seliyor sevgili izleyenler. Çok Kadıköy'de çok güzel bir hava var ama devam ediyoruz.
2: Bizi hala. Yağmur.
0: Hala. Eşinin tarafı hala. Evet, geçtim. Bilemiyorsanız paslayabilirsiniz. Kayınpeder. Genel bir yani. At gibi düşün. Bu arada bilemiyorsanız paslayabilirsiniz. Pas mı?
1: Pas.
0: Pas mı?
2: Ben de paslayayım.
0: Evet, doğru cevabımız hısım olacaktı. Daha önce duymuş muydunuz?
2: Duydum.
0: Ama niye aklınıza gelmedi? Olabiliyor, heyecanla.
1: Heyecanımıza
0: verelim. Efendim şu andaki puan tablomuz 2-1. Artık 5. sorumuzdayız. 4. sorumuza pas dedik. Pamuk ipliğinden yapılan halk ağzında tril tril olarak anılan ismin İstanbul'un bir ilçesinden alan kumaş türü hangisidir? İstanbul'un bir ilçesini düşünün. Tril trildir.
2: Şile.
0: Efendim?
2: Şile.
0: Şile. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Selçuk'a geldi efendim. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Arifçe maalesef bir puanıyla,
1: evet.
0: Gururla
1: veda ediyorsun.
0: Neler söylemek istersin?
1: Kardeşime başarılar diliyorum. Yendi beni. İddialı olmamak gerekiyormuş bu kadar.
0: Evet, kesinlikle.
1: Ona başarılar diliyorum. Ödülü al gel Selçuk.
0: Haydi bakalım efendim bizler de Selçuk'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Selçuk'la birlikte artık ikinci etaptayız. Selçuk rakibi Arifcan'ı 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin Selçuk, neler hissediyorsun?
2: Arif'i tabii ki de mağlup ettiğim için üzgünüm. Dediğim gibi çocukluk arkadaşım benim. Ama ben onu şans diledim, kendisini uyardım. Şansın çok şeye yaramayacağını belirtmiştim. Bilgi, alışılmışlık her zaman bir adım öne geçiyor. Arif'i gelecek hayatında başarılar dilerim.
0: Evet Selçuk, bu etabımızda toplamda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var ve bilmecelerimiz olacak bu etapta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Hazırım, alabilirim.
0: Selçuk, Arif Bizan'dı herhalde. Kaybedince tabii.
2: Olabilir.
0: Çok iddialıydı Arif bu arada.
2: Evet yani, çok iddialıydı.
0: Bilmiyorum.
2: Ama fazla iddialı olmak
0: olmamak
2: çok
0: gerekiyor.
2: İyi olmuyor. Hayatta da böyle, yarışmalarda da böyle.
0: Kesinlikle diyelim. Hazırsanız efendim ikinci etapımız başlıyor diyelim. Efendim dalında asılı, yumuşacık ve tatlı, yediğinde doyurur, içinde bir avuç darı. Süremiz başladı. Bu bir meyve ve bilmece sordum sana. Ne olabilir bu bir meyve? Bu meyve ne olabilir? Şeydir bu. Hatta şarkılar bile yazılmıştır.
2: İncir demek istiyorum.
0: Efendim incir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Selçuk'a gönderelim sevgili izleyenler. Cevabımız incir olacaktı ve ilk sorumuzun ödülünü incir olarak kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor efendim. Deliyim, gözü kara deliyim, yakarım nokta nokta, yakarım ben, bulurum yine seni bulurum. Süremiz başladı, boşluğu doldurmamız gerekiyor.
2: Roma'yı.

0: Roma'yı... Şarkıyı bir söylesene. Süremi bir durduruyorum.
1: Deliyim, gözü kara deliyim. Yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum seni yine.
0: Doğru
1: bulurum.
0: Cevap Roma'yı da olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Selçuk'a göndermiş olduk. Ve bu şekilde de ikinci sorumuzun ödülünü Selçuk kazanmış oldu diyebilirim sevgili izleyenler. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bakalım Selçuk neler bekliyor. Efendim sorum geliyor. Babanın sanatı nokta nokta mirastır. Babanın sanatı kime mirastır?
1: Babanın sanatı... Oğul.
0: Efendim?
1: Oğul. Oğul demek istiyorum.
0: Oğul?
1: Babanın sanatı oğluna mirastır.
0: Babanın sanatı oğluna mirastır. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Selçuk'a gönderdik sevgili izleyenler. 3'te 3 yaptık. Bu etaptaki bütün sorulara doğru cevabı vererek bu etabın ödülünü Selçuk kazanmış oldu diyebiliriz. Ben hemen Selçuk'un ödülünü Selçuk'a takdim etmek istiyorum. Efendim hemen Selçuk ödülümüzü alalım. Selçuk güle güle güzel günlerde harcaman dileğiyle. Dilersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
1: Devam.
0: Devam mı?
1: Devam.
0: Biraz isteksiz söyledin. Daha güçlü.
1: Devam.
0: O zaman efendim bizler 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Selçuk'la birlikte artık 3. etaptayız. Selçuk yüzün kuyruğuna geldin diyebiliriz bu etap için. Elinde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde Selçuk'a bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Selçuk, sana bu etapta coğrafyadan mı soralım, spora mı geçelim yoksa genel kültürden devam edelim? Seç bakalım Selçuk.
1: Spor.
0: Spor. Spor. Aran iyi midir?
1: İyidir.
0: O zaman spor zarfımı
1: olsa iyidir.
0: Açıyorum. Güzel bir sorularım var. Hemen şöyle uzatmak istiyorum. Bu etabımızda tek cevap hakkı bulunmakta ve bizden bir joker kazandın bu etapta. Takıldığın bir soruda veya cevaplayamadığın bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin.
1: Tamam.
0: Selçuk, hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Hazırım.
0: Basketbolda savunma oyuncusunun rakip oyuncunun şutunu engellemesine ne denir?
1: Blok.
0: Efendim?
1: Blok denir.
0: Blok cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Evet efendim, bir cevap geldi. Basketbolda savunma oyuncusunun rakip oyuncunun şutunu engellemesine ne denir diye sorduk. Blok cevabı geldi. Acaba blok doğru cevap mı? Ne istiyorsun?
1: Doğru cevap. Doğru hissediyorum. Doğrudur.
0: Blok doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Selçuk'a gelsin efendim. Evet, ilk sorumuzu geride bıraktık. Geldik ikinci sorumuza. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ilk şampiyonluğunu hangi sezon almıştır?
1: Soru biraz zor.
0: Hı-hı. Joker hakkımız duruyor bu arada.
1: Ben biraz düşünüyorum.
0: Sen biraz onu düşün. Sesi düşürebilirsin. Hatırlıyor musun ya, o sezonu? Hangi sezon? Hani?
1: 2000'lerde aldı diye hatırlıyorum ben.
0: 2000'lerde aldı.
1: Evet, 2000'lerde diye aldı hatırlıyorum.
0: Evet, 2000 yılında aldı. Çünkü ondan önce zaten takım yoktu.
1: Evet, ondan
0: hani,
1: şey
0: sanki öyle.
1: Ben joker hakkımı kullanmak istiyorum.
0: Kime sormak istiyorsun?
1: Arif'i çağırmak istiyorum.
0: O zaman Arif'i buraya alalım sevgili izleyenler. Arif, tekrardan hoş geldin. Mikrofonu sana uzatmak istiyorum. Evet, kaybettin ama arkadaşına destek yardım olmaya geldin. Var mı bir cevabın? Soruyu evet, tekrardan duymak ister misin?
2: Başakşehir kaç yılında Süper Lig'de şampiyon oldu?
0: Doğru evet, canım. Başakşehir Futbol Kulübü evet, ilk şampiyonluğunu hangi sezon almıştı?
2: 2019-2020.
0: 2019-2020 emin misin?
2: Evet.
0: Teşekkür ederiz, seni uğurlayalım. Evet. Arif, Arif'i gönderdik Selçuk. Selçuk, 2019-2020 cevabı geldi. Bu cevabı kullanmak istiyor musun yoksa başka bir cevabın var mı?
1: Ben kardeşime, çocuklu arkadaşıma güveniyorum. Herhalde benim yenilmemi istemiyordur. Ben Arif'e güveniyorum ve 2019-2020 diyorum.
0: Evet, 2019-2020 cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Evet efendim, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ilk şampiyonluğunu hangi sezon almıştır diye sorduk. Bu soruda joker hakkımızı kullandık. Arif'e gittik geldik, 2019 ve 2020 sezonunda almıştır dediler efendim. 2019 ve 2020 sezonu doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Selçuk'a gönderdik efendim. 2'de 2'yiz artık. Bu etabımızın son sorusundayız. Sorumuz geliyor. Curling adlı spor dalı ne tür zeminde oynanır?
1: Curling. Ya bu spor dalına hiç şeyim yok.
0: Hakim değilsin. Hakim Joker'i de kullandın.
1: Yani. Joker'i de kullandık. Buz diyorum ben.
0: Buz diyorsun.
1: Buz demek istiyorum.
0: Emin misin?
1: Son kararım.
0: Peki efendim. Curling adlı spor dalı ne tür zeminde oynanır diye sordum.

0: Buz cevabı geldi. Eğer buz doğru cevapsa büyük ödülü bu etapta artık Selçuk kazanmış olacak diyebiliriz sevgili izleyenler. Buz doğru cevap mı acaba?
1: Doğrudur.
0: Emin misin?
1: Doğrudur diye tahmin, inşallah doğrudur.

0: güzel günlerde kullanman dileğiyle demeden önce. İstersen kazandığın bu ödülü ikiye katlayabilirsin. Sana son bir teklifim var.
1: Bunu riske mi atıyoruz?
0: Evet, bu etabımızda bir risk etabımız bizlerle birlikte olacak bir sonraki etapta. Tabii bu tamamen senin rızanla olabilecek bir şey. Efendim, istersen tek bir soruya verebileceğin doğru cevapla kazandığın bu ödülü ikiye katlayabilirsin. Fakat vereceği yanlış cevap kazandığın bütün ödülü kaybetmeni yol açacak.
1: Onda joker hakkımız da yok galiba. Ben zirvede bırakmak istiyorum. Size de çok teşekkür
0: ediyorum. Riski geçmiyorsun, riski almıyorsun.
1: Evet, seyircilerimize de teşekkür ediyorum. Mutlaka keyif almışlardır diye.
0: Peki anlıyorum. O zaman güle güle, güzel günlerde harcaman dileğiyle bize bir şeyler söylemek ister misin?
1: Katıldığım için mutlu oldum. Güzel bir yarışmaydı. Sorular gayet iyiydi, beğendim. Gelecek yarışmacılara başarılar diliyorum. Başka demek istediğim bir şey yok.
0: Çok teşekkür ederiz. Başarılar Selçuk.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
3: İsmim Büşra, soyadım Tiryaki. Ankaralıyım, İstanbul'da yaşıyorum, bankacıyım.
0: Hoş geldiniz Büşra Hanım, memnun olduk. Hemen rakibinize geçmek istiyorum.
3: Ben de çok memnun oldum,
0: tabii. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Ben Erzurum'dan geldim, üniversite okuyorum Erzurum'da.
0: İsmin? Mehmet. Mehmet, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Ne okuyorsun Erzurum'da?
2: Yazılım okuyorum.
0: Yazılım.
2: Evet.
0: Yazılım mühendisliği olarak mı geçiyor yoksa sadece
2: yok,
0: yazılım?
2: Yok, yönetim bilişim sistemleri okuyorum. Yazılımla alakalı.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Şimdi sizler bu etaptan itibaren, şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim diyebiliriz. Efendim, Büşra Hanım, sizce kim kazanır?
3: İnşallah ben kazanırım. Ben kazanırım.
0: İnşallah diyelim. Evet. Kendinize güveniyorsunuz. Rakibe
3: evet,
0: şans biliyor musunuz?
3: Biliyorum. İyi olan kazansın ama ben kazanayım gene.
0: İnşallah diyelim efendim. Peki Mehmet, sence kim kazanır?
2: Yani kazanacağıma inanıyorum ama iyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın evet. Diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum. Bir bilebilirsenin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Evet, sorumuz geliyor. Konya ilinin plaka kodu kaçtır? Tek ses geldi Mehmet.
2: 42.
0: 42 doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mehmet'e gelsin. Sevgili izleyenler, ilk sorumuzun doğru cevabını Mehmet verdi ve ilk puanı da Mehmet kazanmış oldu. Geliyorum ikinci sorumuza. Üniversite tercihleri sürerken üniversitelerin kapılarını adaylarına açtığı etkinliğin adı nedir? Çift ses geldi.
3: Formasyon muydu bir şey?
0: Değil. Daha böyle bir şey günleriydi. Neydi geçiyorum?
3: Oryantasyon.
0: Değil, yanlış cevap.
2: Formantasyon.
0: Hayır, bambaşka. Şu an bambaşka kulvarlardasınız. Buralar değil. Arkadaşlar bir şey günleri derler ya.
3: Kayıt günü.
0: Değildir. Üniversiteyi ne yapar orada?
2: Tanıtım günleri.
0: Tanıtım günleri. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mehmet Han'a gelsin efendim. Şu anda 2'ye 0'lık bir puan tablomuz söz konusu. Efendim.
3: Üzgünüm. Ama hayır, inşallah 3-2 yapacağız.
0: Haydi bakalım diyelim. Şansımız hala yüksek, umudumuzu kaybetmeyelim.
3: İnşallah.
0: Sorum geliyor efendim. At sütünden elde edilen içeceğin adı nedir? Çift ses geldi. Efendim?
3: Kımız.
0: Kımız. Doğru cevap. Evet, kocaman alkışlarımız Büşra Hanım'a gelsin efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Ve potadan kendinizi bu soruyla kurtarmış oldunuz diyelim. Geliyorum artık dördüncü sorumuza. Halk edebiyatında Aslı'ya olan aşkıyla bilinen karakterin adı nedir?
3: Kerem.
0: Efendim?
3: Kerem.
0: Kerem. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Büşra Hanım'a gelsin. Evet, Büşra Hanım bir atak yaptı ve şu anda
3: başta
0: puan...
3: Ama bekleyince baktım olmaya, hemen basmak gerekiyor.
0: Basmaya başladınız efendim. Şu anda Büşra Hanım 2-2'lik bir beraberliği kadar ulaştırdı puan tablomuzu efendim. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim ve artık o yarışmacım ödüllerimizi kazanmaya başlayacak. Diyelim sevgili izleyenler, sorum geliyor. Küçük fakat kullanışlı evler için kullanılan benzetme hangisidir?
2: Küçük ama işlevli.
0: Benzetme, bir şeye benzetirler. Yanlış cevap bu arada.
3: Neydi? Küçük.
0: Bir şey gibi, ne gibi?
3: Çok bir şeydi de şu an aklıma gelmiyor.
0: Bir şey pense vardı. Neydi o ya?
3: İngiliz anahtarı.
0: Evet, çift ses.
3: İngiliz anahtarı.
0: İngiliz anahtarı gibi.
3: Yok.
0: Yani biraz farklı evet, bir benzetme oldu.

0: İlk defa bizler de Türk televizyonlarında bunu duyuyoruz sevgili izleyenler. Ben hemen rakibe geçiyorum.
1: Gelmiyor hayır.
0: Ya küçücüktür. Mesela küçücük neler vardır küçücük elimizde taşıyabileceğimiz? Mesela onun genel adı nedir?
2: Kutu gibi.
0: Kutu gibi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Büşra Hanım'a gelsin efendim. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Mehmet Han'ı uğurlamak durumundayız. Büşra Hanım 2-0'lık mağlubiyetten 3-2'lik galibiyete geldi. Az önce aslında çok güzel konuştunuz. Dediniz ki bunu 3-2'ye çevirmemiz lazım. Evet. Güzelce inanınca olabiliyormuş ama tabii Mehmet de çok güzel yarıştın. Çok keyifliydi seninle yarışmak. Neler söylemek
1: tabii
0: istersin?
1: Ben de mutluyum denediğim için. Denemiş olduk en azından.
0: Evet, güzeldi bir anı bırakmış oldun diyelim. Efendim bizler Büşra Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Büşra Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Büşra Hanım rakibini 3-2'lik galibiyetle mağlup ettiniz efendim. Ve 2-0 geriden gelerek aslında bunu başardınız. Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Neler hissediyorsunuz?
2: Teşekkür ederim. Çok mutluyum. İnşallah kazanırım. Yani sonuna kadar gidebilirim inşallah.
0: İnşallah diyelim. Efendim bu etapımızda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak efendim bu etapımızda. Bilmecelerimiz olacak ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etap içerisinde. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı ödülleri bulunmakta. Diyelim sevgili izleyenler, tekrardan hatırlatmakta fayda var. Hazırsanız ilk soruna başlamak istiyorum
2: tabii,
0: efendim.
2: Tabii hazırım.
0: Evet, sorumuz geliyor. Bir bilmecemiz geliyor efendim. Türlü türlü rengi var, arılar konar, bal yapar.
2: Çiçek.
0: Çiçek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Büşra Hanım'a gelsin ilk soru için. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Büşra Hanım bu şekilde kazanmış oldular efendim. Geliyorum ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor efendim. Nasıldır şarkılarla aranız?
2: Normal. Evet.
0: Limoni.
2: Son zamanların şarkılarını çok bilmiyorum ama genelde iyidir aslında.
0: Peki o zaman güzel bir şarkımız geliyor. Yok mu bir haber alan, yok mu nokta nokta? Bu mudur adetin, bu mudur tören? Süremiz başladı.
2: Yok mu gören?
0: Yok mu gören? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Büşra Hanım'a göndermiş olduk. Söyleyelim mi bu şarkıyı birlikte?
2: Olur. Yok mu? Yok mu bir haber alan? Yok mu gören? Bu mudur adetin?
0: Bu mudur tören? Dedik, gönder. Estağfurullah efendim. Şey sesiniz yok. O kadar güzel ki televizyonların sesini kısmış olabilirler.
2: Aynen.
0: Espri yapıyorum tabii ki de. Sesiniz gayet iyi olmak zorunda değil bu arada. Hiç kimsenin sesi iyi olmak zorunda değil. İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Doğru cevabımız gören olacaktı. Ve üçüncü sorumuzdayız. El öpmekle nokta nokta aşınmaz. Süremiz başladı.
2: Alın aşınmaz.
0: Ne?
2: Alın.
0: Değiştirelim. Değil.
2: Dudak aşınmaz.
0: Değil. Genel yaklaştırırız dudak olduğunu nereden?
2: Ağız aşınmaz.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Büşra Hanım'a gelsin efendim. 3-3 yaptık. Bu etabın bütün sorularına doğru cevabı vererek artık bu etabın ödülünü kazanmış olduk efendim. Hemen hızlıca ödülümü almak istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsiniz ya da yarışmadan çekilebilirsiniz. Geçelim mi?
2: Evet, geçelim.
0: O zaman efendim bizler 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Büşra Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz efendim. Yüzünüz kuyruğuna geldiniz. Neler hissediyorsunuz? Nasıl geçiyor etaplar?
2: Çok mutluyum. Sizinle tanıştığım için de çok mutluyum.
0: Bizler de
2: İnşallah
0: çok
2: kazanırım.
0: Ne hissediyorsunuz bu etap? Sizler neler karşılayabilir? Elimde 3 tane zarf var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu zarfların içerisinde sizlere bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta.
2: Evet.
0: Size bu etapta Yeşilçam'dan mı soralım? Hayvanlar alemine mi geçelim? Yoksa genel kültürden devam mı edelim?
2: Hayvanlar alemi olsun.
0: İyi midir hayvanlar alemiyle aranız?
2: Aslında bilemiyorum iyi midir. Genel
0: Açıyorum.
2: Kültür de olabilir.
0: Karar verelim. Hangisi? Hayvanlar mı genel kültür?
2: Genel kültür olur.
0: Genel kültüre döndük.
2: Evet.
0: Bir hayvanlara bakayım ben.
2: Olur.
0: Oo, güzel hayvanlarımız varmış tabii. Ama genel kültür dediğimiz için genel kültür zarfını alıyorum ve açıyorum. Bakalım bu etapta sizleri neler bekliyor efendim. Bu etapta bizden bir joker hakkı kazandınız. Dilerseniz cevaplayamadığınız veya takıldığınız bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz, sorabilirsiniz diyelim. Bu arada tek cevap hakkımız var bu etabımızda. Cevaptan eminim demeniz bizi

0: sizler için yeterli olacaktır. Süremiz bulunmamakta, sesli istediğiniz gibi düşünebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Hazır mısınız? Başlayalım.
1: Hazırım. Başlayalım.
0: Peki o zaman bil bilebilirsenin 3. etabı başlıyor sevgili izleyenler. Sorum geliyor. Duvara asılı bir haritanın sağı her zaman hangi yönü gösterir?
1: Doğu.
0: Cevabından emin misiniz doğu cevabından? Bir hayal edin haritayı.
1: Evet. Dakika. Duvara asılı.
0: Nasıl oluyor
1: batı
0: şimdi duvara?
1: Batı oluyor aslında. Duvara asılı da şöyle batı.
0: Şöyle önünüzde bir duvar düşünün.
1: Ya ben baktığım tarafa göre mi?
0: Kendi evet yani şu anda duvar. Tabii
1: ha, o zaman doğu oluyor.
0: Doğu mu?
1: Evet
0: doğu. Doğu cevabından emin misiniz?
1: Sağ taraftı değil mi?
0: Hı-hı.
1: Evet eminim.
0: Evet efendim bir cevap geldi bakalım doğru cevap mı? Duvara asılı bir haritanın sağı her zaman hangi yönü gösterir diye sorduk. Doğu cevabı geldi. Doğu acaba doğru cevap mı?
1: İnşallah. Yani korktum.
0: Doğu doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Büşra Hanım'a göndermiş olduk. Direkt aslında doğru cevabı vermiş olduk. Evet. Ben sadece emin olmanızı istedim efendim. Hazırsanız ikinci sorumuza geçiyoruz. Hitit Devleti'nin başkenti olan Hattuşaş hangi ilimizde yer alır?
1: Çorum.
0: Çorum cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Eminsiniz evet efendim. Bakalım Çorum doğru cevap mı? Hitit Devleti'nin başkenti olan Hattuşaş hangi ilimizde yer alır diye sorduk. Leblebisiyle ünlü Çorum'dan bahsettiğini, Çorum dediğiniz efendim Çorum. Doğru cevap kocaman alkışlarımız. Büşra adama gelsin artık bu etabımızın son sorusundayız. Joker hakkımız halen duruyor ve kullanmadınız diyebiliriz efendim. Bakalım bu soruya vereceğiniz doğru cevap sizi büyük ödüle ulaştırabilir diyelim. Sorum geliyor. Sinekli Bakkal romanının yazarı kimdir?
1: Aslında biliyor gibiyim.
0: Mesela
1: biliyor gibiyim
0: bildiğiniz
1: ama...
0: sana yazar kim? Aklınıza ilk gelen.
1: Halide Edip adı var. Var. Bir de... Yani sanki başkasının da olabilirmiş gibi...
0: İsterseniz sesli olarak şey düşünün. Yaptım. Kendinize bir muhasebe
1: evet,
0: yapın.
1: Evet, Sinekli Bakkal. Halide Edip adı var gibi geliyor ama sanki bir yazarımız vardı. Onun da olabilirmiş
0: o hangi
1: gibi.
0: Yazardı?
1: Şu an aklıma gelmiyor bir erkek yazarımız ama... Halide Edip adı var değil mi ben?
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Biraz düşündünüz.
1: Evet. Yani diğer yazarın adı gelmedi. Halide Edip olduğunu biliyorum ama yine belki karıştırmışsam diye.
0: Hı hı, emin değilsiniz.
1: O yüzden diyeyim ben en iyisi
0: Halide
1: Edip adı var.
0: Halide Edip adı var cevabınız olarak kabul edelim mi?
1: Evet, kabul edelim.
0: Peki efendim. Sinekli Bakkal romanının yazarı kimdir diye sorduk. Halide Edip adı var cevabı geldi. Eğer doğru cevapsa... Büyük ödülü Büşra Hanım şu anda bu etapta kazanmış olacak.
1: İnşallah.
0: Halide Edip adı var. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı ben Büşra Hanım'a göndermek istiyorum. Jokerimizi neredeyse kullanmadık efendim. Ve 3 sorumuza da doğru cevabı verdiniz. Ben hemen ödülümü takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Ama evet. İsterseniz... Kazandığınız bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Bir risk etabımız var önümüzde.
1: Evet.
0: Size soracağımız tek bir soruya vereceğiniz doğru cevap size bu ödülü ikiye katlamanıza yardımcı olabilir.
1: Fakat, İkiye katlayabiliriz.
0: Fakat vereceğiniz yanlış cevap kazandığınız bütün ödülü kaybetmenize yol açabilir. Bu riski almak istiyor musunuz?
1: Evet, almak istiyorum.
0: Almak istiyorsunuz. Evet. Peki o zaman bizler Büşra Hanım'la birlikte... Risk etabına geçiyoruz sevgili izleyenler. Risk etabında görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Büşra Hanım'la birlikte artık risk etabındayız efendim. Büşra Hanım kazandığı ödülü ikiye katlamak istediğini söyleyerek bir risk aldı aslında. Şimdi ne hissediyorsunuz? Öncelikle sizlere bir size dakika verelim.
1: İnşallah bildiğim yerlerden çıkar. Heyecanlıyım. Umarım kaybetmem.
0: Bu etap daha da heyecanlı oluyor. Evet. Şimdi... Efendim bu etabımızda bir tek sorumuz var. Bu elimde görmüş olduğunuz zarfın içerisinde. Birazdan zarfımı açacağım ve soruyu sizlerle birlikte görmüş olacağım Büşra Hanım. Efendim sorduğumuz soruya vereceğiniz doğru cevapla kazandığınız ödülü ikiye katlamış olacaksınız. Fakat vermiş olduğunuz ki biz bu olsun istemeyiz. Vereceğiniz bir yanlış cevapsa maalesef kazandığınız ödülü kaybetmenize yol açacak. Hazırsınız.
1: Bütün hepsi mi gidiyor? Başta
0: maalesef bütün hepsi gidiyor.
1: Olsun.
0: Ben yavaş
1: İnşallah
0: yavaş...
1: kazanırım.

0: zarfımı açıyorum sevgili izleyenler. Açtım. Zarfımı uzatmak istiyorum. Ve gerçekten güzel bir soruyla karşı karşıyayım. Ben de sizlerle birlikte soruyu ilk defa görüyorum. Evet, hazır olduğunuz zaman soruyu sizlere sorabilirim.
1: Hazırım.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Efendim, bir bilebilirsenin risk etabı başlıyor. Sorumuz geliyor. Kağıdın ana ham maddesi nedir?
1: Selüloz olması lazım.
0: Emin misiniz? Çok risk etabı bak.
1: Eminim. Selülozdu sanki.
0: Peki, kabul edelim mi?
1: Edelim.
0: Peki efendim. Evet, risk etabında en hızlı verilen cevap olarak bu programın tarihine geçebilir diyebiliriz cevabınız. Kağıdın ana ham maddesi nedir diye sorduk. Selüloz cevabı geldi. Eğer selüloz doğru cevapsa Müslü Hanım buradan ödülünü ikiye katlamış şekilde ayrılmış olacak. Fakat eğer yanlış cevapsa kazandığı bütün ödülü kaybetmiş olacak. Efendim selüloz... Yanlış cevapsa
1: yanlış
0: eğer
1: ya.
0: Maalesef kaybetmiş olacaksınız. Biz tabii ki de bu olsun istemeyiz.
1: Yoksa ağaç falan mı demem gerekiyordu acaba? Öyle bir şey mi?
0: Selüloz doğru cevapsa da büyük ödülü kazanmış olacaksınız bu etapta. Kağıdın ana ham maddesi nedir diye sorduk Büşra Hanım'a. Hızlı bir cevap geldi. Selüloz cevabı geldi. Acaba selüloz büyük ödülü ikiye katlamanıza yardımcı olabilecek mi?
1: Evet.
0: Olabilecek mi?
1: Olur inşallah. Bence olması lazım gibi.
0: Efendim selüloz... Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı ben Büşra Hanım'a göndermek istiyorum. Hiçbir şekilde joker kullanmadan bütün sorulara doğru cevabı vererek ve risk alarak bizden kazandığınız ödülü ikiye katlamış oldunuz. Ben artık katlanmış ödülü almak istiyorum Büşra Hanım için. Güle güle. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle ama diyormuşum. Tabii bir şaka yaptım.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim neler söylemek istersiniz?
1: Çok mutluyum. İyi ki katılmışım. Sizleri tanıdığım için de çok mutluyum. Herkes katılsın bence.
0: Kesinlikle efendim. Hoş geldiniz tekrardan. Sefalar getirdiniz ve sizleri tebrik ediyoruz.
1: Çok
0: hoşça kalın.
1: Sağ olun. İyi günler. Hoşça kalın.
0: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman bir başka yarışmamızda, bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

Yaşar Çarlı, annesizliğinin sessizliğini, babasızlığının ağırlığını omuzlarında taşıyarak bir metrelik dar bir dünyada kendi emeğiyle bir hayat yürüttü. Ve bugün yalnızca dondurma yapan bir usta değil, dürüstlüğü, doğallığı ve emeğiyle gerçek olanın peşinden gitmenin ne demek olduğunu herkese hatırlatan Yaşar Usta'nın hikayesine tanık oluyoruz.

İsmim Yaşar Çarlı. Ben 1956 senesinde Bostancı'da dondurmacı Yaşar olarak bu hayata başladım. Babam vefat etti. Annemi de zaten hiç tanımıyorum. Kasaplar Çarşısı'nda Hıfzı Yorgun adında bir Arnavut'un yanında başladım. Annem sağ olduğu halde bana kimse demedi. Yani annen sağ, filan yerde yaşıyor falan diye. Ben sonra da öğrendim ama bazen de diyorum ki, beni diyorum muhafaza eden Cenab-ı Allah diyorum. Demek ki diyorum, tamam mı? Annemi bana göstermek istemedi. Şu hayata yalnız geldim. Yalnız da gidiyorum. Şu anda bile yalnızım. Allah'tan başka kimsem yok. Ben ona da alıştım. Neden? Çünkü beni insanlar çok kandırdı. Herkes menfaat peşinde olduğu için o bakımdan ben bu hayatta ne arkadaşım var, ne akrabam var, ne anam var, ne babam var. Babam 59 senesinde Bakırköy Akıl Hastanesi'nde öldü. Babamı kaybettim de ne hissettim? Çöktüm o zaman. Çünkü o benim tek dayanağımdı. Ama babamın da oraya gittim, ziyaret ettim. Helallerini de aldım. Amcam beni tıraşa götürdü. Amcamın oğlu daha doğrusu. Berber de dedi ki, amca bu çocuğu bana çırak versene dedi. Ben onun yanında bir müddet böyle çırak olarak çalıştım. Hatta boyum yetmiyordu. Ayağımın altına sandalye yaptılar tahtadan. Sandalye yaptırdılar. Ben amcamın oğlu çok menfaattan dolayı ben evden kaçtım. Bir de ben böyle fazla sıkıya gelemiyordum. Kaçtım. Bu sefer sinemada leblebi çekirdek satmaya başladım. ...60'liklerinde sokakta kaldım. Fakat öyle bir enteresan hava, çok soğuk. 27 Mayıs 1960'ta o ihtilal devresinde asker geldi. Nüfus kağıdı falan yok. Asker geldi, şey dedi, örf idare var dedi. Yani dışarı çıkma. Asker abi ben örf idareye ne yaptım dedim. Yani örf idare var tamam ama o güldü tabi asker. Sonra şu dedi, yattığın yeri göster. Geldi baktı, bir kürk, içinde bir eski ayakkabı, bir de gömlek falan var. Sonra asker bana üstünde ne kadar ekmek, tayı derlerdi o zaman, konserveleri, zeytinleri bana bıraktı. Dedi ki, buradan dedi sakın çıkma, seni alırlar götürürler dedi. Ve orada o şekilde kaldım. Bostancı Kasaplar Çarşısı'nda Hıfzı Yorgun dedi ki, sen burada leblebi çekirdek satıyorsun ama gündüz de gel dedi, dükkanda dur dedi. Benim ben de dedi, tamam, o da o zaman tek başına. Sonra ben arkadan bu sefer yatacak yerim olmadığından ben orada aşağı yukarı 10 sene falan çalıştım. Günde 125 kuruş alıyordum. Ama gene çok yakışıklıydım yalnız. Böyle tamam mı? Şimdi Derya gazinosu vardı. Oraya giderdim. Hep böyle böyle saç sarardım. Tamam. Buralarında da çiller vardı. Ama yalnız çalışmayı çok severdim. Ayda bir kere bana izin verirlerdi. Doğru Büyükada'ya giderdim. Orada durdum. Kadınlar gelirdi. Böyle suratımı böyle mıcıklarlardı. Ne kadar varmış şu kadar. Hepsini alırlardı orada bana. Oradan tekrar vapura biner geri gelirdim.

dondurmacılığa geçişim. Dondurmacı bana yatacak yer vaat etti. Yemek vaat etti. Barınma yeri olduğu için ben de direktman bütün işleri bıraktım, dondurmacılığa geçiş yaptım. Askere gidip geldikten sonra ustaya dedim, ben bir dükkan açacağım. Oğlum nasıl açacaksın dedi. Dedim, açacağım. Açarsan dükkanı dedi, uzağa gitme dedi, yakına git ki dedi. Sana müşteri göndereyim dedi. Yani uzakta olursan dedi, zarar edersin dedi. İlk kendi dükkanımı açtığımda bir güven hissettim. Gene hayalle. Ama ilk gelen gene iki ustam da hem Hayrettin hem de Hıfzı Hoca gelmişlerdir, beni ziyaret etmişlerdir. Bir de bana katkı olsun diye kimi şerbetlik getirmiştir, kimi tost makinesi getirmiştir. Tabii bu sefer daha iş dondurmacı.

Kulaktan çıkıyor bu sefer şerbet. Hakiki limondan şerbetlik, toz. Onları da yapmaya başladım tabi o zaman. Onların bana, ustalarımın bana çok büyük katkısı oldu. Ustalarım her zaman bana şuna demiştir. Ne zaman başın sıkışırsa, hangi konuda olursa olsun, tamam mı bize gelin. Bir de mal sahibim vardı, o da nur içinde yatsın. Emekli albaydı bu. Benden 5 sene kira almadı bu adam. Ve benden kira almamak için de evine her gün gazoz gönderir, dondurma gönderir. Evde 2 kişi, bir kendisi bir de şey var. Yani hanımı var. Dükkanı açtım. İlk müşterim geldi. 1 kilo dondurma aldı. İlk müşterim. 10 lira uzattı fakat üstünü verecek para yok. Daha ilk müşteri. Şimdi ben böyle çırpırken adam dedi ki sakin ol dedi. Bu benim dedi sana dedi bir dedi dükkan hediyem dedi. Onun için dedi sana dedi. Ben dondurma falan alacağımdan değil ama dedi şimdi dedi 10 lirayı versem dedi kabul etmeyeceksin. Ben dedi senin şeyini biliyorum dedi. Huysuz birisin zaten dedi tamam mı? Kabul etmeyeceksin. Onun dışında ben dondurma aldım. Bu dondurmayı da başkasına vereceğim. Üstünü de istemiyorum paranın dedi. Ben sana dedi, dükkan açılışında hediyem bu sana dedi. Buyurun. Afiyet olsun. Ben para versinler, boştur desinler. Yapamam ama desinler ki bedava çalış desinler hemen giderim. Şimdi de sen kalk Kadıköy'e gidelim yürüyerekten hemen hazırım. Hiç eğitim almadım. 2 üniversite bitirmiş bir oğlum var. Bir de öğretmen kızım var. Benim için var ya o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir. Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım.

0: Dondurmaya hile katmayacaksın. He, zorluğu var. Herkes bana bazen der, ya sen Elay gibi işte uğraşıyorsun. Şimdi bir sürü şeyler var çıktı, işte sütün, meyvenin. Sen niye bunlar? Ben onlar meyvelerle, onlar canlıdır, ben onlarla konuşuyorum. Meyve dediğin canlıdır. Bak daha hiçbir yerde kavun yoktur ama bu kavunlar bana, ben malzemeyi alırken acımam. Elemanlara da derim, benim malıma bol olsun, acımayın malzememe diye. Kolay gelsin, hayırlı işler.
1: Yaşar abi, kavunlar seni bekliyor, seni. Bal gibi.
0: Ah. Ya harika ben bir kere, kavunlar. Ben bir kere görmem lazım abi. Evet, evet, bal gibi. Çünkü bak sen bunun şeyini algılama, çünkü niye biliyor musun? Kavunun ağrı var ya, ağrı olduğu zaman bal olur.
1: Yaşar abi, senin dondurmana göre.
0: Ona göre.
1: Senin dondurmana göre. Fıstık gibi.
0: Tamam. İşte çilek budur abi. O gene sergilemişsin çilekleri, hadi bakalım. Abi, tamam. Hoş bulduk. Tamam.
2: Sen hakaniteyi biliyorsun.
0: Bizim yaptığımız dondurma burada.
2: Şu an hiçbir tüm dondurmacılar açıkken Yaşar Usta açık geldi. Çünkü ürünler donuyor. Katkı madde atmıyor. Neyse o, yemeyeceği ürünü millete satmıyor.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tamam mı? Bak gördün mü abi, bu çileğin dışı da içi de kıpkırmızıdır. Lezzet zaten bunda. Yani öyle şey değil. Yani bunların altı da aynıdır, üstü de aynıdır. Onun için gelip bu çocuklardan alırım. Başka arkadaş var onlardan. Yani hep aynı yerden almam. Çeşitli yerlerden alırım. Çünkü herkes faydalansın diye. Limonu da başka bir yerden alırım.

0: alırım. Tam dondurmalık bak şimdi. Heh. Bunlar nasıl biliyor musun? Deve dişi. Tamam mı? Böyle nar olmaz. Tamam mı? Bu narlardan. Sonra bu armutlardan da yapıyorum ben. Bu armutlardan da yapıyorum. Ustaya takılıyordum. Ya usta niye iki çeşit yapıyorsun? O da bana derdi ki o mora benim derdi babam Çobal Sait bir çeşit yapıyordu. Ben iki çeşit yapıyorum. Sen de derdi adam ol da üç çeşit yap. Ama ben kafamda böyle 8-10 çeşit hayali vardı. Çünkü bakıyordum o yalnız bir gün kaymak, bir gün çikolata yapıyordu. Bir gün limon yapıyordu bu kadar. Yani aynı şeyi, çeşidi aynı gün koyamadı. Ama kafamda çok büyük hayaller var. Hayal kurduğun zaman mutlaka o hayalini gerçekleştiriyorsun. Ama önce bina nasıl temelden başlıyorsa hayal kurarak.
1: Ustacığım hoş geldiniz. Ne aldın pazarda?
0: Bu kavunları da güzel bir şekilde yaparsın. Şunları biraz daha şöyle açarsan,
1: tamam.
0: Yani içeri götürmeyeceksen sonra biraz daha bunları açarsan tamam. Hem müşteri diyalogları seninle rahat tamam. Olsun hem de etrafımız da temiz olsun
1: tamam.
0: Her tarafımızı. Ustayı iyi takip etmek. Yani usta bir şey anlatırken veyahut da yaparken sağa sola böyle baktın mı o orada bir şey öğrenemezsin. Ama ustam da biraz sertti. Bir hata yaptığım zaman bana bir tane vuruyordu. 2 metre, 3 metre ileri düşüyordum. Ve kalkıp sonra gene elini öpüyordum. Nur içinde yatsın. Çok dayağını yedim. Yani yediğim dayak buradan Erzurum'a gider gelir. Çok teşekkür ederim.
1: Ustacığım afiyet olsun.
0: Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Dedim ben bu kavunu yapacağım. Ben de dedim dünyada ilk kavunlu dondurmayı yapmış olacağım dedim. Yani başarabilirsem ama başaracağım dedim. Çok malzeme attım. En sonunda hiç su koymadım. Sonra bu sefer baktım tereyağı gibi çıktı kavun. Böyle. Çıkınca ben tabii medyalık oldum o zaman. Nasıl oldu? Birisi tesadüfen öyle yemiş. Kavunu da o şekilde yaptım. Ama çeşidim de 6 çeşide çıkardım.

Hayatta tek hiçbir şeyden yılmadım. Her şeye de göğüs gerdim. Yapacağım bir işinde yapacağım dedim yaparım. Söz veremeyeceğim, yapamayacağım işinde sözünü vermem. Başta temizlik, dürüstlük ve sevgi. Temizliğe gelince ortam temiz olacak. Dürüstlüğe gelince içine apuk supuk şeyler katmayacaksın. Sevgiye de gelince kendi yemeyeceğin şeyi düşmanına dahi yedirmeyeceksin. Bizim felsefemiz ne? Temizlik, dürüstlük, sevgi.

Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.

0: Niçin kızdığını söyle bari.
1: Gözümün önünde karıyı öpüyorsun. Ben görmeden ne haltlar yiyorsun kim bilir.
0: Günahımı alma. Kadın beni öptü Alev.
1: Sen kadını, kadın seni öptü. Ortada bir öpüşme olayı var.
0: Alevciğim, kadın da beni kötü niyetle öpmedi. Bunlar Avrupalı, bu olaylar normal.
1: Yok arkadaş, ben Anadolu'yum. Benim erkeğimi kimse öpemez.
0: Sanki zina halinde yakalamış gibisin be Alev.
1: Daha ne olsun, bitti bu iş. Yollarımız ayrılıyor. Ben senin derdinden verem olamam arkadaş.
0: Alev bekle beni! Alev dinle beni! Ben suçsuzum, masumum. Turist karı aniden öptü beni. Bu kadar niye kızdığını anlamadım. Alev! Ayrıca gayet turizme hizmet değil mi ha?
2: Turiste hizmet ha? Erkek turistler de var oğlum. Ben de hizmet edeyim mi? Ha?
0: Lafını bil Alev. Öldürebilirim seni. Hele birine yaklaş da göreyim.
2: Ne yaparsın yani?
0: Önce herifi parçalarım sonra da seni.
2: Seni öpen karıyı sonra bulurum. Ama sen buradasın. Domuz seni. Domuz!
0: Öldüreceksin kız. İnsan sevdiğine böyle yapar mı?
2: Ya insan sevdiğinin üstüne gül koklar mı?
0: Dur Alev, etem atıyor ama ha!
2: Ne o yani, dövecek misin?
0: Bir erkek karısını döver de, sever de.
2: Ben senin karın değilim.
0: Olacaksın. Seni seviyorum Alev. Karım olacaksın. Ne o? Hala küskün müsün bana?
2: Hayır, şaşkın haldeyim. Yıllardır hayaller kurdum. Başka türlü düşledim her şeyi.
0: Her şey düşlediğin gibi olacak gene. Beyaz gelinliğini giyeceksin. Seni kollarımda taşıyacağım odamıza.
2: Seni suçladığımı sanma. Ben de istedim. Senin olduğum için de mutluyum.
3: Gemicinin karısı yarı dul sayılır Alev. Aklını başına topla.
4: Baban çok doğru söylüyor yavrum. İkimiz de senin iyiliğini isteriz. Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
2: Para her şey demek değil ki anne.
3: Bu zamanda her şey demek kızım.
0: Sana çok şey borçluyum Asım amca.
5: Sen bana rahmetli babanın yadigarısın oğlum.
0: Sağ olun. Şimdi yengemle sana bir hayırlı iş daha düşüyor amca. Alev'in ailesiyle konuşun.
5: Acele etme. Alev'in babası aksi adamdır ama çok namusludur. Onu bir yumuşatayım önce, sonra yengenle gider Alev'i isteriz.
0: Çok yaşa Asım amca.
5: Hadi bakalım, güzel günlere.

0: oldu Hasan? Kaza mı?
1: Yok Asım baba. Kaptan kalp krizi geçirmiş. Şahin Bey'in yatının kaptanıymış.
0: Nereye götürüyorlar?
1: Şahin Bey'in özel helikopteriyle İstanbul'a götüreceklermiş.
0: Şanslı kaptanmış. Çünkü Şahin Bey gibi bir patronu var.
2: Kim bu Şahin Dayı?
0: Ülkenin en zengin adamlarından biri. Nah, yatı da orada. Bunun gibi kaç tane yatı, gemileri var.
2: Güzel tekne, şahane.
0: Çok bakma evlat, sonra benim enkazı beğenmeyeceksin.
2: Olur mu dayı? Senin teknen benim ilk göz ağrım.
0: Onun mektebi yok koçum, ustasından ders alacaksın. Ne geldi?
3: Dört çağır.
0: Mars oldun, bekçiyi çağır.
4: Burada bir Asım kaptan varmış.
0: Buyur kızım, benim.
4: Bana sizi tavsiye ettiler. Buraları Asım kaptandan sorulur dediler.
0: Estağfurullah. Derdin ne kızım?
4: Ben Şahin Bey'in genel sekreteriyim. Kaptanımız hastalandı. Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
0: Bakarız. Yolculuk nereye?
4: Barcelona'ya. Yaklaşık 4 ay sürecek. Maaş dolgundur.
0: Mesela ne kadar?
4: Aylık $3000.
2: Büyük para. Liraya vur, yaklaşık 1 milyon eder. 4 ayda 4 milyon.
0: İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Oğlum, işte düğün parası da, çeyiz parası da çıktı demektir.
2: İyi ama 4 ay az zaman mı? Yok be dayı, bana göre iş değil bu.
0: Manyak mısın sen oğlum? Bu şans kaçırılır mı? 4 ay nedir ki?
2: 4 ay ayrılık demektir. Özlem demektir. Dayanması kolay mı? Alev de gitmemi istemez zaten.
0: Alev senin gibi akılsız mı be? Var mısın iddiaya? Gitme derse, nah şu bıyıklarımı keserim.
5: Asım amca bıyıklarını kesmesin. Gitmeni gerçekten istiyorum Murat.
2: İstiyorum diyorsun ama gözlerin şimdiden ıslak ıslak.
5: Sevinçten olamaz mı? Gidişini ayrılık kabul etmiyorum ki. Yeniden kavuşacağız.
2: Haklısın. Para bakımından rahat edeceğiz. Düğünümüzde, evimizde hiç eksiğimiz kalmayacak.
0: Kaptanınız hazır kızım.
4: Merhaba, adım Ümran.
2: Murat.
4: Lisan?
2: İngilizce.
4: Çok iyi. Seyahat Şahin Bey'in yabancı ortakları için tertiplendi. Umarım onları memnun ederiz. Sözleşmeyi hazırladım. Boşluğa adınızı soyadınızı yazın ve imzalayın. Bu da bir aylık tutarında avansınız.
2: Teşekkür ederim. Hareket ne zaman?
4: Pazar günü saat 15.30'da.
2: Nişan yüzü istiyorum. Var mı?
6: Var efendim. Hem de çeşit çeşit.
2: Sevgilimin boyu posu sana uygun. Parmağına takar mısın?
6: Takarım.
2: Çok yakıştı. İstersen çıkartma.
6: Çıkartmam.
2: Üzüleceksen gitmem bak.
6: Hayır, üzülmeyeceğim söz.
2: Dönüşümde limanda ol. Yuvamızın penceresinde bekler gibi bekle beni. Döneceğim gün belli zaten.
6: O gün ikimizin de bayramı olacak Murat.
2: Yalnız bayram mı? Düğün davullarımız vuracak o günün gecesinde. Şunu da al. Gelinliğini kendin seç. Çeyizini hazırla.

0: Doya doya ağlamak istiyorsan hiç yanına gelmeyeyim.
1: Ayrılığa alışamadım Asım amca.
0: Gemicinin arkasından ağlamak iyi değildir kızım. Gözyaşları fırtına olurmuş.
1: Allah korusun. Tamam, bir daha ağlamayacağım.
0: Ah, aferin.

0: Bir saniye Şahin Bey. Ümran Hanım geldi.
1: İyi günler dayıcığım. Nasılsınız? Bizim yolculuğumuz çok iyi geçiyor.
2: Misafirler memnun mu? Benim yokluğumu belli etmeyin.
3: Merak etmeyin, her şey yolunda Ahlet.
2: Tarafımdan tebrik et. Sizi Pire Limanı'nda Atina temsilcimiz karşılayacak. Orada her türlü ihtiyacınız karşılanacak. İyi yolculuklar Ümran.
1: Teşekkür ederim dayıcığım. Sizi çok özledim. Hoşça kalın.
0: Şahin Bey yeğeni olduğun için mi seni genel sekreter yaptı?
1: Hayır, başarılı olduğum için. Tevazuya gerek yok kaptan. Tuttuğumu koparırım.
4: Kocana müjdeyi verebilirsin kızım. Anne olacaksın. 1,5 aylık hamilesin.

Şahin Bey yeğeni gibi değil, kızı gibi sever beni. Babam ve annem trafik kazası geçirdiğinde almış büyütmüş. Yabancı ülkelerde okudum. 3 lisan öğrendim. Dayımın sayesinde her

0: şeye sahip oldum. Hayal ettiğim her şeye kavuştum. Tek eksiğim sevgiydi, aşktı. Onu da sen verdin bana.
1: Hanımefendi, Şahin Bey sizi arıyor.
0: Merhaba dayıcığım.
2: Ömran merhaba. Nasıl gidiyor yolculuk?
3: Her şey istediğiniz gibi geçti dayıcığım. Seyahat programımız yarın Marsilya limanında sona eriyor.
2: Mr. Johnson'un Türkiye'ye turistik yatırım konusunda düşüncesi ne?
0: Akdeniz'in tüm sahil şeridi ve yat limanlarını gördükten sonra Ege sahillerimizi bir cennet olarak belirtti ve sizinle bu kıyılarda ortak yatırım yapmaya karar verdi.
2: Çok güzel. Bu işin üstesinden geldiğin için seni tebrik ederim.
3: Tuttuğumu koparmasını bana sen öğrettin dayıcığım.
2: Ümran, Marsilya'da misafirleri yolcu ettikten sonra sen uçakla İstanbul'a dön. Şinasi kaptan iyileşti. Bugün onu uçakla Marsilya'ya gönderiyorum.
0: Şinasi kaptan geldiğine göre müsaade edersen dayıcığım, Murat kaptan da uçakla İstanbul'a dönsün.
4: Tabii olabilir. Hem sana refakat eder.

0: niye dönmüyor Asım amca? Demek ki başına bir şey geldi.
1: Kötü haber tez gelir yavrum. Hadi yürü, evine git. Baban bu vaziyetini görse daha mı iyi? Hadi gel, hadi.

0: Hoş geldiniz dayıcığım.
1: Sen de hoş geldin. Özledim seni. İyi gördüm seni. Bu gezi yaramış sana ha?
0: Gezi mükemmeldi dayı. İş ortaklarınız çok memnun kaldılar. Sonsuz teşekkürlerini size iletmemi söylediler.
1: Aferin sana. Bu işi becerdin.
0: Kaptanın da yardımlarını belirtmem gerek dayı.
1: Bulduğun kaptan işe yaradı demek ha?
0: Dayıcığım, hem de nasıl yaradı? Anlatmakla bitmez.
1: Anlatmayı boş ver. Getir bana demiştim şu kaptanı.
0: Dayım seninle tanışmak istiyor.
2: Ben de tanımayı çok isterim. Metili ve ismini o kadar çok duydum ki senden.
0: Hayatta en çok dayımı severdim. Ama dayım duymasın, senin sevgin onunkinin önüne geçti Murat.
2: Beni ve kendini bu kadar şartlaman doğru değil. İlişkimizi daha mantıklı düşünmeliyiz.
0: Seninle benim beraberliğimizden daha mantıklı ne olabilir Murat?
2: Sana anlatamıyorum İmran. Benim gitmem gerek.
0: Neden? Daha önce evli olmadığını söylemiştin.
2: Evli değilim doğru. Ama Bodrum'da sorumluluklarını yüklendiğim kişiler var.
0: İyi o zaman. Birlikte dönelim Bodrum'a. Kısa da olsa senden ayrılmaya dayanamam Murat.
2: Beni zor durumda bırakıyorsun.
0: Önce dayımla seni tanıştırayım. Sonra münakaşamıza devam ederiz.
3: Yaklaşık 2 hafta sonra denize indirebiliriz.
1: İşi hızlandırın.
3: Emredersiniz efendim.
1: Bir saniye beyler.
0: Sizi tanıştırayım, Kaptan Murat.
1: Merhaba delikanlı. Seni tanıdığıma sevindim.
2: Sağ olun.
1: Yeğenim senin iyi bir kaptan olduğunu söyledi.
0: Hem de çok tatlı bir insan. Senin de ondan hoşlanacağından eminim dayıcığım.

0: kaptan dediği gün dönüyor.
1: Saklama kız, heyecanlanma.
0: Ay, elimde değil Asım amca. Hadi gel, onu karşılamaya gidelim.

0: Hoş geldin kaptan. Bizimki teknede mi?
1: Sizinki kim?
2: Murat kaptan.
1: Tekneyi Marsilya da bana teslim etti. Kendisi uçakla döndü. İyi günler.
2: Bir şey oldu muhakkak. Başına bir dert mi geldi acaba?
0: Sus bakayım. Hemen kötüye yorma. Belki yeni bir iş vermişlerdir.
2: İnşallah Asım amca. İnşallah. Gitmek bu kadar kolay mı? Ben ne olacağım? Sana kendimi her şeyimle verdim.
3: Seni ben mi zorladım? Vaatlerde mi bulundum?
2: Niçin başladın öyleyse? Kullanılmış bir mendil gibi atamazsın beni. Dur Murat! Şu kapıdan çıkarsan vururum seni.
3: Saçmalama. Beni zorla tutamazsın.
2: Kalmanı istiyorum. Seviyorum seni. Gidersen seni öldürürüm Murat.
3: İkimiz de kararlıyız demek ki. Hoşça kal Ümran.

0: Durumu nasıl?
1: Hala kritik Şahin Bey. Ameliyat başarılı oldu. Şans diyelim. Kurşun kalbin çok yakınından girmiş.
0: Dışarıya göndermemi tavsiye eder misiniz?
1: Gerek yok Şahin Bey. Yaşama yüzdesi bir hayli yüksek.
0: Yaşamalı doktor. Yaşaması için ne gerekiyorsa yapılmalı. Ümran'ın ilk sevdiği erkeksin kaptan. Onu niçin terk etmek istedin?
2: Gideceğimi biliyordu. Kalmam imkansızdı.
0: Ümran benim çok değer verdiğim bir insandır. Elimde büyüdü. Kızım gibi sevdim. Yaşaması sana bağlı şimdi.
2: Doktorlar hayati tehlikeyi atlattığını söylediler.
0: Tekrar deneyecektir. Onu iyi tanırım. Yıkılan gururuyla yaşayamaz.
2: Ben ne yapabilirim?
0: Onu bırakma. Bak delikanlı. Yaşamım boyunca hiç kimseden bir şey istemedim. Aldım. Paramla aldım. Gücümle aldım.
2: Şimdi de almak istediğiniz ben miyim?
0: Hayır. Benim yeğenimi terk edebilen erkek parayla satın alınamaz. Bunu biliyorum.
2: Ümran için ben de çok üzülüyorum Şahin Bey.
0: Dürüst bir insan olduğuna inanıyorum senin. Vicdanına sığınmaktan başka çarem yok ne yazık ki. Ardında bir ölü bırakmak istiyorsan gidersin. Kalırsan Ümran'ı yaşatırsın. Karar senin.

0: Bu yaptığım bir çılgınlık Tüymen.
1: Evet, ama başaramadım. İkinci kez deneyeceğim. Sensiz bir hiçim ben. Sevgide gurur olmazmış. Yalvarırım beni bırakma.

0: Bu bekleyiş bitecek kızım.
1: Buldun mu? Geliyor mu?
0: Hiç aklımıza gelmedi yavrum. Murat kimin kaptanıydı? Şahin Bey'in değil mi?
1: Evet, onun yatıyla
0: gitmiş. Ben de şimdi tel çektim İstanbul'a. Böyle oldu dedim. Acele cevap bekliyorum.
1: Nerede olduğunu bilirler değil mi?
0: Bilirler.

0: Günaydın Mahmut dayı.
1: Günaydın yavrum.
0: Amma dalmışsın gazeteye. Önemli bir haber mi var?
1: Haber mi? Ne haberi? Hay Allah! Bana bir çay söyler misin yavrum?
0: Gazetede ne okudun Mahmut dayı?
1: Hiç canım gazete değil mi? Saçmalık işte! Hadi sen bana bir çay söyle yavrum.
0: Merak ettim. Şu gazeteyi verir misin?
1: İş saati şimdi, sonra okursun.
0: Şimdi okumak istiyorum.

0: Alev kızım.
1: Korkulacak hiçbir hastalığı yok. Meraklanmayın.
2: Allah'a şükür.
3: Bayılma huyu hiç yoktu doktor bey.
1: Normal sayılır ama bundan sonra dikkat etmesi lazım. Kızınız anne olacak çünkü.
2: Anne mi olacak?
1: Evet. Yaklaşık 4,5 aylık hamile. Geçmiş olsun.

0: Beni bağışlayın baba. Yalvarırım, ağlama anne.
1: Öz evladım saymıştım Murad'ı. Meğer koynumuzda yılan beslemişiz.
0: Onu bulacağım Asım amca.
2: Çekip vursan hakkındır yavrum. Ama elinden ne gelir ki?
0: Tanrı onunla karşılaştırsın beni. Hesaplaştırsın.
1: Gitme, kal be Alev. İşte ana sana, işte baba, kızımız olursun.
0: Sağ olun. Taşıdığım kara lekeyle buralarda yaşayamam artık. İstanbul'a gideceğim.
1: Ne yaparsın İstanbul'da, param var mı?
0: Var Asım amca. Murat çeyiz parası, düğün parası bırakmıştı. Beni kullandı. Parasını da peşin vermiş oldum.

0: Tabii efendim. Rica ederim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun.
1: Şahin Bey'le görüşmek istiyordum.
0: Şahin Bey şu anda yoklar. Evlerindeler.
1: Ne zaman gelir?
0: Randevunuz yoksa boşuna beklemeyin. Şahin Bey'le randevusuz konuşmak imkansızdır. Alo, buyurun efendim. Şahin Holding. Yoklar efendim. Perşembe günü gelecekler.
2: İzin almak için neşeli bir günümü bekliyorsan işte sana fırsat Ümran. Balayına çıkabilirsin.
3: Sağ olun dayıcım. Murat'la henüz bir program yapmadık. Ayrıca Murat'ın iş durumu da belli olmadı.
2: İş durumu ne demek?
4: Herhalde yeğeniniz şu anda işsiz bir erkekle evli olduğunu söylemek istiyor.
2: Ben de güvenebileceğim sağlam bir yardımcı arıyorum. Benimle çalışmaya var mısın delikanlı?
4: Güveninize teşekkür ederim. Ticaretten anlamam ben. En büyük tutkum denizdir.
2: Seni denizden ayırmak isteyen kim? O halde kaptanım olursun.
3: Evet, evet. Bunu kutlayalım dayıcığım. Size her şey için teşekkür ederim.

0: kanama durdu. Ama birkaç gün yataktan çıkmasın. Güçlü bir bünyesi varmış. Yoksa onu kurtaramazdık. Geçmiş olsun kızım.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun doktor. Gerekirse sizi ararım. Güle güle. Kurtarıcımın kim olduğunu öğrenmek isterim. Reklam prodüktörüyüm. Adım Leyla. Benimki Alev. Her şey için teşekkür ederim. Kaç aylıktı? 4,5 aylık. Niye bu kadar bekledin? Babası mı zorladı seni? Hayır. Çocuğu olacağını da bilmiyordu sanırım. Bilseydi engel olabilirdi sana. Engel olamazdı Leyla. Çünkü bir başka kadınla evlendi. Sen güzel bir kızsın Alev. Neden başkasını tercih etti? Tercih ettiği bir kadın değil Leyla. Para. Zenginlik. Onu hala seviyorsun. Nefret ediyorum. Onu bir gün beni vurduğu silahla vuracağım.
2: Olmuyor, olmuyor! Çok donuksunuz bugün. Neyse yarın devam ederiz. Haydi dost kızlar.
3: Peki abi.
1: Merhaba sevgilim, ben geldim.
2: Merhaba, tatlı bir söz söyle yoksa hırsımdan kuduracağım.
1: Üzülme, doktor iyi olacak hastanın ayağına gelirmiş. Sana sözünü ettiğim Alev'i getirdim. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Arkadaşım Alev, nişanlım Bülent. Öyle mi? Memnun oldum.
2: Ben de.
1: Nasıl buldun?
2: Ne yazık ki sen buldun onu. 40 sene başıma kakarsın en büyük yıldızı ben buldum diye.
1: Yıldız mı? Ben mi?
2: Şimdiki sen değil güzel kız. 6 ay sonraki sen. Hadi geç makinenin karşısına da bir prova çekelim.

0: Alev'in başarıları için.
1: Kendimi başarılı saymıyorum bile.
0: Hoppala, daha ne olsun? Her yerde senin adın var. Dillerdesin, erkeklerin hayallerindesin.
1: Hedefim bu değildi. Şahindi. Oysa adama sokulamadım bile. Alev diye bir kadının farkında olduğunu da sanmıyorum.
2: Neden sana gelmesini bekliyorsun? Sen Şahin'e gitsene.
1: Daha önce denedim. Şirketinin ve evinin kapısından kovuldum.
2: Ona yaklaşmanın bir yolu olmalı. Hiç yalnız kalmaz mı bu adam?
0: Kalıyor. Sadece sabahları.
1: Nasıl yani?
0: Her sabah gün doğarken atla gezer. Tek başına.
1: Bana bu konuda bilgi vermelisin Bülent.

0: Bir şeyiniz yok ya?
1: Hayır. İyiyim.
0: Beni korkuttunuz.
1: Ya ben? Bir an sonumun geldiğini sandım. Özür dilerim. Suçlu olan bendim.
0: Çıkışınız çok ani oldu. Tıpkı bir ceylan gibi.
1: Formda kalabilmek için koşuyorum.
0: Sporcu musunuz?
1: Mankenim ve de foto modelim.
0: Öyle mi? Ne yazık ki ben bu konularda pek yabancıyım. Ama ilk fırsatta sizi izlemek isterim.

0: Zevkine güveniyorum Ümran. Hediye çok çarpıcı, çok değerli olmalı.
1: Kızma ama dayıcığım, basit bir sanatçı için masraflı değil mi?
0: Ondan hoşlanıyorum Ümran. Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Sakin kalbimde fırtınalar başladı.
2: Umarım sığınacak bir liman bulursunuz Şahin Bey.
0: Şu bey lafını bırak. Şahin de, abi de, bir şeyler söyle işte. Patronun olarak görme, biz arkadaşız.

0: Şahane. Olağanüstü bir hediye.
1: Beğendiğinize çok sevindim. Onu ben seçmiştim.
0: Zevkinizi tebrik ederim.
1: Güle güle kullanın. Size çok yakışacağını umarım.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Çekime başlayabilir miyiz Ali?
0: Ben hazırım.
1: Hı-hı. İzninizle.
0: Güle güle.
3: Lütfen yanıma getir Übran. Gidebilirsiniz beyler.
4: Sağ ol Şahin. Bana sadece iş vermedin. Hayatımı, şerefimi iade ettin. Sağ ol evlat.
3: Arayan olursa yokum Übran.
1: Anlıyorum.

0: Geldiğine çok sevindim. Oturmaz mısın?
1: Hediyeni kafana atacaktım ama... yolda hırsım geçti.
0: Hediyemi niçin kabul etmiyorsun?

0: Seni beğeniyorum Alev. Dost olalım istiyorum.
1: İlginiz beni tedirgin etti Şahin Bey. Dostluğu satın alır gibi bir tavrınız var.
0: Seni incitmek istemem Alev. Ama sana nasıl yakın olabilirim? Yol göster bana.
1: Bunu kendiniz bulsanız daha doğru olmaz mı?
0: Anlaşılan beni çok uğraştıracaksın.
2: Patron geç kaldı. Belki de geziden vazgeçmiştir ha?
3: Sanmıyorum. Bürodaydı. O kadın gelmişti. Hediyenin karşılığını veriyordur herhalde. Yani vücudunu.
2: Bu kadını ben de merak etmeye başladım ya. Adı neydi?
3: Adı Batsın. Tam bir zengin avcısı. Dayımdan üstün bir av da olamaz tabii.
4: Lafının üstüne geldim galiba.
2: Ümran seni bir canavarın elinden kurtarmaya çalışıyor.
4: Ümran yanıldı. Sözünü ettiği hanım para peşinde değil. Hediyeyi iade etti. Bunu sen de. Senin olsun ha.

0: Gördüğüm kadarıyla gönlündeki fırtına kasırgaya dönüşüyor Batu.
1: Doğru. Ve ben limana bir türlü sokulamıyorum. En güzel hediyeyi kabul etmiyor. Ona ne yapmalıyım ki sevgimi anlatabileyim?
0: Anladığım kadarıyla duygulu bir hanım. Ben olsam tek bir çiçekle sevgimi sunardım.
1: Belki de haklısın. Bir çiçek milyonluk hediyeden daha etkili olabilir.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Elim boş geldim sanma.
1: Teşekkür ederim. Böylesine değerli bir hediyeye layık olabilmek için ne yapmalıyım?
0: Benimle bir yemek yer misin?
1: Beni evine niçin getirdin? Zenginliğini, gücünü göstermek için mi?
0: İlgisi yok. Ama seni buraya getirmemin bir sebebi var. Görmeni istedim.
1: Neyi?
0: Yalnızlığımı.
1: Bu saray misali köşkte bu kadar hizmetkar arasında yalnız. Öyle mi?
0: Benim yalnızlığım başka bir yalnızlık. Çare bulunmaz sanırdım. Oysa varmış.
1: Buldun mu?
0: Buldum, evet. Çare sensin. Yalnızlığımı paylaşır mısın Alev? Burada kal, burada yaşa.

0: Nasılsın kaptan?
1: Beni boş ver patron. Sen bomba gibisin.
0: Tabii. Çünkü gemi limana sığındı arkadaş.
1: Sevindim. Kavuşamayanların nasıl acı çektiğini bilirim.
0: Neyin var senin? Üzüntülüsün.
1: Bilmiyorum. Belki de bir suçluluk duygusu. Ümran'la evliliğim yanlıştı.
0: Öyle konuşursan üzülürüm. Seni ben zorladım. Çünkü bir hayat söz konusuydu. Ümran'ı sen kurtardın.
1: Evet. Ama bir başkasının hayatını mahvederek.
0: Kimin?
1: Mazide kalan biri.
0: Moralim bozuldu.

0: Niçin tatil yapmıyorsun? Ben de izin isteyecektim.
1: İzin ne demek?
0: Sen benim arkadaşımsın ya.
1: Sağ ol.
2: Bodrum'da nereden çıktı şimdi?
0: Bodrum birden çıkmadı. Her zaman gönlümdeydi. Oraya gitmeme sen engel oldun.
2: Tekrar başa dönmeyelim. Merak ettiğim için sordum.
0: Ben ot değilim. Ailem var, çevrem var. Özlediğim arkadaşlarım var Ümran. Bodrum'a gideceğim.
2: Öfkelenmene gerek yok. Bu kez gitmene engel olacak değilim. Çünkü bana tekrar döneceksin sevgilim.

0: Utanmaz köpek! Ne yüzle karşıma çıkıyorsun?
1: Beni dinlemelisin amca.
0: Bana amca deme! Yalanlarını dinlemek istemiyorum.
1: Hatamı düzeltmeye geldim.
0: Neyi düzelteceksin ulan? Alevi kirletip kaçtın. Zavallı kimsenin yüzüne bakamaz oldu.
1: O nerede şimdi amca?
0: Alev buralardan gitti. Bir daha da haber alamadık. Giderken karnında senin evladını taşıyordu. Bakalım sen onun günahını nasıl taşıyacaksın? Bir gün karşına olarak çıkarsa sebebi sensin, sen!

0: Sen ne zaman döndün?
1: Dün gece.
0: Ne için bu kadar kısa sürdü?
1: Bodrum'da kalmam için bir sebep yoktu artık.
0: Tam zamanında geldin. Karını al, akşam bize gel. Önemli bir toplantı var.
2: Sizlere gönlümün sultanı, evimin kraliçesi, nişanlımı tanıtıyorum. Ümran'ı tanıyorsun. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım. Kısa bir iş seyahati. Sıkılmazsan seni de götüreyim.
3: Dönüşünü beklemek bana daha çok heyecan verir. Sırtıma krem sürer misin?

0: Seyahate çıkmak ilk kez zor geliyor. Yaşlanıyorum galiba.
1: Yaşlanmadığını defalarca kanıtladın bana.
0: Seni şimdiden özlemeye başladım. Hoşça kal yavrum.
1: Güle güle.

0: Şafak vakti hazır olmamı söylemiştiniz. 5 saattir bekliyorum.
1: Bunun için maaş alıyorsun. Bana tabi olacaksınız. 5 saatte, 15 saatte beklemek vazifeniz. Arabada bir paket var. Kamerama getir. Sana paketi getir dedim.

0: kutuyu şöyle bırak.
1: Hareket edebilir miyim?
0: Karar verirsem söylerim. Sen görevinin başında bekle.

0: Zenginliği senin paranla almıştım. Hiç düşündün mü seni nasıl beklediğimi? Günahıma girerken söylediğin o tatlı sözleri unuttun mu?
1: Hayır. Unutmadım seni. Acı çektim olanlardan.
0: Ve güzel karının koynunda teselli buldun.
1: Düşündüğün gibi değil Alev. Evlenmek zorunda kaldım. Bir hayat söz konusuydu çünkü.
0: Ya benim hayatım? Benim hayatım ne oldu söylesene? Nereden nereye geldim? Kim sebep oldu yıkılışıma?
1: Sana geliyordum. Yemin ederim. Sonra Ümran'ın intihara kalkıştığını söylediler. Bir oyun değildi, gerçekti. Onu yaşatmak için evlenmek zorunda kaldım.
0: Sen onu yaşatırken beni öldürdün. Yalnız beni mi? İçimde taşıdığım yavrumu da öldürdün. Umutlarımı da öldürdün. Paranla aldığım bu gelinlik kefenim oldu. Diri diri mezara girdim. Sen gömdün beni, sen! Sen, sen, sen!
1: Ben yalnız seni sevdim Alev.
0: Yalan! Belki böylesi daha iyi oldu. Parasız bir denizcinin yolunu beklemekten kurtuldum. Şimdi bir kralın kraliçesiyim.
1: Kendini sattığın için iftihar mı ediyorsun?
0: Evet, kendimi sattım belki. Ama hiç olmazsa senden çok daha yüksek bir fiyata.
1: Böyle konuşma Alev.
0: Yalan mı? Sen benim kocam olamadın. Ama uşağım oldun. Hadi defol şimdi. Yıkıl karşımdan. Ha!

0: Ağlıyorsun Alev. Çünkü seviyorsun beni.
1: Sevmiyorum.
0: Seviyorsun.
1: Sevmiyorum.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B Klinik Beyazlık Teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Beni arayan oldu mu?
1: Kain bir aradı hanımefendi. Yarın sabah dönüyorlar. Ayrıca Ümran Hanım da sizi ziyarete geldi. İyi günler hanımefendi.
0: Rüya bitti Murat.
2: Rüya değildi yavrum. Sevgimiz, beraberliğimiz bir gerçekti.
0: Gerçeklerin içinde Şahin var. Karın var. Beni köşkten aramış. Şüphelenmiş olmalı.

0: olduğunu hatırlayabildin demek.
1: Arkası kesilmeyen geziler tertiplendi. Her sabah, her gün.
0: Bana bir telefon edebilirdin.
1: Etmedim. Senden ayrı kaldığım bu günlerde uzun uzun düşündüm İmran. Beraberliğimiz devam edemez artık.
0: Beraberliğimiz dedin. Biz evliyiz Murat.
1: Seni kırmak istemiyorum İmran. Ama evliliğimiz baştan yanlıştı.
0: Bu ani değişikliğe sebep ne acaba?
1: Sebep arama. Zorla mutluluk olmuyor. Ayrılalım.
0: Belki ayrılırdık Murat. Her şey normal olsaydı yani. Ama şimdi asla. Aldattın beni.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Alev'den söz ediyorum. Onunla yattın sen.
1: Saçmalama.
0: O tip kadınları iyi tanırım ben. Zenginlerin metresi olurlar. Ama ya şoförleriyle ya da kaptanlarıyla yatarlar. Sen yokken ben de boş durmadım Murat. Kadının kimliğini araştırdım. Bodrumlu Alev. Sen de Bodrumlusun sevgilim. Bu büyük tesadüfü Şahin öğrenirse ne olur biliyor musun? İkinizi de öldürtür.
2: Şu kısa seyahatte bir kez daha anladım ki ben sensiz yaşayamam Alev.
3: Ben de dönüşünü sabırsızlıkla bekledim. Seninle konuşmak istediğim önemli konular vardı.
2: Hiçbir konu benimki kadar önemli olamaz. Senden bir şey istiyorum. Benimle evlenir misin Alev? Galiba çok tepeden inme oldu. Bakıyorum şaşırdın. Ama artık karar vermenin zamanı geldi.
3: Hiç ummadığım bir teklifti Şahin. İzin ver düşüneyim.
2: Bu konuda nikah tarihinin tespitinden başka düşünülecek bir şey olduğunu sanmıyorum.

0: karım ilişkimizi öğrenmiş Alena.
1: Daha iyi ya Murat. Boşanmanı kolaylaştırır bu.
0: Hiç sanmıyorum. Gurur meselesi yapıyor ama Ümran dert değil. Önemli olan senin durumun. Şahin'le konuştun mu?
1: Hayır, konuşamadım.
0: Neden?
1: Bana evlenme teklifi yaparken ona ayrılmak istediğimi söyleyemezdim.
0: Ne yani, onu kırmaktan mı çekiniyorsun? Yanında mutluysan kalabilirsin.
1: Şahin'le mutlu olmaktansa seninle ölmeyi yeğlerim.
2: Kocam benden boşanmak istiyor dayı. Buna çok kararlı.
3: Seni üzmek istemem yavrum. Evliliğin sağlam temeller üzerinde kurulmamıştı.
2: Olabilir. Ama sürüp gidecekti. Murat'a olan sevgim yuvamızı yaşatacaktı. Ne yazık ki bir bomba mutluluğumu havaya uçurdu.
3: Sözünü ettiğin bomba nedir?
2: Bir kadın. Erkekler üzerinde etkisine şahit olduğum bir kadın.
3: Kim bu kadın?
2: Alev.

0: yanıyor lan.
1: Keşke yalan olsaydı dayı. Kocam ve nişanlın çok önceden birbirlerini tanıyorlardı.
0: Saçmalıyorsun İbrahim. Tanımakla ihanet etmek çok farklıdır. Buna cesaret edemezler.
1: Ettiler. İkimiz de birleşmelerine engeliz. Fırsat bulsalar ikimizi de yok ederler dayı.
0: Ne söylediğini biliyor musun sen? Murat'ı kardeşim gibi sevdim. Değer verdim. Bana ihanet edecek kadar alçak mı senin kocan?
1: Bu suali Murat'a sorsanız daha isabetli olur dayıcığım.
2: Patron kış tarafta sizi bekliyor Murat Bey.
3: Aldı benim.

0: Ümran'dan boşanacak mısın?
1: Evliliğim senin arzunla oldu. Ayrılışım da benim arzumla olacak.
0: Kararlısın demek.
1: Kararlıyım.
0: Bir sebebi olmalı.
1: Evet, var.
0: Dertleşelim. Her zaman olduğu gibi.
1: İsterdim patron. Ama çok özel bir durum. İnan ki Ümran'dan ayrılmam için yeterli bir sebebim var.
0: Bir kadın mı?
1: Hesap vermek zorunda mıyım?
0: Şu anda değilsin. Ama gerekirse hesap sorarım sana. Bunu sakın unutma.
2: Boşanma olayını normal karşılaman gerekirdi. Oysa çok öfkelisin.
0: Doğru, öfkeliyim. Yeğenime yapılanlar üzüyor beni.
2: Bu dünyada boşanan ilk çift onlar olmayacak Şahin.
0: Ümran'ın başına gelenler herkesin başına gelebilir. Bu doğru. Sen olsan ne yapardın?
2: Anlayışla karşılardım.
0: Ben senin kadar medeni değilim sevgilim. Hele bir de ihanet söz konusu olursa... yaşatmam o zaman. İnan ki yaşatmam.
3: Buyurun. Evet benim. Uyuyor. Konuşabilirsin hele.
2: Korkuyorum Murat. Şahin tehdit etti beni. Seninle hemen konuşmalıyız. Murat, çıkabilir misin?
3: Çıkarım Alev. Nerede buluşalım?
2: Yarım saat sonra yatta buluşalım Murat.
4: Ne pahasına olursa olsun karın ve Şahin'den kurtulmalıyız.
3: Bize kimse engel olamaz artık. İkimizden çalınan mutluluğu gerekirse zorla geri alacağız.

0: İkisi de bizden umutlarını kesmeliler Murat.
1: Bodrum'a gidelim. Hemen bu gece.
0: Ben hazırım.
2: Sanırım uzun bir geziye çıkmak üzeresiniz.
1: Evet. Bana anlayış gösterin bana.
2: Bana bağlısın sen. Bu bağı da asla koparamazsın.
1: Saçmalama. Bu dünyada ilk boşanan çift biz olmayacağız.
2: Sana engel olacağım.
1: Gidelim.
2: Dur Murat. Beni bırakıp gidersen pişman olursun.
1: Madem ki istedin söyleyeyim. Benim pişmanlığım seninle evlendiğim zaman başlamıştı.
2: Bırakmam seni Murat.
1: Çekil yolumdan artık.

0: Bunlar ona ait olabilir mi?
1: Ayakkabıyı bilemem. Ama madalyon Ümran'a ait. Ben hediye etmiştim. İntihar mı savcı bey?
0: Cinayet. Maktul savcılığa cinayet ihbarında bulunmuştu.

0: Haberler iyi değil. Bütün gazeteler sizden bahsediyor.
1: Kaptan Murat Kaçkar karısını metresiyle bir olup öldürdü. Savcılığa gönderilen mektup cinayeti aydınlattı.
2: Karın bizi tuzağa düşürdü Murat.
0: Polise teslim olun çocuklar. Böyle kaçarsanız suçu kabullenmiş olursunuz.
1: Suçlu değiliz amca. Ümran'ı biz öldürmedik.
0: Peki bunu nasıl ispat edeceksiniz?
1: Bilmiyorum amca. Fakat bir süre saklanmamız gerek.

0: Buyurun Şahin Bey, beni emretmişsiniz.
1: Sen gün görmüş adamsın Asım Reis. Kaçaklar zor durumda. Onlara yardım etmek istiyorum.
0: Sağ ol bey. Ama ben nerede olduklarını bilmiyorum ki.
1: Bak reis, burada olduklarını ben biliyorum. Nasılsa bulurum. Ama vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü geçen her dakika onları yağlı ipe biraz daha yaklaştırıyor.
0: Asarlar mı onları?
1: Asarlar. Çünkü cinayeti tasarlayarak işlemişler. Ben onları kurtarmak istiyorum. Alev'le buluştur beni.
0: Bak Şahin Bey, bu gariplerin Allah'tan başka kimseleri yok. Yardım edeceksen götüreyim. Sen güçlüsün, büyüksün. Sözüne güveneyim mi?
1: Güven Asım Reis, yardım edeceğim.
0: Pekala Şahin Bey. Yalnız tek başına gelirsen götürürüm.
1: Tek başıma geleceğim.

0: Amcam Şahin'i getiriyor Ali.
1: Şahin'i mi?
2: Dur Şahin Bey, burada beklesen.
0: Çekinecek bir şey yok. Ne istiyor bizden?
1: Ben gidip onunla konuşacağım.
0: Çıldırdın mı sen? Bu bir tuzak olabilir.
1: Başka şansımız yok. Yalvarırım Murat, bir çılgınlık yapma.

0: Beni bağışla Şahin. Böyle olmasını istemezdim.
1: Cinayetle suçlanıyorsunuz.
0: Ümran'ı biz öldürmedik. Yemin ederim.
1: İspat edemezsiniz. Seni bu durumdan kurtarmak istiyorum Alev.
0: Neden istiyorsun bunu?
1: Çünkü seni seviyorum. Hayatımın bir parçasısın sen.
0: Olanları biliyorsun.
1: Biliyorum. Seni kazanmak için mücadele edeceğim.
0: Şu anda yarınları olmayan bir kaçağım ben.
1: Seni kurtarabilirim Alev. Bana döner misin? Cevap ver bana.
0: Sana dönerim Şahin. Senin olurum. Ama bir tek şartım var.
1: Nedir o?
0: Onu da kurtar. Murat'ı da. Bir cana karşılık kendi canımı teklif ediyorum. Şimdi sen cevap ver. Kabul ediyor musun?
1: Kabul ediyorum. Şimdi beni iyi dinle. Önce polisten kurtulmanız gerekli.
0: Nasıl olacak bu?
1: Pasaport temin edeceğim ikinize. Sonra bir tekne gelip alacak sizi.

0: Şahin sözünde durdu Murat. Her şey dediği gibi oluyor.
1: Neden yaptı bütün bunları?
0: Kim bilir? Belki de bizi ölümün bile ayıramayacağını anlamıştır.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Zaman kaybetmek yok.
1: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.

0: çok. Sen yüz karaya çık.
1: Sen sarılma. Beraber kurtulacaksın.
0: Yalvarıyorum, bırak beni, kendini kurtar.
1: Sarıl bana. Kurtulacağız.
0: Seni çok seviyorum.
1: Sarıl bana, kurtulacağız.
0: Seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum. Çok seviyorum.

0: Ne Balkes, ben Elat Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Mufasa Pokemon'dan sevgiler.
1: Kocaman sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz sizlere. Ela, bugün sizin için çok güzel tarifler hazırladım. Neler yaptın bakalım bugün Ela, ne yapacağız bugün daha doğrusu?
0: Leblebi topla, fit bir oyna.
1: Oo evet, önce leblebi toplarıyla başlayacağız. Çok sağlıklı, çok tok tutan, aynı zamanda da böyle hiç şeker kullanmadığımız çok güzel bir tarif olacak. Ela bu tarife bayılıyor. Çünkü üzerine birazcık böyle çikolata da ekliyor olacağız. Çok güzel bir tarif. Şimdi biz önlüklerimizi giyiyoruz ve tekrar burada buluşuyor olacağız. Evet, şimdi leblebi topları için hazırız biz. Ela'nın çok sevdiği, benim de hakikaten çok beğendiğim tariflerden bir tanesiydi. Şimdi önce bir malzemelerimizi sayalım. Burada bir çay bardağı kadar leblebi kullanacağız. 5 tane, özellikle sıcak suda bekletilmiş olsun, daha yumuşak oluyor. Ben kabuklarını da soyuyorum birazcık. Hurma ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı tahin, 1 yemek kaşığı da burada elma suyu konsantremiz var. Üzeri içinde benmari usulü erittiğimiz bitter çikolatayı kullanıyor olacağız. Ela, sence güzel mi tarif?
0: Evet.
1: Hadi bakalım o zaman malzemeleri koyacağım. Sence nasıl bunlar? Sağlıklı bir tarif mi oldu bu?
0: Evet. Anne, hurma sağlıklı mı?
1: Hurma çok, evet Ela, çok güzel bir soru. Hurma gerçekten çok sağlıklı meyvelerden bir tanesi. Potasyumu yüksek, demiri yüksek, lifi yüksek ve sindirim sistemimize çok iyi geliyor biliyor musun? Yani özellikle kabızlık olduğunda da gerçekten çok faydası olan yiyeceklerin başında geliyor.
0: Şimdi... Anne peki tahin?
1: Ay evet, tahin. Tahin sever misiniz bilmiyorum ama bizim evimizde tahin, pekmez çok sık tüketilen gıdaların da başında geliyor. Tahin yüksek enerji içeriyor Ela'cığım. Aynı zamanda da tahin çok tok tutar. Yani çok açlık hissettiğimiz zaman da çok tok tutma özelliği olması bizim için avantajlı. Dolayısıyla şimdi de tarife başlayalım mı artık bu sağlıklı tarifimize?
0: Evet.
1: Şimdi içerisine bir çay bardağı kadar leblebi ekliyoruz. Koy bakalım sen
0: hepsini
1: bize.
0: Hepsini mi?
1: Hepsini koy. O tam bir çay bardağı ölçüsü. Oo, çok güzel. Leblebi gerçekten benim de küçükken de çok sevdiğim bir şeydi. Hatırlarsınız böyle leblebi tozları olurdu. İşte biz bugün bunu toz haline getirmiş oluyoruz. Bir un elde ediyoruz aslında. İsterseniz önce bunu hemen şu an rondodan çekip sonra malzemeyi koyarak da yapabilirsiniz. Ama ben içinde hafif böyle dişe dokunur gelmesini çok seviyorum. O yüzden hani üzerine hepsini koyacağım. Bu da hurmamız.
0: Hurma.
1: Hurmalar çok güzelmiş ya. Böyle çekirdeğini çıkartıyoruz ki tabii ki haliyle. İçinde bulunmasın diye. Şimdi içerisine ne ekliyoruz? Tahin.
0: Tahin
1: gerçekten yağ. Güzel. Şimdi her yağ kötü demek değil Ela, değil mi? Bazen şey oluyor. Bu çok yağlı, bu çok sağlıksız gibi düşünülebiliyor. Ama öyle bir şey yok. Sağlıklı yağlar da var. Avokado, zeytinyağı, tahin de bunlardan bir tanesi. Ekliyorum. Hazır mısın?
0: Evet. Ekle.
1: Bu hop. Bir kaşık. 2 yemek kaşığı ekliyorum. Bu tarifi ben hurma özüyle de yapabiliyorum. Ya da buradaki gibi elma suyu konsantresi de olabilir elbette. Keçi boynuzu özü de olur. Pekmezle de yapabilirsiniz. Birazcık aktı. Tamam. Şimdi bunların hepsini blenderdan geçireceğiz. Çok da basit bir tarif. Sonra Ela ile bunları şekillendireceğiz. Hadi bakalım. Ondan sonra o topların üzerine çikolatalar dökeceğiz. Ela'nın en sevdiği kısmı o olacak bence. Hazır mısın?
0: Evet.
1: Başlayalım o zaman. Tam bunu sabitlediysek eğer. Tamam. O zaman blender zamanı.

0: sanırım. Şimdi oldu. Oo, çok güzel görünüyor. Bunları eldiven giyeceğim şimdi. Güzel bir hamur haline getireceğiz ve sonra toplarımızı yapmaya başlıyoruz. İçerisine bu arada hurma yerine böyle şey muz da ekleyebilirsiniz. O tarif de gerçekten güzel oluyor ama bence en çok hurma yakışıyor. Hurmanın içeriği de gerçekten çok zengin olduğu için o da bizim için avantajlı. Şimdi bunu böyle bir hafif şöyle toparlayacağım. Sonra onu şekillendireceğiz. Birazcık böyle daha çok tabii geçirebilirsiniz. Ben şu şeyini seviyorum. Hani hafif böyle dişe dokunur gelen o leblebinin tadının gelmesini de seviyorum. Fındık yiyormuşsunuz hissiyatı da veriyor. Toplayalım bunların hepsini. Top yapmaya hazır mısın sen de bize?
1: Evet.
0: Tamam, şunu şöyle yaptım. Alabiliriz. Ben sana birazcık böyle topları vereyim. Sen onları benim için yuvarla. Bakın böyle güzel bir hamur elde etmiş olduk. İstersen bunun içerisine yapabiliriz. Ben sana şöyle vereyim. Sen tamam. De bunu elinde şöyle bize yuvarla, tamam mı?
1: Tamam.
0: Al bakalım. Güzel şekiller yapalım. Leblebiyi gerçekten böyle diyet yapanlar da aslında çok, tek çocuklar değil diyet yapanlar da gerçekten seviyor.
1: Anne niye çok iyi bakmadın, ezilmemiş.
0: Tam ezilmemiş mi? Yok ama bilerek öyle birazcık bıraktım. Güzel gelmedi mi? Böyle böyle toplar yapıyorsun.
1: Yo, güzel.
0: Özellikle böyle kahve yanında gerçekten çok yakışıyor. Üzerini böyle Hindistan cevizine bulayabilirsiniz. Bizim yapacağımız gibi, al bunu vereyim sana. Bizim yapacağımız gibi yine bunları çikolata da ekleyerek yapabilirsiniz. Çok güzel olacak. Leblebi yerine tabii ki farklı alternatifler de olur. Badem unu gibi. Ama bunun leblebi versiyonu çok güzel oluyor. Daha verir mi? Al bakalım. Hemen toplarımızı yuvarladık. En son soslamayı sen yaparsın. Sen dün bana şarkı söyleyeceğim demiştin. Söylemek ister misin bir tane şarkı bize yaparken?
1: Hayır.
0: Aa, vaz mı geçtin bugün?
1: Evet.
0: Tamam, sen bilirsin. Güzel şarkıların oluyor ya bazen.
1: Evet.
0: Ondan dedim.
1: Bence
0: al bakalım, bunun üzerinden şekilleri geçir. Ben de geçiriyorum
1: anne,
0: şimdi.
1: Anne, bu en güzel olmuş.
0: Evet, bence. Çok güzel oldu ya. Şimdi bitmek üzere. Üzerine de soslarımızı dökersek tamamdır.
1: Anneciğim, ben de geldim.
0: Bunu da toparla.
1: Anne.
0: Toparla onları da.
1: Anne.
0: Bitti.
1: Ama ben koyarım.
0: Sen bunu biraz daha yuvarlayıp koyabilirsin. Şimdi üzerine soslarımızı dökme zamanı. Tam şöyle yapayım. Bu birazcık büyük olmuş. Boyutları biraz bizimkilerin farklı farklı şekillerde oldu. Şimdi çikolata sosumuzdan üzerine şöyle gezdireceğiz. Şöyle farklı şekillerde. Biraz daha şunu tam eridikten sonra da yap. Biz tabii beklerken birazcık daha dolmaya başlamış ama normalde hemen eritip üzerine de dökebilirsiniz. Bunu da ekliyorum. Sevdin mi sence? Bitti
1: evet.
0: Çikolata. Bu arada çikolata türlerinin aslında en sağlıklıları. Bunu hep söylüyoruz. İçerik olarak da E vitamininden de çok yüksek gerçekten. Şöyle. Çok güzel oldu. Gayet sağlıklı. Artık çikolata yemek yerine bak böyle alternatifler çok güzel oluyor değil mi Ela?
1: Evet.
0: Bence de. Bizim leblebi toplarımız hazır. Böyle dolapta bir 20 dakika kadar dinlenirse yer daha da güzel oluyor aslında. Şimdi o zaman ben bunu dolaba götürüyorum ve döndüğümüz zaman da Fit Bromley tarifiyle burada olacağız. Evet, leblebi toplarımızı dolaba kaldırdık. Şimdi diğer tarifimiz Fit Brownie ile devam ediyoruz. Ela, nasıl bu tarif, seviyor musun sen bunu?
1: Evet.
0: Evet, bu çok güzel ve çok lezzetli. Tam o ıslak kek görüntüsüne sahip olan harika bir kek tarifi aslında. Malzemelerimizi saymak ister misin sen?
1: Evet.
0: Ne vardı?
1: Elma, yumurta, kakao.
0: Kabartma tozu.
1: Kabartma tozu.
0: Vanilya.
1: Vanilya.
0: Evet ve üzeri içinde cevizimiz olacak.
1: Ceviz.
0: Şimdi gerçekten sağlıklı bir kek alternatifi olacak. Her zaman böyle tariflerde muz çok kullanılıyor ama benim için de elmanın yeri çok ayrı. Ela, sence elma sağlıklı mı? Şimdi ben sana sormak istiyorum.
1: Evet.
0: Ne sandık, ne işe yarıyor sen biliyor musun peki?
1: Hayır.
0: Elma var ya, bu cildimize çok iyi geliyor, nemlendiriyor. İçerisindeki lif sayesinde bağırsak sağlığımızı desteklemiş oluyor. Aynı zamanda elma çok tok tutuyor. Ve bu şekilde doğal bir şeker alternatifi, alerjik bir meyve de değil. Dolayısıyla tariflerin vazgeçilmezi olacak olan tatlıya geçiyoruz. Önce elmaları içerisine dolduralım. Olur mu Ela'cığım, ben koyayım evet. İstersen. Sen de yumurtayı eklersin, ne dersin?
1: Tamam, elmayı eklesin.
0: Burada iki tane kabukları soyulmuş, doğranmış kırmızı elma ekledik biz. Evet, şimdi Ela'cığım içine yumurta koyar mısın? İki tane yumurtamız var.
1: Yetiştim.
0: Harikasın. Yumurtayı ekleyelim. Taşıma nerede olabilirim istersen? Evet. Harikasın. Şimdi bu iki yemek kaşığı kakaomuz var, hepsini ekleyebilirsin.
1: Hepsini, tamam.
0: Hepsini ekleyebilirsin.
1: Olur.
0: Evet, sen eklerken.
1: Hepsini ben de ekleyecek.
0: Ekle, ekle, ekle.
1: Ekleyeyim mi?
0: Evet. Oy, çok güzel oldu.
1: Elime de biraz.
0: Bir şey olmaz. Elini şey yaparsın. Harika. Şimdi vanilya ek, tamam. Yeter. Şimdi vanilya ekliyoruz.
1: Vanilya
0: ekle.
1: Tozumuzu
0: ekle.
1: Ben ekleyeyim. Hepsini mi?
0: Hepsini ekleyebilirsin. Tamam. Hepsi birer çay kaşığı olarak şekillendirdik zaten. Çok güzel oldu. Şimdi bu gördüğümüz tarifi, bu karışımı ne yapacağız? Yine aynı şekilde robottan hemen çekiyoruz.
1: Evet.
0: Yani çok kolay değil mi Ela? Şimdi biz burada tabii bunda kesici aletler olabiliyor. Bıçak gibi malzemelerde mutlaka çocuk bıçağı kullanmaya da özen gösteriyoruz elbette. Keskin şey sıkıntısı olmasın diye. Ela alışık değil mi? Evde de bizim bıçağımız var, çocuk bıçağımız. Hep onunla tariflerimizi yapıyorduk. Evet, şimdi bütün malzemeleri blenderdan geçiriyoruz. Bende çok güzel oldu. Ne diyorsun Ela? Hazır mısın? Açıp bakalım mı?
1: Evet.
0: Ay, çok güzel görünüyor gerçekten de. Islak kek, yani brownie sevenler vallahi buna bayılacaklar. O kadar lezzetli oluyor ki. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz şöyle bir fırın kabımızın içerisinde, herhangi bir kap da olur elbette. Elim çok kaka olmuş, onu silelim. Bunu ekleyebilirler. Islak mendile ihtiyacın var mı senin de?
1: Var, şu an kaka oldu.
0: Al bakalım. Ellerimizi güzel de silelim. Şimdi kaba dökeceğiz. Benim çünkü bayağı bir kaka olmuş. Hadi bakalım. Şöyle bir kıvam elde ediyoruz. Ver bakalım. Şöyle bir kıvam elde ediyoruz. Biraz böyle yumuşak, biraz daha sıvı bir kıvam. Ve bunu dökeceğiz. Ela da bizim için bunu cevizlerle süsleyecek.
1: Evet.
0: Evde yaparken de biz cevizle yapmıştık ama bazen böyle farklı malzeme sevenler için bu fındık da olur tabii ki. Badem de olur. Farklı malzeme de olur. Şöyle bir kıvamı oldu. Al bakalım, üzerinde biraz cevizlerle süsleyelim, olur mu?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Ceviz neye benziyordu şekli Ela?
1: Beynimize.
0: Evet, beynimize benziyor. Yani gerçekten de beyin sağlığımız için, akıl sağlığımız için çok önemli. Özellikle hafızayı güçlendiriyor. Alzheimer riskini önlemesiyle de ön plana çıkan kuru yemişlerden bir tanesiydi. Ekleyelim Ela. Biraz şöyle küçültebilirim istersen senin için. Oy, çok güzel oldu. Bizim oradan ceviz evimizde kullandığımız, en çok sevdiğimiz hatta kuru yemişlerin başında geliyor. Bence yeterli oldu. Sence evet. Nasıl diyorsun? Şöyle de birazcık koyarsak tamamdır. Evet, şimdi bu brownie'miz 180 derece fırında aşağı yukarı 35-40 dakika civarında pişecek. Ondan sonra da sunumlarda buluşuyor olacağız.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet, tariflerimiz hazır oldu bakalım. En çok hangisini beğeneceksin çok merak ediyorum.
1: Evet.
0: Kekten vereyim mi önce?
1: Evet, ver.
0: Çünkü sen ceviz çok seversin. Böyle yumuşacık bir kek oldu.
1: Ve ben cevizi özellikle bala batırmayı seviyorum.

0: Bence güzel olmuş.
1: Beğendin mi? Ela çok beğendi. Şimdi leblebi toplarından deneme yapalım. Ne dersin? Bitirdin mi? Ben sana yedirmek istedim. Nasıl olmuş?
0: Güzel olmuş.
1: O da güzel olmuş değil mi? Evet, Ela'dan geçen not aldığımıza göre siz de mutlaka bu tariflerimizi denemeyi unutmayın. Bunun gibi hem sağlıklı hem lezzetli tariflerin devamını görmek istiyorsanız eğer mutlaka bizi izlemeye devam edin. O zaman ne diyoruz Ela'cığım? Bizden bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, süper kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla süper kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayşe İriş. 11 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim. Yarışmanızın bütün bölümlerini baştan sona izledim ve çok beğendim. Umarım ekip arkadaşlarımla birlikte iyi işler çıkarırız. Yarışmada görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Merhaba, ben Yağmur Çakmaz. 11 yaşındayım ve 7. sınıfa gidiyorum. Bale, dans, drama ve kickbox ile ilgileniyorum. En sevdiğim ders Türkçe ve en sevdiğim renk mor. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. Ve şimdiden tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Mert Bela Yavuz. 11 yaşındayım, 7. sınıfa gidiyorum. İstanbul Büyükçekmece'de yaşıyorum. Kitap okumayı, org çalmayı, flüt çalmayı ve bilgisayar oyunlarıyla oynamayı çok seviyorum. Katılan diğer arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhaba, benim adım Yiğit Ura. 11 yaşındayım, 7. sınıfa gidiyorum. Hobilerim balıklarım ile ilgilenmek ve balık tutmak. En sevdiğim ders matematik. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Ayşe'yi misafir ediyoruz, ikinci masamızda Mert, üçüncü masamızda Yağmur ve dördüncü masamızda da Yiğit var. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyi. Yes.
0: Harika gözüküyorsunuz. Ayşe ile başlayalım. Ayşe'cim, seni yeniden tanıyalım. Biraz tanıdık.
6: Merhaba, ben Ayşe İriş. 11 yaşındayım, 7. sınıfa gidiyorum. Büyünce kreş öğretmeni olmak istiyorum. Hobilerim paten sürmek, denize gitmek ve kilden tasarımlar yapmak.
0: Harikasın. Şimdi tasarımlar demişken hemen çok teşekkür ediyorum. Ellerinle annenle beraber, değil mi? Sevgili ailelerimiz de burada. Siz de hoş geldiniz. Güzel bir destek veriyorlar bize ailelerimiz. Bana bunu yapmışsınız. Çok teşekkür ederim Ayşe'ciğim.
6: Rica ederim.
0: Bunu bir sonraki programımda takacağım. Sen de izlersin diye düşünüyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum ve kreş öğretmeni olmak istiyorum,
6: evet,
0: değil mi? Neden kreş öğretmeni?
6: Çünkü çocuklarla aram çok iyi ve çocukları çok seviyorum. Onlarla vakit geçirmeyi de çok seviyorum.
0: Harikasın Ayşe'ciğim. Bütün hayallerin gerçek olsun. Mert'e geçiyorum. Mert'im hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Adım Mert Bela Yavuz. 11 yaşındayım. Yarışmaya Büyükçekmece'den katılıyorum. Bir yıllık tiyatro eğitimim var. Su sporlarıyla uğraşıyorum. Kitap okumayı, org çalmayı, flüt çalmayı ve bilgisayar oyunlarıyla oynamayı çok seviyorum.
0: Çok güzel.
7: Tüm katılımcılara başarılar dilerim.
0: Peki sen ne olmak istiyorsun ileride?
7: Büyüyünce genetik mühendisi olmak istiyorum.
0: Genetik mühendisi. Nasıl karar verdin?
7: Hayvanları çok seviyorum. Evde de bir kedimiz

0: bir köpeğimiz var.
1: Çok güzel.
0: İlk başta veteriner olmak istiyordum ama genetik mühendisleriyle ilgili haberler duymaya başladım. Daha çok sevdim.
1: Harikasın. Senin de tüm hayallerin gerçek olsun Mert'cim. Ve Yağmurcuğum, hoş geldin.
2: Ben Yağmur Çapraz, 11 yaşındayım ve 7. sınıfa gidiyorum. Bale, dans, drama ve kickbox ile ilgileniyorum. En sevdiğim ders Türkçe ve en sevdiğim renk mor. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum ve tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: En sevdiğin renk mor. Peki sen ne olmak istiyorsun?
2: Oyuncu.
1: Oyuncu. Neden oyuncu olmak istiyorsun Yağmur?
2: Çünkü televizyona çıkıp ünlü olmak istiyorum.
1: Ama bugün televizyona çıktın.
2: Evet.
1: Bugün bir başlangıç yaptın. Hadi bakalım, sana da başarılar. Tüm hayallerin gerçek olsun. Yiğit'cim, hoş geldin.
3: Adım Yiğit Tuğra. 11 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Hı-hı. Hobilerim balıklarımla ilgilenmek ve yüzmek. Hayalimdeki meslek pilot olmak.
1: Pilot olmak. Genelde pilot olmak isteyenler Yiğit'cim. Hep biz işte dünyayı gezmek istiyoruz. O yüzden macera seviyoruz. O yüzden pilot olmak istiyoruz diyorlar. Sen?
3: Ailemle gezmek istiyorum.
1: Ailenle gezmek, harikasın. Senin de tüm hayallerin gerçek olsun. O zaman arkadaşlar artık başlayalım mı?
0: Evet.
1: Gelsin sorular.
0: Evet.
1: Evet, herkes çok hazır. O zaman Ayşe için gelsin harf tablomuz.
4: Ablam Asya'nın A'sı.
1: Asya'nın A'sı 30 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Dam üstünde duruyor, göğe merdiven dayıyor. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Ne olabilir? Dam üstünde duruyor. Göğe merdiven dayıyor. Dam üstünde. Bir kutu daha açalım derken.
1: Baca.
0: Mert'ten cevap gelir mi? Görelim. Bravo, 20 puanı, ilk 20 puanı kumbaraya attık. Harikasınız ve Mert'le devam ediyoruz.
1: Kardeşim Kayra'nın K'si.
0: Kayra'nın K'si 60 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Başı su altında tutarak yüzmeyi sağlayan soluk alma borusudur. Süremiz başladı.
1: Şnorkel.
0: Sen suyla ilgileniyordun. Su sporlarıyla da ilgileniyordun değil mi? Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Bravo. Yağmur'la devam ediyoruz. Yağmur için gelsin harf tablomuz.
2: Arkadaşım Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 70 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. İki düzine kalem ve üç deste silginin toplam sayısıdır. Süremiz başladı.

0: nerede ekip çalışması?
1: 24.
0: 24 mü doğru cevabımız? Ekip çalışıyor şu anda. Mert?
2: 54.
0: 54 mü doğru cevabımız? Harikasınız. Yiğit için geliyor tablomuz.
1: Babamın Necati'nin neyse.
0: Necati Bey'in neyse 50 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Yaraları sarıp kapatmaya yarayan nesnedir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması derken Mert'ten cevap geliyor.
1: Bandaj.
0: Doğru mu cevabımız görelim. Kumbaramıza 50 puan daha ekledik. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz, çok da hızlı gidiyoruz. İlk 4 sorumuz geride kaldı bile ısınma turu için. Ayşe'cim hadi senden bir tahmin alalım. Kumbaramızda kaç puan birikti?
1: 190.
0: 190 Mert.
2: Bence de 200'lere ulaşmıştır.
0: 200'lere ulaştık Yağmur.
3: 200.
0: 200 Yiğit.
4: 180.
0: 180. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar 200 puan. Yağmur 200 demiştin galiba. Hepiniz de çok yaklaştınız. 2300 puana da ihtiyacımız var. Daha yolun çok başındayız. Harikasınız. Ve Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Arkadaşım Esen'in E'si.
0: Esen'in E'si 30 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Hamurla yapılan, isteğe göre yumurta, kıyma, peynir, pastırma gibi malzemelerle pişirilen yiyecektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, son dakikada aklına geldi galiba Ayşe'nin.
1: Bir de.
0: Son dakikada düşündü Ayşe ve kararını verdi. Peki doğru mu görelim? Şahanesiniz. Arkadaşlar görselimiz de geldi. Nasıl yemeklerle aramız?
2: Benim iyi.
0: Böyle yemeği mi çok severiz yoksa yapmayı mı? Hani mutfakta böyle girer miyiz? Annelere yardım eder miyiz?
1: Hı? Ben sevdiğim yemekleri yapıyorum. Sonra da yiyorum.
0: Evet. Oh çok güzel. O daha da keyifli.
1: Evet.
0: Şahanesiniz arkadaşlar. Mert'le devam ediyoruz.
2: Kedim Saye'nin sesi.
0: Kedin Saye mi adı? Saye'nin sesi 50 puan değerinde ve futboldan gelecek sorumuz. Futbolda gol yememeyi amaçlayan savunma odaklı mevkidir. Süremiz başladı.
2: Defans.
0: Mert'in bu cevabıyla kumbaramıza 50 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yağmur'la devam ediyoruz.
3: Istakozun ısı.
0: Istakozun ısı 70 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelgedir. Süremiz başladı.

0: Ayşe. Soy ağacı.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Yiğit'cim senin için geliyor harf tablomuz.
2: Leyli'nin L'si.
1: Leyli'nin L'si 50 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Ayakta tek kürekle yürütülen iki ucu yukarıya kıvrık kayıktır. Süremiz başladı.

0: Mert.
1: Sandal.
0: Sandal mı cevabımız, görelim. Olmadı. Hadi ekip çalışması, ne olabilir? Bir kutu açalım. Düşünelim biraz. Daha var süremiz. Bir kutu daha açalım. Yağmur.
1: Gondol.
0: Gondol mu doğru cevabımız? Harikasınız. Arkadaşlar, hiç gondola binen var mı?
1: Ben.
0: Kim bindi? Yağmur, Yiğit. Nerede bindiniz?
1: Eskişehir'de.
0: Eskişehir'de değil mi?
2: Ben sen... ama oyuncak olanına bindim.
0: Oyuncak olanına mı? Oyuncak olanına nerede bindin Yiğit'ciğim?
2: Luna Park'ta.
0: Luna Park'ta mı? Sen o gondola bindin. Ayşe'yle devam ediyoruz.
3: Annem İlknur'un iyisi.
0: İlknur Hanım'ın iyisi 30 puan değerinde ve baharatlardan geliyor sorumuz. Asya mutfağında sıkça yer alan, ülkemizde de kullanılan bir baharat karışımıdır. Süremiz başladı.

0: neydi ekip çalışması? Baharatları düşünelim arkadaşlar. Açalım bir kutu.
1: Köri.
0: Yiğit, sende de vardı cevap galiba. Aynı anda eller butona gitti. O zaman Yiğit ve Mert'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 20 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizinle. Köri, başta Pakistan ve Hindistan olmak üzere Güneydoğu Asya mutfağında yer alan baharat karışımıdır. Köri'nin içinde zerdeçal, sumak ve birçok baharat yer alır. Özellikle beyaz etlerin yanında kullanılır. 1960'lı yılların sonunda ve 1970'li yılların başında bütün dünyaya yayılmıştır. Buradan bu bilgiyi de verdik ve Mert'le devam ediyoruz.
1: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 40 puan değerinde ve enstrümanlardan gelecek sorumuz. Kamıştan yapılan, çobanlarla özdeşleşmiş, yumuşak sesli, üflemeli bir enstrümandır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip, düşünelim ne olabilir? Çobanlarla özdeşleşmiş. Bir kutu açalım. Mert?
1: Kaval.
0: Kaval mı doğru cevabımız? Harikasınız. Arkadaşlar hemen yine size bir bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen bulgulara göre kavalın tarihi antik çağa kadar inmektedir. Bu bilgiyi de sizinle paylaştıktan sonra Yağmur'la devam ediyoruz.
2: Reyhan'ın R'si.
0: Reyhan'ın R'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir yere veya amaca ulaşmak varmaktır. Süremiz başladı.

0: Mert?
1: Erişmek.
0: Erişmek mi doğru cevabımız? Harikasınız. Ve ısınma turunun son harfi Yiğit için geliyor.
2: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 50 puan değerinde ve gökbiliminden gelecek sorumuz. Güneşe yakınlık bakımından 8. gezegendir. Süremiz başladı.
2: Satürn.
0: Satürn cevabıyla Yiğit kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim? Olmadı. Yağmur?
3: Neptün.
0: Neptün mü doğru cevabımız? Güzel bir ortak çalışmayla arkadaşlar kumbaramıza 50 puan daha ekledik ve size hemen Neptün'le ilgili bilgi vermek istiyorum. Türkiye Uzay Ajansı'ndan aldık bu bilgiyi. Güneş sistemimizdeki son gezegen olan Neptün, karanlık, soğuk ve çok rüzgarlıdır. Güneş'e olan uzaklığı Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 30 kat daha fazladır. Neptün'de bir gün 16 saat sürer. Güneş etrafında bir turuysa 165 Dünya yılına eşittir. Neptün'ün 13 uydusu ve bir tane de onaylanmayı bekleyen uydusu vardır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk ve arkadaşlar nasıldı? Nasıl bir ısınma turuydu? Çok hızlı geçti.
1: Evet, çok hızlı geçti. Birdenbire geçti.
0: Birdenbire geçti ama siz arkadaşlar ısındınız da diye düşünüyorum artık.
1: Evet,
0: heyecan da gitti, kalmadı. Şimdi o zaman bir ben tahmin alacağım. Ayşe'cim sence kumbaramızda kaç puan birikti?
1: 480.
0: 480. Mert?
4: Bence 600'lere ulaşmıştır.
0: 600'lere ulaşmışızdır. Yağmur?
2: 510 olabilir.
0: 510 olabilir. Yiğit?
2: 540.
0: 540 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Yiğit'cim bravo, 540 puan birikmiş ve 1960 puana ihtiyacınız var. Şahanesiniz. Nasıldı Ayşe'cim ısınma turu?
1: Çok güzeldi. Hızlıca ekibimle birlikte çok güzel cevap verdik.
0: Harikasınız Mert'cim.
4: Hocam birisinin aklına gelmese diğerinin aklına geliyor. Bütün soruları çatır çatır çözdük hocam.
0: Şahanesiniz Mert'cim, Yağmur'cum.
2: Çok güzel bir turdu bizim için.
0: Çok güzeldi. Çok güzel bir ekip oldunuz değil mi? Arkadaşlarımız da söyledi. Yiğit.
2: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. O zaman

0: Hızlıca ikinci tura gidelim mi arkadaşlar?
1: Olur.
0: Evet. Olur. O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
1: Hazırız. Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Ayşe için geliyor harf tablomuz.
2: Kelebeğin K'si.
0: Kelebeğin K'si 80 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Kişinin kilosu ve boyunun oranıyla sağlıklı yaşam için bilgi veren ölçüttür. Nokta nokta nokta nokta indeksi. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Birinci kelime vücut.
0: Şimdi bir ekip çalışması başladı burada. Ayşe başlattı ekip çalışmasını. Arkadaşların da katılıyorlar mı acaba? Yağmur.
2: Vücut kütle indeksi.
0: Vücut.
2: Kütle.
0: Kütle indeksi mi doğru cevabımız? Ama çok yaklaştın. Mert.
3: Vücut kütle indeksi.
0: Doğru mu cevabımız? Harika bir ekip çalışmasıyla başladık arkadaşlar. Yiğit, Yağmur, Mert vücudu ve Ayşe harikasınız. Vücudu sen buldun dedi Ayşe'ye Mert.
3: Kütleden de kitle aklıma geldi.
0: Bravo, çok güzel bir ekip çalışması olmadı mı?
3: Evet.
0: Şahanesiniz. Siz şimdi size Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşacağım arkadaşlar. Vücut kitle indeksi boyunuza göre kilonuzun nasıl olması gerektiğini belirleyen bir sağlık ölçütüdür. Bir kişinin vücut ağırlığının yani kilogram cinsinden boyunun karesine metre cinsinden bölünmesiyle hesaplanırmış. Bu bilgiyi de vermiş oldum ve Mert'le devam ediyoruz.
3: Arkadaşım Abdullah'ın A'sı.
0: Arkadaşın Abdullah'ın A'sı 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Koyun, keçi, inek gibi hayvanların sütünden mayalanarak yapılan bir yiyecektir. Süremiz başladı.
3: Çedar peynir.
0: Çedar peyniri. Doğruysa 90 puanı kumbaramıza ekliyor muyuz? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
3: İkinci peynir olacak.
2: Peynir.
0: Hangi peynirler var düşünelim.
3: Siyah peynir.
0: Siyah peynir mi?
3: Yok, beyaz peynir.
0: Siyah mı beyaz mı karar ver.
3: Beyaz.
0: Son kararın beyaz mı? O zaman beyaz peynir mi cevabımız görelim.
3: Siyah ne?
0: Mert, görselimiz geldi. Siyah peynir deyince aklına hangi peynir geldi?
3: Aklıma peynir gelmedi. Siyah bir anda aklıma geldi. Direkt söyledim.
0: Ama sonra hemen onu beyazla değiştirdin. Evet. Şahanesin. Nasıl, tüketir miyiz kahvaltılarda peynir?
3: Ben yiyorum, evet.
0: Ama artık benim aklıma hep sen geleceksin. Beyaz peynir yerken siyahını düşüneceğim Mert'cim. Yağmur'la devam ediyoruz.
2: Babam Serkan'ın sesi.
0: Serkan Bey'in sesi 110 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Çok konuşmanın her zaman doğru olmadığını ifade eden atasözüdür. 2 nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
4: İki dinle bir söyle.
0: İki
4: dinle bir söyle.
0: İki dinle bir söyle mi cevabımız? 110 puan kumbaramıza eklendi. Harikasınız arkadaşlar. Ve Yiğit'le devam ediyoruz.
4: Helikopterin E'si.
0: Helikopterin E'si 130 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Bilimsel verilerle toprağa ve bitkilere dair çalışmalar yapan, tarımsal üretime katkıda bulunan kimsedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Mert.
3: Ziraat mühendisi.
0: Ziraat mühendisi mi doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İlk 4 sorumuz, evet, geride kaldı ikinci tur için. Şimdi Ayşe'den bir tahmin alalım. Kumbaramızda kaç puan birikti?
1: Bence 700'e ulaşmışızdır.
0: 700'e ulaşmışızdır diyor Ayşe. Mert.
3: Bence de 700-800 arası bir şey.
0: 700-800 arası Yağmur.
2: 750-800.
0: 750-800 değil.
4: 730.
0: Herkes böyle 700'lerde diyor. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Arkadaşlar.
3: Yok artık.
0: Yok artık dedi Mert. Tahminlerden de öte 910 puanımız var ve 1590 puana ihtiyacımız var. Şahanesiniz. Arkadaşlar moral oldu size diye düşünüyorum 9 yıl önce. Hadi bakalım o zaman Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Bahçıvanın B'si.
0: Bahçıvanın B'si 150 puan değerinde ve şarkılardan geliyor sorumuz. 150 puanda evet bu turun en yüksek puanı. Görelim sorumuzu. Uç uç böceğim yarın düğün olacak sözleriyle başlayan şarkının devamıdır. Annem sana... Nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Terlik papuç alacak.
0: Cevap doğruysa Ayşe kumbaramıza 150 puan ekler mi? Harikasın.
3: Ayşe çok iyi gidiyoruz.
0: Bak Mert diyor ki çok iyi gidiyoruz diyor oradan. Hatırlıyor muyuz arkadaşlar bunu? Ayşe'cim hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Nasıldı?
1: Uç uç böceğim, anne sana terlik papuç alacak.
0: Bu kadardı değil mi? Teşekkür ederiz. Mert'le de devam ediyoruz.
3: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 80 puan değerinde ve iletişimden geliyor sorumuz. Haber. Spor, etkinlik gibi içeriklerin seyircilere anlık olarak aktarıldığı sistemdir. Süremiz başladı.

0: ekip
1: canlı yayın
0: derken Yiğit'ten doğru cevap gelir mi görelim? Bravo Yiğit. Harikasınız arkadaşlar. Yağmur için geliyor harf tablomuz.
2: Yağmur'un Y'si.
0: Yağmur'un Y'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek. Birinin başarısıyla onurlanmak, şereflenmektir. Süremiz başladı.

0: Gurur duymak.
1: Gurur duymak mı doğru cevabımız? Şahanesiniz. Yiğit'cim senin için geliyor harf tablomuz.
2: Tuğra'nın T'si.
1: Tuğra'nın T'si 100 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yüksek sesle gülmektir. Süremiz başladı.
0: Kahkaha atmak.
1: Eğer bu cevabımız da doğruysa kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar kahkaha atmakla ilgili bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Sonuçları Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında açıklanan bir çalışmada kahkaha atmanın kalp hastalığı olan kişilerde semptomların iyileşmesini sağladığı belirlendi. Koroner arter hastalığına sahip ortalama yaşları 64 olan 26 yetişkinle gerçekleştirilen klinik deneyde katılımcılar 13'er kişilik iki gruba ayrıldı. 3 ay süren çalışmada bir grup her hafta birer saatlik iki farklı komedi programı izlerken diğer grup 2 saatlik sürede siyaset programları ya da Amazon yağmur ormanları

0: gibi ciddi belgeseller izledi. Çalışmanın sonunda komedi programı izleyen gruptaki kişilerin kalbinin pompaladığı kanda diğer gruptakilere kıyasla %10 daha fazla oksijen olduğu görüldü. Ayrıca bu gruptaki kişilerin daha sağlıklı damar gelişimine sahip olduğu belirlendi. Arkadaşlar harika bir bilgi değil mi?
1: Evet, çok güzel. Gülmek zaten başlı başına çok güzel bir şey. Ayrıca bir de sağlıklı olunca her zaman gülelim yani.
0: Değil mi arkadaşlar? Hepimiz hep gülelim. Ne diyorsunuz?
2: Evet. Bence
0: bir gülelim o zaman. Hadi herkes bir gülsün. Bu faydalı bilgiyi de öğrendikten sonra Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Civcivin C'si.
0: Civcivin C'si 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Vücudu genellikle koyu kahverengi olan, sıcak ve nemli yerlerde görülen canlıdır. Süremiz başladı.
1: Hamam böceği.
0: Hamam böceği mi doğru cevabımız? Harikasınız. Mert'cim senin için geliyor harf tablomuz.
3: Yumuşak G.
0: %50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Ülkemizin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Erzurum'daki doğal yükseltidir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Olmalı galiba.
1: Evet. Şimdi ekip çalışması başladı. Mert başlattı ekip çalışmasını. Evet. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Ülkemizin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Erzurum'daki doğal yükselti. Erzurum. Bir kutu daha. Var mı fikriniz? Yok. O zaman bir kutu daha açalım.
2: Son kelime kesin dağları da.
1: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Yağmur.
3: Palandöken dağları.
1: Doğru mu cevabımız? 90 puanı kumbaramıza ekledik. Harikasınız. Kim tam basıyordu?
4: Ben de tam basacaktım.
1: Ama yine çok güzel bir ortak çalışması oldu arkadaşlar. Ayşe'cim dağlar da senden geldi galiba değil mi?
2: Evet.
1: Dağları dedin. Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Erzurum Valiliği'nden aldığımız bir bilgi. Erzurum'un güneyinde yer alan Palandöken Dağları Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biridir. 3185 metre zirvesiyle kış sporları için ideal bir ortam sunan bu dağlar doğu batı yönünde uzanarak yaklaşık 70 kilometre uzunlukta ve 30 kilometre genişlikte bir alanı kaplamaktadır. Bu bilgiyi de öğrendikten sonra Yağmur'la devam ediyoruz.
3: Uras'ın Uğusu.
1: Uras'ın Uğusu 120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Yaptığı kötü davranışın karşılığını görmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Sonuncusu duymak olabilir.
0: Bir kutu açalım, daha iyi düşünün.
2: Olmuyormuş.
0: Söyle bakalım, bir tahmin et.
2: Yaptığından utanmak gibi bir şey diyecektim.
0: Yaptığından
2: ama
0: utanmak oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar, kimler atasözlerini seviyordu? Mert? Seviyoruz atasözlerini.
1: Evet.
2: Ama üst kelime sanırım...

0: yaptığına ama ikinciyi bilemedim.
1: O zaman bir kutu daha açalım.
0: Ettiğini bulmak.
1: Ettiğini bulmak mı doğru cevabımız? Mert'in kuliste dedin ki Yeliz abla ben atasözlerini çok seviyorum. Değil mi? Peki özel bir ilgin var mı? Çalışır mısın, okur musun atasözlerini?
0: Ya Süleyman Bulut'un 101 Atatürk'ü, 101 Öykü ve 101 Deyim, 101 Öykü kitaplarını okudum birkaç kez. Onlardan biraz aklıma gelenler oldu ama bunu yani bunu aklıma geldiği için söyledim.
1: Yine aklına geldi, buldun. Teşekkür ediyoruz sana da ve Yiğit'le devam ediyoruz.
2: Iğdır'ın Isı.
1: Iğdır'ın Isı 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Tanımaz hale gelmek, uzaklaşmak, alışamamak gibi anlamları olan sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Yabancılaşmak.
1: Doğruysa cevabımız. Kumbaramıza 110 puan ekliyor muyuz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar bu tur da bitti, ne diyorsunuz?
2: Çok iyi gittik gerçekten.
1: Çok eğlendim. Evet. Nasıldı Ayşe'cim senin için?
2: Bence çok güzeldi. Ekip arkadaşlarımla birlikte tekrardan çok iyi işler çıkardık.
1: Harikasınız Mert'ciğim.
0: Yani açılmayan kutular olmasa, açılan kutuların bazıları olmaya da bilirdi ama yine de iyi bir performans gösterdi.
1: Bence de çok iyiydiniz Yağmurcuğum.
3: Çok eğlenceliydi ve iyi bir takım performansı gösterdik.
1: Harikasınız değil.
4: Güzeldi ve eğlenceliydi.
1: Teşekkür ediyorum size. O zaman ben şimdi bir kumbaraya gideceğim ama önce tahminleri de alalım Ayşe.
2: Bence 2100.
1: 2100 Mert.
0: Bence 1600'lerde, 1700'lerde.
1: 1600-1700 Yağmur.
3: 1800.
1: 1800 Yiğit.
4: 1600-1700.
1: 1600-1700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 1710 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa sadece 790. Yani bu ne demek?
0: Alkışlayalım tabii.
1: Peki. Ben de tam diyecektim ki yani bu ne demek oluyor? Mert oradan dedi ki sadece 4 soru kaldı. Evet sadece 4 soru bilebilirsek ödül bizim arkadaşlar ama finalde çok sorumuz var biliyorsunuz.
2: Çok hızlı geçti bir de.
1: Çok hızlı geçti. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
2: Olur. Evet.
1: Olur. Biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ve ben inanıyorum ki bu ekip final turuna çok hazır değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
1: Harikasınız. O zaman Ayşe için gelsin kategorilerimiz. Hayvanlar alemi, sanat, inşaat, kısaltmalar. Hangisi olsun?
2: Sanat Ü.
1: Sanat Ü. Sorumuzu görelim. İnsan ve toplumla ilgili konuları işleyen düşündürücü ve güldürücü çizimlerdir. Süremiz başladı.
2: Karikatür.
1: Bir daha.
2: Karikatür.
1: Karikatür mü doğru cevabımız? Çok yaklaştı.
0: Karikatür.
1: Eğer cevap doğruysa Ayşe ve Mert kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasınız. Bravo arkadaşlar, çok tatlısınız. Birbirinizi de kutluyorsunuz. Mert için geliyor kategorilerimiz.
0: Hayvanlar alemi ordu.
1: Hayvanlar alemi ordunun O'su. Sorumuzu görelim. Bal yapan canlıların bir arada yaşadığı, peteklerin bulunduğu yuvadır. Süremiz başladı.
0: Arı kovanı.
1: Mert veteriner olmak istiyordu. Sonra genetik mühendisliğine döndün, değil mi? Peki cevabımız doğru mu? Bravo. Harikasınız. Yağmur'la devam ediyoruz.
3: Hayvanlar alemi R.
1: Hayvanlar alemi R. Sorumuzu görelim. Büyükbaş hayvanların barındığı kapalı alandır. Süremiz başladı.
3: Ahır.
1: Herkes çok heyecanlı arkadaşlar. Eğer cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Arkadaşlar ödüle çok yaklaştık. Ben şimdi bir kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kaç puan birikmiş?
0: 190.
1: Kumbaramıza 2310 puanımız var ve sadece 190 puana ihtiyacımız var. Harikasınız. Yiğit'cim kategorilerimiz senin için geliyor.
4: Sanat Y.
1: Sanat Y. Sorumuzu görelim. perde ve suflör kullanmadan oynanan Türk Halk Tiyatrosu'na verilen addır. Süremiz başladı.

0: Kalk oyuna.
1: Doğru cevabımız. Biter mi acaba, görelim? Doğru mu? Bu iş burada biter dedi Mert. Ama sanki biraz ekip çalışması yapacağız, öyle bitireceğiz gibi geliyor bana arkadaşlar. Bir kutu açalım.
2: İkinci zaten oyunu.
3: Evet, oyunu.
2: Ama birincisi ne?
1: Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar 30 saniyemiz kaldı. Bir kutu daha açalım. Ben buradayım, siz oradasınız. Şurası ne oluyor?
2: Orta oyunu.
1: Eğer cevabımız orta oyunuysa, Yiğit, Yağmur, Mert ve Ayşe'nin ortak çalışmasıyla ödüle gider miyiz, görelim?

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Tam da leslik.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Haydi gel! Haydi.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Düzce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Golf. Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
6: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım.
5: Gazeteye ilan vereceksiniz.
7: Gene dadı için mi efendim?
5: Evet.
7: Çocukları çok severim.
5: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
7: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
8: Hala düşmedi.
7: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
9: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
6: Kim? Kim gönderdi onu?
9: Öyle gerekiyordu.
6: Zeynep abla.
7: Efendim?
6: Bizi affedecek misin?
5: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
10: Gülşah bugün 16.15'te TV4'te.
11: Yiğit, Yağmur, Mert ve Ayşe'nin ortak çalışmasıyla ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız!
12: Süper kumbara!
11: Şahanesiniz! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ayşe! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Mert. Bravo Mert. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yağmur. Bravo Yağmur. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Yiğit. Bravo Yiğit. Arkadaşlar çok güzeldiniz. Özellikle sondaki dansınız, ne kadar iyi hazırlanmışsınız.
13: Teşekkür ederiz.
11: Bayağı güzel ekip olmuşsunuz. Öncesinde böyle danslar da hazırlanmış. Bayıldım. Neydi o dans? Hatırlayan
13: makarna.
11: Çok güzeldi arkadaşlar. Harikaydınız. Ayşe'cim nasıldı burada olmak?
13: Çok güzeldi. Buradan arkadaşım Zeynep'e, Esin ve öğretmenim Fatma'ya selam göndermek istiyorum.
11: Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Teşekkür ediyoruz Mert'cim.
14: Bence yarışma çok güzel oldu. Ben çok eğlendim. Buradan bütün tanıdıklarıma selamlar.
11: Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Herkese başarılar Yağmurcuğum.
15: Burada olmak çok keyifli ve eğlenceli. Ben de buradan tüm tanıdıklarıma sevgiler gönderiyorum.
11: Biz de gönderiyoruz sevgiler Yiğit'cim.
16: Çok eğlenceli ve güzeldi. Buradan tanıdıklarıma sevgiler gönderiyorum.
11: Herkese sevgiler gönderiyoruz. O zaman artık bu ekip çok güzel çalıştı ve galiba...

0: Galiba ödülü hak etti değil mi arkadaşlar? Galibası yok, hak ettiniz tabii ki. Tablet abla, ödül abla, öyle bir tabletler varmış. Nerede, gören var mı?
1: Şurada.
0: Herkes benden önce görüyor. Ben karanlıkta göremiyorum, arkam dönük olduğu için. Bana yardım ediyor arkadaşlar.

0: Hocam şimdi bazı duygular vardır, hakikaten tarifi imkansızdır. Yani size böyle hissettiklerini anlatamazsınız. Hani kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer vardır ya. İşte orası burası. Şimdi neredeyiz diye bizi izleyen seyircilere, yani arkamızda böyle masmavi, gürül gürül akan bir böyle Ege Denizi var.
1: Lezos odası var asıl. Safo'nun odası var.
0: Safo.
1: Karşıdan antik görüyorum. Evet, dediğin gibi deniz var.
0: Deniz
1: ve
0: var.
1: Burada da bir antik kent var.
0: Assos. Harika. Yani neresinden başlayacağımı da bilemiyorum hakikaten.
1: Şuradan başlayalım istersen.
0: Buyurun.
1: Lezos adasıyla, yani Safo'nun adasıyla Assos arasında bir bağlantı var.
0: Evet.
1: Çünkü Lezos'un işte ünlü tarihçisi Helenikos bu kentin, Assos'un kuruluş tarihini milattan önce 7. yüzyıl olarak
0: öyle tarihlendiriyor.
1: Evet, öyle tarihlendiriyor. Ve Mikinalılar.
0: Evet.
1: O şehirden gelenler buraya bir şehir kuruyorlar, Assos'u kuruyorlar. Hı hı. Aeoller dediğin gibi.
0: Aeoller.
1: Hatta Strabon'da Aeollerin olduğunu teyit ediyor.
0: Doğru.
1: Onaylıyor. Yani Helenikos'u onaylıyor.
0: Evet.
2: Assos antik kenti Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Kale'de Behram Köy olarak isimlendirilen yerleşmeler içinde yer alıyor. Bu antik kentin tabii ki başka örnekleri de var. İşte modern yaşamla aslında antik çağ aslında hala kesintisiz bir şekilde bir arada, biraz da barışık bir şekilde devam eden nadir kentlerden bir tanesi.
1: Deniz, Lezbos ve Assos arasında senin o duygusallığını kabartacak bir ilişki başlamış oluyor.
0: Hakikaten öyle oluyor hocam. Bunu tabii ki antik kentlerden de, antik yazarlardan da biliyoruz. Mesela İlyada ve Odesya'nın yazarı, hatta ilk böyle batılı
1: Batı'yı böyle sarsan.
0: Evet, Batı'yı sarsan
1: kökünden,
0: bile destanları
1: romantik
0: yazan.
1: Romantik dönemde. Evet. Evet.
0: Her şeyin başlangıç noktası olarak da burayı söylüyor.
1: Homeros, burayı evet. Homeros, ama başlangıç noktası da değil aslında. Homeros İlyada'da buradan bahsediyor. Fakat muallak bir durum var.
0: Biz onu sonradan anlıyoruz herhalde, değil mi?
1: Hayır, okuduğumuz zaman Pedasos diye bir şehirden bahsediyor İlyada'da Homeros. Ve Pedasos şehri de Bodrum yakınlarında, yani Bitez tarafında bir şehir. Fakat öyle bir o şehri tarif ediyor ki, işte Tuzla Çayı'nın yanında Troya Savaşı olmuş, Akalar gelmiş istila etmiş, ondan sonra Sarp Kayalıklar üzerine kurulmuş vesaire. Tam buradan bahsediyor.
0: Biz
1: yani
0: anlıyoruz ki buradan bahsediyor.
1: Biz anlıyoruz ki buradan bahsediyor ama Pedasos diyor ve böylece yani tarihçiler ya da o İlyada'yı konu eden edebiyatçılar çok fazla da bunun üstüne gitmiyorlar. Eninde sonunda edebi bir metindir bu. Pedasos demiş, Assos'u tarif etmiş. Böylece muallak bir durum hala devam ediyor. Evet. Orası mı yoksa burası mı?
2: İçler, kentin kuruluşuyla ilgili elimizdeki arkeolojik kanıtlar, bunlar daha çok küçük buluntu dediğimiz objelerden oluşuyor. İşte taş baltalar bunların başında geliyor. Milattan önce 2000, bizim bronz çağı dediğimiz döneme kadar

0: gitmekte.
1: Ama bir antik kenti anlatırken konumundan da söz etmek gerekiyor. Biz şimdi en tepedeyiz hocam. Athena Tapınağı'nın olduğu yerdeyiz. Arkamıza bir dönüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi böyle masmavi bir Ege Denizi. Sonra Lesbos, yani günümüzdeki adıyla Midilli Adası. Sonra antik kente yukarıdan bir bakıyoruz hocam. Batı ve Doğu diye ayrılmış nekropol yolları. O nekropol caddeleri. Agora. Agora'nın yanında Boleterion. Boleterion'un hemen aşağısında tiyatro. Yani yok yok tapınakları. Her şeyiyle birlikte böyle bir tarihin olduğunu ve tarihin içerisinde gizemli yolculuk yapacağımı hissediyorum. Yoksa bana mı böyle geliyor?
2: Aslında mesela şunu yapabiliriz. İlk önce buradan aşağı inip o senin söylediğin yerleri dolaşıp sonra tekrar buraya çıkabiliriz. Ve tapınağın içinde bir kapanış yapabiliriz.
1: Güneşi batırabiliriz.
2: Aslında mesela aşağıda yürürken, şehir içinde, caddelerde yürürken, sokak içlerinde ya da ki öyle net yerler var, açılmış caddeler var. Mesela başka bir boyuttan da söz edebiliriz. O da felsefecileri.
1: Evet.
2: Bu kentin birkaç tane ünlü felsefecisi var.
1: Evet.
2: Bir kere kentin yöneticiliğini yapmış birisi zaten Platon okulundan, Hermias.
1: Hermias.
2: Onun da çok enteresan bir hikayesi vardır. Onu da konuşuruz. Sonra Aristoteles'ten burada bahsedebiliriz. Xenokrates'ten bahsedebiliriz.
1: Felsefecilerin kenti Asos diyebilir miyiz?
2: Kleantes'ten bahsedebiliriz. Evet, yani...
1: Ve hepsi Platon'un öğrencileri.
2: Platon'un öğrencileri. Ama ayrı ayrı kaderlerle Platon'un okuluna düşmüş bunlar.
1: Ama kaderlerinin ortak noktası, kesiştiği yer Asos olmuş.
2: Yani. Asos olmuş.
1: Çok güzel bir şey bulduk
2: hocam. Hermias'ın bir rolü var tabii bunda. Yönetici olmasında bir şey var, etki var.
1: Hermias imparator olarak seçildikten sonra...
2: İmparator değil ama şehrin yöneticisi diyelim. Onun da yönetici olma macerası çok çetrefilli bir şeydir.
1: Yani ayrı bir hikaye olursa.
2: Ayrı bir hikayedir. Ama bence yavaş yavaş dolaşmaya başlayabiliriz
1: evet, artık. Şehri adımlayalım. Adımlamak için böyle bir şey beni kendine doğru çekiyor.
2: O zaman gel.

Assos, Behram Kale başka bir büyüdür benim için. Assos kıyılarında felsefe ile sevdanın düşsel bir rüya sahnesidir. Antik kent tüm ihtişamıyla karşımızda.

0: O işte Assos'un sembolik yapısı Athena Tapınağı'nda yer.
1: Yani her antik kentin bir akropolü sembolü olur onun.
0: Evet, tam yani. Dediğiniz gibi akropole, yani şehrin en yükseğine konumlanmış ve şöyle bir özelliği var hocam. Dor mimarisinde yapılmış ve frezleriyle mimarlık tarihinin ilk ve tek örneği. En evet, önemli özelliği
1: evet,
0: bu.
1: Öyle yazılıyor, öyle okuyoruz kayıtlardan. Tam da şimdi Sunağın ortasındayız.
0: Tam Sunağın ortasındayız.
1: Burada işte bir ateş yandığı söyleniyor.
0: Evet.
1: Ve Athena'ya hediyeler o ateşe atıldığı söyleniyor.
0: Sunak.
1: Hediyelerin. Ondan sonra ve Athena'ya ait de bir takım eşyalar burada duruyor.
0: Evet.
1: Kutsal
0: evet.
1: Eşyalar.
0: Evet.
1: Aslında biz ters taraftan girdik. Yani asıl buranın giriş tarafı Doğu.
0: Doğru.
1: Kapısı.
0: Biz batı kapısından girdik. Girmiş olduk. Şimdi bazı gezginler, özellikle Charles Texier 1883 ya da 84 gibi yıllarda geliyor burayı. Keşfediyor ve keşfettikten sonra burada böyle bir takım kazı çalışması yapmak için hükümetle ortaklaşa bir karar alıyor. Evet. Yazışmalar oluyor.
1: 1830'larda.
0: O yazışmalardan sonra bir kazı çalışması yapılıyor burada. Hemen bunun frez alınlığını buluyor. Ve bu yazışmalar nedeniyle buradan Fransa'ya götürüyor. Hatta şu anda da Louvre Müzesi'nde sergileniyor.
1: Fransa'ya götürüyor tabii de sürekli tekrarladığımız gibi işte çaldılar götürdüler. Evet, çalıp götürdükleri de var mutlaka da. Ama çoğu
0: burası
1: da,
0: için geçerli değil.
1: Çoğu da ya her yer için söylüyorum. Çoğu da işte buradan verilmiş ya da evet. Anlaşmalarla gönderilmiş eserler.
0: Osman Hamdi Bey'in kurmuş olduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin hemen girişinde de bir Assos bölümü var. Orada da buradaki tapınağın
1: var. Çanakkale Müzesi'nde
0: Çanakkale
1: ufak tefek bir şeyler var.
0: Evet.
1: Boston'da olduğu
0: Amerika'da.
1: Yazılıyor. Amerika'da.
0: Çünkü ilk aslında burayı Amerikalı arkeologlar keşfediyor, öyle değil mi?
2: 1835-38 yıllar arasında ve 38'de 2. Abdülhamit döneminde Texier'in yazmış olduğu Küçük Asya 3 ciltli kitap karşılığında ona bir hediye vermek ister. O da Assos'taki tapınağa ait, Athena tapınağa ait frizleri götürmek ister Fransa'ya. Ve onun için küçük kazı yapar.
1: 1800'lerin ortalarına doğru da Amerikalılar buradan bir şeyler götürüyorlar.
0: Evet.
1: O artık anlaşmalı mı değil mi onu bilemiyorum.
0: Evet.
1: İşte Boston'a giden parçalar da o 1800'lerin ortalarında giden parçalar. Burası hakkında başka bir tapınak için ne söylenebilir? Mesela şunu söyleyebilirim. Antik çağdan Helenistik dönemin ortalarına kadar burası faal.
0: Evet.
1: Sonra bir depremle yıkılıyor.
0: Evet.
1: Depremden sonra çok fazla etrafta bir şey görünmüyor. Yani mesela Roma döneminde burada bir şey yok artık.
0: Evet, evet.
1: Ancak Bizans dönemi geldiğinde, yani milattan sonra 5. 6. yüzyıllar diyelim. O dönemlerde etrafta bir takım yapılaşmalar olmaya başlıyor. Onun da mantığı şu olmalı. Yani burada işte depremle yıkılan bu tapınağın taşları var.
0: Evet.
1: Ve o taşları da kullanarak
0: devşirme taş kullanılıyor.
1: Bir sürü işte konutlar, surlar bilmem neler
0: zaten
1: yapılıyor.
0: Zaten Bizans mimarisinin en belirgin özelliği o herhalde değil mi? Kentin etrafını güvenlik amacıyla, savaşlardan korumak amacıyla surlarla.
1: Surlar yapılıyor. Bir de tabii şapeller ve işte küçük çaplı, küçük büyük kiliseler.
0: Burada da var öyle bir alan biliyor musunuz?
1: Yani 70-80 tane şu etrafta şapelin olduğu söyleniyor.
2: Ancak 7. yüzyılda gerek Arap akınları, İslamiyet'in yükselmesi, gerek depremler, gerekse veba salgını gibi ya da Avrupa'dan gelen bazı akınlar nedeniyle Bizans İmparatorluğu'nun biraz zayıfladığını, çöktüğünü görüyoruz. O dönemden itibaren kentin küçüldüğünü, bütün bu alanlar, burada tiyatro dahil olmak bütün alanın kaplı olduğunu görüyoruz. Ama o dönemde artık özellikle 7-9 arası biraz karanlık, fazla insan olmadı. 13. yüzyılda biraz da toplanma dönemi var. O dönemde Akropol'ün etrafını sur çevirip bir kaleden ibaret olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sonra o döneme ait işte bir şey, beylikler dönemine ait, Karasir Beyliği'ne ait galiba bir takım yapılar var.
0: Evet.
1: Bu şeye
0: geç Selçuklu dönemi mi diyoruz?
1: Yakın. Bir Osmanlı camii var.
0: Camii. Hüdavendiger camii. Caminin
1: var.
0: De yapı elemanlarında yine böyle ta eskilerden kalma dor biçiminde yapı elemanı kullanılmış.
1: Evet.
0: Ama bu çok normal. Bunu hani diğer programlarımızda da konuşmuş olduğumuz kazı başkanları, arkeologlar.
1: Böyle.
0: Evet. Yani yok, buna yapacak bir şey yok.
1: Bir sonraki uygarlık ya da bir sonraki halk bir öncekini kullanıyor. Mutlaka o öyle yani.
0: Evet, o da yeni bir yapı oluşturmuş oluyor.
1: Yani. Çünkü yani bir korumacılık, hani arkeolojik etik ya da işte eskiye ait bir dediğim gibi korumacılık zihniyeti, yani 20. yüzyılın başına kadar geçen bir sürede böyle bir şey yok yani.
0: Ve o ilk nerede oluyor biliyorsunuz değil mi? Bu Şiliman meşhur, buraya da çok yakın, buraya 30 kilometre uzaklıktaki Troya'yı kazdıktan sonra aslında hani birçoğu bunu kabul etmez ama bazı kaynaklarda şöyle de yazıyor. Arkeolojinin babası olarak kabul ediliyor. Aslında bir arkeolog değil.
1: Ama daha çok define arayıcısı. Evet, define arayıcısı tabii yani.
0: Hani Troya'ya verdiği zararı da bugün bütün arkeoloji dünyası ve o konuyla ilgili ve meraklı insanlar biliyorlar.
1: Bunu Troya'ya gittiğimiz zaman konuşabiliriz.
0: Evet.
1: Ve tam yerinde etkili bir şey olabilir o. Atmosfer etkili olabilir. Haklısınız. Daha iyi konuşabiliriz.

0: Hocam, şimdi biraz önce de söyledik ki hani arkeolojinin ve uygarlık tarihinin kaderidir, değişmez kaderidir diye. Bazı yapı taşları kendinden sonraki uygarlıklarda mecburen kullanılıyor.
1: Evet.
0: Ama aynı amaçla mı kullanılıyor? Bunu bilmiyoruz.
1: Hayır, aynı amaçla da kullanılmıyor.
0: Kullanılmadığı da oluyor.
1: Şimdi yani bir tapınak girişi.
0: İlla
1: bir alımlık, çok basit bir evin alımlığı da olabiliyor sırada.
0: Şimdi arkamda görmüş olduğunuz kale biçimindeki şeyler 12. 13. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafından yapılıyor. Onu yukarıda da söylemiştik, Athena Tapınağı'nın olduğu yerde de söylemiştik. Bizanslıların mimarisinin temel özelliği koruma amaçlı burç ve kale inşa etmeleri. Burada Athena kutsal alanından çıkartmış oldukları taşları bu kalelerde ve burçlarda çok güzel bir şekilde kullanmışlar.
1: Kilise var. Şapel var tabii bunların.
0: Kilise ve şapel.
1: Onlara da gidiyor.
0: Hemen yanında da 14. yüzyılda geç dönem Selçuklularda yapılmış Hüdavendiger Camii var. O caminin de duvarlarının kenarlarında Athena kutsal alanından çıkan taşların kullanıldığını görüyoruz.
1: Evet, yani 14. yüzyıl işte bu, o sırada burada bir Karesi Beyliği dönemi var.
0: Tam
1: burada
0: beylikler, geçiş.
1: İşte yani Bizans'ın sonradan Helenistik dönemden sonra yerleştiği bölge demek ki bir Türk beyliği haline dönüşmüş.
0: Evet.
1: Ve 14. yüzyılda da burası yapılıyor. Birinci Murat zamanı.
0: Birinci Murat zamanına geliyor.
1: Fakat şöyle şeyler de var. Yani mesela bu cami niçin buraya yapıldı? Çünkü yani bu kadar büyük bir cami. Hani ona pek anlam veremeyenler de var. Hı hı. Deniliyor ki birinci Murat'ın bir şeyi bu. Ne derler?
0: Emiri.
1: Buraya evet bir cami yapılsın. Hani cemaati yeterli mi yetersiz mi?
0: Orası padişan o kadar buyruğu oluyor.
1: Buyruğu oluyor.
0: Hemen altında yine aynı dönemden kalan bir
1: köprü var.
0: Köprümüz var. O da klasik Osmanlı mimarisi tarzı.
1: Dediğin gibi aynı dönemden. Orası da çok güzel bir köprü yani o. Yani aslında burası milattan sonra 5. ve 6. yüzyıldan itibaren bir
0: kent konumu.
1: Yerleşim haline geliyor. Yani Akropol'ün kuzey tarafı burası.
0: Etekleri gibi oluyor.
1: Etekleri gibi oluyor ve kent buralara doğru yayılmaya başlıyor. Fakat 8. yüzyılda bir deprem
0: çok
1: var.
0: Çok büyük bir deprem.
1: Evet, o depremden sonra yine batıya doğru bir yayılma var.
0: Söz konusu.
1: Evet, orada burası da galiba işte artık hani yerleşim olma özelliğini zayıflatıyor. Daha batıya doğru kayan bir şehir var.
0: Tapınağın etekleri, kuzey kısmı dediniz ya, burada yerleşke de olmuyor. Yani buranın aslında sur duvarları, burçlar ve ibadet yani kutsal alan olması normal. Çünkü yerleşkeler daha çok güney kısmında oluyor. Tam Boğaz kuzey, kışın mevsimsel olarak inanılmaz rüzgar alır. Burada oturması, yaşaması biraz zor.
1: Ama yani, o daha çok işte Helenistik dönemden bahsediyorsun sen. Ben ondan sonrasından bahsediyorum. Kent bu taraflara doğru yükseliyor aslında. Ta ki o depreme kadar.
0: Depreme kadar.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım.
0: Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
2: Şampiyon!
0: Şahanesin Gemini.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Uyandıralım.
12: Çıtır külahten.

0: Sadece kız olsaydı seni de çocukları da öldürmeye yemin etmiştim.
1: Yeni doğmuş erkek çocukların hepsini öldüreceğim.
2: Oğlum!
3: Kardeşim dönüyor diye o kadar seviniyorum ki.
0: Şövalyelik rütbesi bile rahatsız ediyor beni.
4: Ne olursa olsun bir insan.
1: Bu borcumu öderim sana. Bütün Müslüman esirleri kale avlusunda idam edeceğim.
0: Kaçırır.
5: Kendi ellerinle yaşattın onu.
4: Babanı öldürdüğüm gibi seni de geberteceğim.
2: Hayır.
4: Canını almak için yere geleceğim.
0: Yattığın yerde rahat uyu baba.
6: Battal Gazi'nin oğlu bugün 18'de TV4'te.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
13: Bu da hala peşimde.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Trevoo da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
0: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Bakın. Sevgili.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü golf

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Marşı'nın süt oranı tam %81.
9: Sadece durulalım.
10: Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Dur'u?
12: Bravo valla.
13: Sen de sadece durula.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
4: Dondurma gibi değil, dondurma. Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
12: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
13: Vallahi şey biz de anlamıyoruz babacığım.
12: Gazeteye ilan vereceksiniz.
14: Gene dadı için mi efendim?
12: Evet.
14: Çocukları çok severim.
12: Gülşah'la uğraşmak pek kolay.

0: Hiç değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
1: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
2: Hala düşmedi.
1: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
3: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
4: Kim? Kim gönderdi onu?
3: Öyle gerekiyordu.
4: Zeynep abla.
1: Efendim?
4: Bizi affedecek misin?
0: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
5: Gülşah bugün 16.15'te TV4'te.

Ben diyetisyen Merve Bilge Atalay. Bugün bağırsak sağlığından konuşacağız. Pek çok bölümde bağırsak sağlığından bahsettik ama bu çok önemli ve unutulmaması gereken, atlanılmaması gereken bir konu. Çünkü pek çok hastalık aslında bağırsaklarımızdan başlıyor. Bağırsaklarınız hastaysa sizin vücudunuz da hasta demektir. Bu yüzden herhangi bir sorununuz varsa mutlaka bir gastroenteroloğa gitmeyi ihmal etmeyin. Herhangi bir sorun varsa oradaki sorunu çözmeden vücudunuzdaki sorun çözülemez. Bunu unutmayın. Şimdi bugün nelerden bahsedeceğiz? Kısaca bir onların üstünden geçeyim. Bizi ne kabız yapar? Bu çok önemli bir konu. Çünkü bağırsaklarınız rahat çalışmadığınızda size kilo olarak geri dönecektir, yağ olarak dönecektir bu konu. Ya da şişkinlik, rahatsızlık, mutsuzluk ve stres olarak dönecektir. Böyle olduğunda da zaten kendinizi kötü hissetmeniz bile yağlanmanıza bir sebepken dolayısıyla direkt kilo almanızın sebeplerinin başında bağırsaklarınızın çalışmaması geliyor. Bunu da ben 5 başlık altında şöyle inceledim. Bu başlıkları artırabiliriz. Aslında pek çok var ama 5 başlık altında diyebiliriz. Bunun haricinde bir de programın sonuna doğru size çok güzel bir kabızlığı geçirecek bir formül vereceğim. Bunu dönem dönem kullanabilirsiniz. Bu arada şu anda bahsetmek istediğim önemli konulardan bir tanesi de sizin eğer akut yani anlık gelişen normalde hiçbir bağırsak probleminiz yoktur ama o anda bağırsaklarınızda problem oluşmuştur. O zaman Sinameki gibi bağırsak çalıştırıcı bitkileri kullanabilirsiniz. Yani anlık çay çözümleri üretebilirsiniz. Bunu sürekli yapmıyorsunuzdur. Ayda bir yapıyorsunuzdur. 3 haftada bir iki kere içiyorsunuzdur. Bu olabilir. Fakat bunu sürekli yaparsanız, yani sürekli Sinameki kullanırsanız aynı uyuşturucu gibi bağırsaklarınız buna bağımlı olur. Yani birinci seferde çok rahat tuvalete çıkarsınız. Birinci, ikinci sefer çok iyi olur ama sonrasında üçüncü, dördüncü, beşinci seferde daha yüksek doz kullanmanız gerekir. Sonrasında daha yüksek doz, daha yüksek doz derken bir süre sonra hiç fayda etmemeye başlar. Yani siz günde 4 kupa, 5 kupa, 10 kupa Sinamek içseniz bile bağırsaklarınız çalışmaz. İşte burada bağırsaklar bitmiş demektir ve yapabilecek ne yazık ki çok da bir şey kalmıyor. Uyuşturucu gibi çünkü bağırsaklarınızı sürekli dışarıdan dürtmeye alıştırmak. Bunu yapmayın lütfen. Bir kronik kabızlık, yani sürekli bir kabızlık probleminiz varsa bunun sebeplerine odaklanın, sebeplerini bulun ve sonrasında sonucuna ilerleyebilirsiniz. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Anlık çay, kahve işte benim vereceğim de bir anlık çözüm. Bunları anlık olarak yapabilirsiniz ama uzun vadede zaten bunların hiçbirisi size sonuca ulaştırmayacaktır. Daha da kötü bir hal almasına sebep olacaktır. Çünkü bağırsaklar aslında vücudumuzun en akıllı ve her şeyden en etkilenen bölgesi. Biz kalbimiz diye düşünüyoruz ama aslında ya da beynimiz diye düşünüyoruz ama aslında bağırsaklarımız. Çünkü bir stres olduğunuzda mesela çok gerildiniz. Bir kısım tuvalete koşar, bir kısım tuvaletten işte çıkamaz, bir kısımsa asla tuvalete gidemez. Bu tamamen o günlü yaşadığımız stresle alakalıdır. Ya da herhangi bir tatile gidersiniz, bir yere gidersiniz. Hiçbir şekilde tuvalete gidemezsiniz. O anda beyniniz, işte bağırsaklarınız öyle hissetmiştir ve siz 5 gün boyunca aslında bağırsaklarınız düzenli çalışırken çalışmamaya başlar. Yani durumlardan çok çabuk etkilenen bir organdan bahsediyoruz ki siz buna sürekli Sinameki koymaktan bahsediyorsunuz. Sinameki yüklemekten bahsediyorsunuz. Çünkü bağırsaklarda yaşayan binlerce, yüz binlerce mikrobiyata var. Orada probiyotikler var, pek çok mikroorganizma var. Buradaki mikroorganizmaların iyi olması sizin iyi olmanız demek. Oradaki canlıların mutluluğu, rahatlığı sizin rahat olmanız demek. Bu canlıları nasıl mutlu ederiz, nasıl rahat hissettiririz? Biz işte işin bu kısmındayız. Neden biz kabızlık yaşarız? Bunun temel sebeplerinden bir tanesi hareketsizlik. Hareketsiz olduğunuzda bağırsaklarınız direkt etkileniyor. Hareket etmeye başlamak ne demek? İlla ki de koşa koşa bir spor salonuna gitmek demek değil. İlla ki de işte sürekli bir hoca eşliğinde çalışmak demek değil. Eğer bir plaza çalışanıysanız ya da evde işte çocuklar varsa hiçbir şekilde spor yapamıyorum diyorsanız pek çok artık internetten de uygulayabileceğiniz, evde yürüyebileceğiniz, evde yürüme programları var. Evden dışarı çıkmadan bile. Çünkü hani asla çıkamıyorsunuz ya da işte doktorsunuz, gerçekten işleriniz çok yoğun. Bir spor salonuna gidecek
vaktiniz yok. Bunlar da olabilir. Bunların hepsinde hareketin bir çözümü var. Mesela en azından yarım saatte bir bilgisayar başına mühendisseniz sürekli bilgisayar başına çalışmak zorundasınız. Bilgisayar mühendisi. Sürekli işleriniz bilgisayarda. Ne yapabilirsiniz? Yarım saatte bir kendinize 3 dakika ya da 1 dakika, 2 dakika verip hızlıca ofisi turlayıp geri oturabilirsiniz. Yani günlük adımlarınızı en azından yürüyüşsüz haline 8000'lere getirebilirsiniz. Çünkü günlük adımların çok düşük olması, işte 2000, örneğin 2000 adım atıyorsunuz siz günlük, 5000, 6000 adım yürüyüşte atsanız bile yeterli adım sayısına ulaşamıyorsunuz. Bizim hayatımızın içine hareketi katmamız gerekiyor. Ya da mesela şöyle şeyler de var. Sabah kalktınız, 5 dakika sadece erken uyanın. Sadece 5 dakika erken ve yatakta işte köprü yapabilirsiniz, bacaklarınızı açma kapama yapabilirsiniz. Birazcık evin içinde hızlı 2 dakikalık bir koşu yapıp 1 dakikada ip atlayabilirsiniz. Bunu sabah rutininize oturtturursanız hareketsizliği bir tık kaldırmış olursunuz ve sabah bağırsaklar çok güzel çalışır. Çünkü en son artık 6 gibi vücut tamamen baştan aşağı geceden itibaren kendini yenilediği için sabah da artık gastrointestinal sistem tamamen yenilenmiş olduğu için sabah güne hareketle başlamanız bağırsaklarınız için mucize bir çözümdür. Bunun yanında bu hareketin öncesinde ılık limonlu bir su içebilirsiniz. Benim size programın sonunda vereceğim kürü ara ara uygulayabilirsiniz. Bunları yaparsanız bağırsaklarınız için güzel ve gerçekten faydalı ve hayatınız için de aslında faydalı bir şey oluşturmuş oluruz. Az sıvı alımı, bu çok önemli. Özellikle bağırsaklarınız ve gastrointestinal sisteminiz için su çok önemli olmakla beraber bunun yanında bütün vücudunuz için önemli. Yani siz istediğiniz kadar dışarıdan nemlendirici kullanın, istediğiniz kadar krem sürün. Eğer vücudu doğru suyla, yani yeterli sıvı almıyorsanız, sıvıdan kastım su bu arada, çay ve kahve onun yerine geçmiyor tabii ki. Eğer doğru sıvı almıyorsanız kesinlikle bir işe yaramayacaktır. O yüzden lütfen günlük 2,5-3 litre kadar su için bağırsaklarınızı, hani genelde şöyle bir tabir vardı ya, bağırsakları kurudu, sürekli kuru gıdalar yiyor. Yani doğru aslında. O yüzden lütfen su içmeyi ve vücudunuzu nasıl duş alıyorsak içten yıkamayı da ihmal etmeyin. Az sıvı alımının en temel sebebinde fazla çay ve fazla kahve içmek var. Zaten bu fazla çay da bizim kabız olmamıza sebep oluyor. Yani temelinde buradaki doğru sıvı alımı bizim için çok çok çok önemli ve değerli. Bunun haricinde az posa. Az posa ne demek? Kahvaltıyı poğaçayla geçiştirip öğle yemeğinde işte bir tavuk yemeği yanında pirinç pilavı yiyip onun yanında da bir tatlı yemek. İkindi vaktinde bir tane paketli bisküvi, yarım bisküvi yemek. Yanında belki sütlü, belki sütsüz bir kahve içmek. Akşam yemeğinde de etli, belki biraz içinde azıcık sebze olan, sebzeyi de sadece patates, sebzeyi zaten patatesten saymıyoruz, olan bir gün geçirdiğinizde, yanında bir iki tane de gazlı içecek içtiğinizde, evet siz az poza almış oluyorsunuz. Bunun yerine yapmamız gereken bizim günlük mutlaka çiğ sebze, çiğ çok önemli, çiğ sebze ve pişmiş sebze, kuru baklagiller, meyveler, işte sabah kahvaltısında tam tahıldı ya da tam taneli ekmeklerle güzel bir kahvaltı yapmamız gerekiyor. Hani bulgur da olur, yeşil mercimek de olur öğle yemeği için. Bütün kuru baklagil çeşitleri olur. Ara ara bunları, özellikle kış aylarında zaten rahatlıkla tüketebiliyoruz. Mutlaka haftanın 2-3 günü bunlardan tüketmek gerekir. Bu yüzden

bizim için çok değerli, çok önemli. Çünkü bizim probiyotiklerimiz var vücudumuzda. Yani yararlı bakterilerimiz var bağırsaklarımızda. Biz bunu neyle sağlıyoruz? Biz bunu yoğurtla sağlıyoruz, kefirle sağlıyoruz. Bunlar çok önemli, çok değerli. Yoğurt ve kefir ev yapımı olursa probiyotik barındırır. Dolayısıyla sizin o probiyotikleri de yaşayacak alan sağlamanız gerekiyor. Yani prebiyotikler gerekiyor. Bunlar da nelerdir? İşte mesela muzun içinde var, kurbaklagillerin içinde var, soğanın, sarımsağın içinde var, yarı elmasında var. Pek çok bitkinin içinde aslında prebiyotik var. Dolayısıyla onların beslenmesini rahatlatıcı bir alan sağladığınızda, yaşaması için bir alan sağladığınızda zaten bağırsak kolon faaliyetleriniz bayağı rahatlayacaktır. Bunun haricinde fazla protein alımı. Şimdi son moda, özellikle çok çok moda, son zamanlarda protein diyetleri ya da ketojenik diyetler. Ketojenik diyetlerin şöyle bir artısı olabiliyor kişiler için, hani kabızlık yapmaması adına. Fazla yağ, aşırı da yağ içerdiği için bazen yani kabızlık yapmama ihtimali daha yüksek olabiliyor. Fakat çok katı protein diyetlerinde mutlaka kabızlık sorunu oluyor. Çünkü yeterli lif alınamıyor. Yeterli lif alınamadığında da, liften kastım posa, alınamadığında da bağırsaklar duruyor tabii ki. Ayrıca aşırı fazla proteinin uzun dönemli bütün mide, bağırsak sistemine ciddi zararları var ve bazı araştırmalar gösteriyor ki aşırı et, kırmızı et alımı kanserin sebeplerinden bir tanesi. Bağırsak kanserinin sebeplerinden bir tanesi. Bu yüzden günlük beslenmemiz için de tabii ki et olacak. Mutlaka olmalı. Çünkü içinde çok faydalı demir var, işte pek çok vitamin, mineral var. Ama bunun yanında protein var en önemlisi. Ama bunun yanında diğer gıdaları ekarte ederseniz, tek başına etle beslenmeye başlarsanız işte vücudunuzu çökertmeye başlarsınız. Bağışıklık sisteminiz dahil bütün vücudunuzda pek çok komplikasyona sebep olabilirsiniz. Bunun yanında bazı intoleranslar. Şimdi siz kendinizi biliyorsunuz ama doktor bunu bulamıyor. Siz tarhana çorbası içtiğinizde rahatsız oluyorsunuz, karnınız şişiyor. 2 gün boyunca inmiyor. Şimdi bunu açıklayamıyoruz. Ve bunu açıklayamadığımız için de bir şey söyleyemiyoruz. Ama siz burada kendinizi biliyorsunuz. Burada intoleranslar devreye giriyor. Örneğin benim laktoz intoleransım var. Yani süt ve süt ürünlerindeki laktozu sindiremiyorum. O zaman ben zorla her gün laktozlu süt içersem bağırsak mide sistemimi mahvederim. Kabız olurum, ishal olurum, bir gün öyle olurum, bir gün öyle olurum. Oradaki bakterilere zarar veririm. Sürekli, çünkü orada bir inflamasyon başlatıyorum, oksidasyon başlatıyorum. Sürekli bir sıkıntı başlatıyorum. Orada onu çözmeye çalışıldığı için iyice orası mahvoluyor. Bağırsaklarım rahatsız, sürekli rahatsız. Gaz oluşuyor, sürekli bir problem var. Bu kötü bir şey. O yüzden eğer bir gıdayı sindiremediğinizi hissediyorsanız, yani bir gıdanın size zarar verdiğini, rahatsız ettiğini hissediyorsanız lütfen o gıdayı hayatınızdan 3 ay, 5 ay, bu gluten de olabilir, başka bir şey de olabilir. Dediğim gibi yeşil mercimek de olabilir. Yani bunu tespit siz edebilirsiniz. Eğer sindiremiyorsanız, bir sıkıntı varsa lütfen o gıdanın üstüne gitmeyin. Hayatınızdan bir süreliğine çıkartın. Tekrar yavaş yavaş ekleyin. Bakalım bir problem olacak mı? Eğer yine yavaş yavaş eklediğinizde bir problem varsa ona bay bay demek zorundasınız. Az doğal probiyotik beslenmek. Bundan demin bahsettim aslında. Daha az ev yoğurdu, daha az kefir içtiğinizde, hayatınıza doğal probiyotikleri almadığınızda ne yazık ki kabızlık kaçınılmaz oluyor. Çünkü oradaki florayı, bağırsaklarınızdaki florayı beslemek zorundasınız. Orayı iyileştirmek zorundasınız. Çünkü biz şehir hayatında yaşıyoruz. Orada pek çok antibiyotik kullanıyoruz en başında ya da ilaç kullanıyoruz. Oradaki floraya sürekli zarar veriyoruz. Sizin onu sürekli desteklemeniz gerekiyor. Hemen şimdi kürümüze geçelim. Benim 150 ml, bunu gece yatmadan önce yapıyorsunuz, sabah içeceksiniz. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. 150 ml suyum var, kaynar suyum var. Bu 150 ml kaynar suyumun içine 3 tane gün kurusu ekleyeceğim. Küçük küçük keseceğim bu gün kurularımı. Gün kuruları da işte hızlı kuruyorlar. Yani aldığınız anda kurumaya başlıyorlar. Çok kuru olanın
size de bir faydası yok. Bağırsaklarınıza da bir faydası yok. Normalde kayısı mesela ciddi bir bağırsak çalıştırıcıdır. Özellikle kurusu. Bunları içine attığım bir tatlı kaşığı kadar chia tohumu ekliyorum içine. Bu da sabaha kadar şişecek. Yarım limondan biraz az da sıkabilirsiniz. Bu arada midenizde gastrit ya da reflü varsa bunu uygulamayın. Hem limon koyacağım hem sirke koyacağım. Biraz kötü olabilirsiniz. Sıcak suyun içine limonumu da koydum. Bir çay kaşığı kadar sadece. Biraz fazla kaçtı ama eğer mide sorunu yoksa kişinin zarar etmez. Fakat sürekli uzun dönem kullanmayacağı için. Fakat mide sorunu varsa lütfen bu kürü yapmayın. Midenizi yakar. Bunu bu şekilde arada karıştırıp buzdolabında bekletiyorum sabaha kadar. Bunun üstüne sabah 150 ml daha su koyuyorum ve bunu bu şekilde içiyorum. Aç karna ve hareket etmeden önce. Bugünkü programımızda bağırsak sağlığından bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Bu kürü denemeyi ihmal etmeyin. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Hadid'le Cici Hadid'in babası Muhammed Hadid açmış. Şu an kahvaltı yapacağımız yeri. Yanık tereyağı çok güzel bu arada. Şöyle şortlu takımlar var. Göstereyim hemen. Merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Zeytinburnu'ndayız. Şu anda Zeytinburnu sahildeyiz. Size garanti veriyorum, çok ama çok keyifli bir program sizleri bekliyor ve bir gün sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başla.

0: Şimdi ben karşı tarafa geçecektim sevgili seyirciler ve tabii ki oyun parkına da uğrayacaktım ama iki güzel hanımefendi uzaktan dikkatimi çekti. Hemen onların yanına oturayım dedim. Uzaktan da dedim ki konuşabilir miyiz dedim. Tabii ki dediler. Sağımda çok güzel bir hanımefendi var. Solumda çok güzel bir hanımefendi var. Sabah saat 9'u çeyrek geçiyor. Hayırdır?
1: Çok güzel. Hayırlı bir iş yapıyoruz.
0: Ne yapıyorsunuz? Yürüyüş yapıyoruz. Yaptınız mı? Bitti mi?
1: Yaptı. Şimdi burada süper. Bir eğlenelim dedik.
0: Nerede eğleniyorsunuz?
1: Gel gidelim belediyemizin yaptığı güzel parklara.
0: Ay vallahi en iyisini yapmışsınız. İçimizdeki çocuk çok. Ölmesin. Ben de şimdi oraya gidiyordum. Sizi gördüm geldim. Evet, sabah sabah ruju da sürmüşsün. Ama gözler çok güzel maşallah. Bizim bugün programımızın nazar boncuğu olsun bu gözler. 41 kere maşallah valla. Nerede oturuyorsunuz? Yakın mı oturuyorsunuz? Hemen burada oturuyorsunuz. Burada. Her sabah yürüyor musunuz düzenli? Helal olsun ya.
1: Evet,
0: vallahi helal olsun. Ben de her gün bir saat kesin yürüyorum. Evet. Ben biraz kiloluydum. Sonra zayıfladım. Normalde aslında zayıftım ama bu pandemi hepimizi yordu biliyorsunuz. Evde oturunca homini gırtlak yedim ben. Özellikle paketli yiyecekler. Şimdi bana Instagram'dan yazıp duruyorlar. Yıldız nasıl zayıfladın? Yıldız nasıl zayıfladın? Desem ki şu çayı içtim. Yok şu ilacı kullandım. Şu doktora gittim. Hemen dinler yaparlar. Bir saat yürüdüm diyorum kimse
1: yapmıyor.
0: Yok yapmıyor. Herkes diyor ki hala nasıl zayıfladın?

0: Zayıfladın, nasıl zayıfladın? Günde bir saat yürüyerek zayıfladım. İstediğimi de yiyorum. Size iyi keyifler.
1: Teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gerçekten şöyle Recep bir gelir misin? Bir şey söyleyeceğim. Dedikodu yapacağım şimdi. Duyuyorsunuz ama ben dedikodu yapacağım. Yemin ederim böyle pozitif insanlar olunca benim günüm gerçekten çok güzel geçiyor. Böyle bazı insanlar var. Biz tabii dışarıda çekim yaptığımız için nelerle karşılaşıyoruz. Oradan bakınca o yıldız geziyor, yıldız yiyor içiyor. Tabii canım yıldız geziyor, yıldız yiyor içiyor ama yıldız nelerle uğraşıyor? Ama insanları da anlamak lazım. Herkesin farklı sorunları var. Ne yapalım yani, değil mi? Yani... Ama biz her zaman pozitif bakıyoruz. Sustum. Az sahile göz atın. Ben de içimdeki çocuğu öldürmeyeyim. Azıcık şuralarda koşturayım. Sonrasında homili gırtlak yemeye başlayalım ve daha bol bol enerji bir şekilde güne devam edelim. Tamam, gidiyorum Recep.

Sevgili seyirciler, siz şöyle bir buralara göz attınız. Burada gastronomi, sanat, kültür, sergi, konser, ne ararsanız var haftanın 7 günü. Instagram adreslerinden ya da web sitelerinden hangi etkinliklerin olduğunu takip edip ona göre buraya gelebilirsiniz. Ama onun dışında haftanın 7 günü buraya ne için gelebilirsiniz? Güne güzel bir sabah kahvaltısı yapmak için gelebilirsiniz. Öğlen yemeğinizi yemek için gelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla güzel bir kahve sohbeti yapmak için gelebilirsiniz ya da akşam yemeği yemek için gelebilirsiniz. Burada birbirinden güzel restoranlar var. Bir kere onu söyleyebilirim size. Alışveriş yapılacak yerler var mı Yıldızcığım diye sorarsanız, burada daha çok gastronomi yani yemek üzerine düşünülmüş olan dükkanlar var açıkçası. Alışveriş yapabileceğiniz de yerler var tabii ki. Mesela hafta sonları geldiğiniz zaman organik ürünler satılan bir pazar kuruluyor hafta sonları. Ben şimdi bu kadar böyle bahsetmişken sabah kahvaltısı, öğle yemeği falan diye güne güzel bir sabah kahvaltısıyla başlayacağım Fişekhane'de. Siz yine şöyle buralara göz atarken ben de kahvaltı yapacağım yere gideyim.

0: Şimdi kahvaltı yapacağımız yere geldik. Burada güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağız sevgili seyirciler. Şunu söylemek istiyorum. Sizi çok havalı bir yere getirdim sevgili seyirciler.
1: Belli.
0: Belli dedi kameraman arkadaşım Recep. Hemen söyleyeyim. Belli Hadid'le Cici Hadid'in babası Muhammed Hadid açmış. Şu an kahvaltı yapacağımız yeri. Ne özelliği var inanın bana bilmiyorum. Çünkü fişekhaneye ilk kez geliyorum. Bir içeriye girelim. Öğrenelim ve sizlere hepsinin bilgisini verelim. Benim izleyicim hiçbir şeyden mahrum kalmasın. Hadi girelim. Merhaba, kolay gelsin. Wow. Ben böyle bir şey görmedim. Kolay gelsin. Oo, her şey burada yapılıyor zaten. Görüyoruz nasıl yapıldığını. Her şeyi kendileri yapıyorlar. Burada bir kere birbirinden güzel tatlılar var. Bir dakika, bunlar hurma. Sevgili seyirciler, şu an kameraman arkadaşım Recep'in gösterdikleri hurma. Şimdi bu neli hurma?
2: O pekan cevizli hurmamız.
0: Tamam, bu ne cevizli?
2: Pekan.
0: Pekan cevizli. Bu?
2: O kre elva, bizim dükkanımıza özel sürülebilir tahin helvası.
0: Süper. Hemen yanındaki?
2: Hemen yanındaki fındık krokan.

0: doydu dedi. Yani ben gerçekten çok beğendim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela diyelim bunlar bitti. Bittikten sonra tekrar talep edebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemeden koyuyorlar. Ama ben sunuma bayıldım. Tablo bence. Bu arada ben siz görün diye iki çeşit sıcak ürünü masaya istedim. İstiyorsanız bu iki sıcak üründen bir tanesini talep ediyorsunuz ve bir tanesi geliyor sevgili seyirciler. Vallahi ben çok beğendim. Burada her şeyin içinde tahin var. Buranın en büyük özelliği o bir kere. Tek yani Türkiye'de, dünyada tek şubesi olan bir yer. Ve çayın yanında şöyle de bir şeker var. Bu şekeri böyle yemeyeceğiz herhalde.
1: Böyle yiyenler de var.
0: Böyle yiyenler de varmış. Nabat şekeri İran'dan böyle
1: safranlı
0: bir şekilde geliyormuş. Şekerini istediğiniz gibi ayarlayabiliyor musunuz? Ay bu benim çok hoşuma gitti valla. Şekerini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela biraz az karıştırırsanız az şekerli. Çok karıştırırsanız çok şekerli. Valla sunum önemli. Ben çok sevdim. Burası haftanın 7 günü açık bir yer sevgili seyirciler. Sabah 9'dan akşam 10'a 10.30'a kadar açık bir yer. Tatlılarıyla daha çok tercih edilen bir yer. Burada güne kahvaltıyla başlayıp dediğim gibi işte çayla, kahveyle, tatlılarla devam edebilirsiniz. Menemen de çok güzel duruyor. Yalnız son zamanlarda yediğim en güzel menemen. Şevval ellerine sağlık. Mesela bu ne?
1: Yanık tereyağı.
0: Yanık tereyağıymış. Şu ne?
1: Yoğurtlu pancar.
0: Yanık tereyağı çok güzel bu arada. Helvanın krem hali varmış burada. Bu ne?
1: Bu da tahin pekmezimiz.
0: Tahin pekmez. Aa ilk kez bu renkte tahin pekmez görüyorum. Yalnız buranın fıstık ezmesi aşırı lezzetli. Bu da ceviz reçeliymiş. Şunu da hemen tadına bakayım. Ceviz reçeli de çok güzel. Muhteşem bir kahvaltı. Buranın sahibinin Gaziantep'te bir tahin fabrikası varmış sevgili seyirciler. Çok da güzel bence bir yer açmış açıkçası. Hemen şu yukarıdaki perde şeklinde o susamı andırıyormuş sevgili seyirciler. Bak tahin çeşmesi. Buranın adı fişek fabrikasından geliyor sevgili seyirciler. Eskiden burada fişek fabrikası varmış. 1840 yılından kalma bir yer burası. Onu söyleyebilirim. 150 yıl sonra tekrar restore edilerek en güzel şekilde bize sunulan gayet güzel bir yer. Siz şöyle bir buralara göz atın. Ben sizi buradan karşılayayım. Ben buraya aşık oldum. Yani masa düzenini falan çok severim. Böyle sunumları çok severim. Burası benim bayağı dikkatimi çekti. Bakar mısınız? Yani çok güzel şeyler var. Peçetelik olsun, bardak altlıkları olsun, servis olsun. Hani misafir ağırlamayı sevenler, çeşit çeşit yemek takımları olanlar ve böyle renk renk servislerle misafirlerini rengarenk bir masada ağırlamak isteyenler buraya gelebilirler. Şimdi bunlar benim içimi açtı. Gerçekten çok güzel ürünler var. Şöyle bakar mısınız? Limon desenli ürünler bu sene bayağı moda. Bakın burada masa örtüleri var. Şöyle bakın. Yine biraz önce gösterdiğim bardak altlığına uygun masa örtüsü var. Bence çok şık. Mesela bu masa örtüsü ne kadar? Runner'mış bunlar. Aa açabilir miyim o zaman? Çok uzun değilse açabilirsiniz dedi. Hemen şöyle bir göstereyim runner'ları. Ay çok güzelmiş hanımefendi. Benim size daha göstermek istediğim ama tabii süremiz de kısıtlı olduğu için birçok ürün var. Yemin ederim içim açıldı burada. Bakar mısınız şu sunumlara falan? Şöyle. Hatta buraya da koymuşlar. Çok güzel bir şekilde. Tek tek de alıyorum.

alabilirsiniz, kombinleyip de alabilirsiniz. İstediğiniz gibi alabilirsiniz. Her şey tek tek satılıyor burada. Ben susuyorum. Ürünler konuşsun. Fişekhaneye gelirseniz bakmanız gereken bir yer diye düşünüyorum. İlla almak zorunda değilsiniz. Hanımefendiye hayırlı işler der. Gidersiniz.

Valla muhteşem masa tasarımlarının, masa örtülerinin, peçeteliklerin olduğu yerden çıktık ve mis gibi mum kokularının arasına geldik. Bakın mesela şöyle kocaman bir mum var. Oh yak yak bitmez. 2 sene falan dayanır herhalde bu. Tabii çok yakarsanız dayanmaz. Mesela bizim evde mumumuz bitti. Mum kabını getirip size doldurabiliyorlarmış. Valla bu mumlar da çok güzel gerçi. Ben yakmaya kıyamam. Çok şık değil mi? Yemek masalarının hani ortasına böyle biraz önceki işte yemek masaları gibi böyle bir işte peçetelidir, servisidir, güzel bir sunum yapsan, böyle rengarenk mumları koysan. Burayı gerçekten çok sevdim. Hepsi el yapımı. Onu söyleyebilirim size. Yolunuz düşerse, mum merakınız varsa buraya uğrayabilirsiniz. Onu söyleyebilirim size.

Çünkü içeride alışveriş yapabileceğiniz yerler olduğu gibi dışarıya çıktığınızda da böyle alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Bizim kısmetimizi halbuki öğle saatinde geçiyor. Yan tarafta birbirinden güzel aslında takılar var ama orası kapalı. İşte herkes kısmetine yönelecek. Burası açık, burası rengarenk. O zaman ne duruyoruz? Haydi içeriye girelim. Şöyle çantamı çıkarttım. Hoş geldin Recep. Nasılsın? Nasıl yardımcı olayım sana? Nelerim var hemen anlatayım. Sabahlığım var, günlük elbisem var. Alt üst hem şortlu hem de uzun kollu pijama takımlarım var. Hem de böyle görmüş olduğun gibi küçük hanımlara ve küçük beylere hitap eden güzel pijamalarım, elbiselerim var. Sana ne lazım? Ben illa yatarken organik kumaştan ürün giyeceğim. Dışarıda gezerken rengarenk gezeyim ama organik olsun üstümdeki diyorsanız buraya mutlaka gelin.

Şimdi burası ne diyeceksiniz? Burada birbirinden farklı markalar var. Birbirinden farklı tasarımcıların yaptığı ürünler var. Takılar var, işte kupalar var, çantalar var. Hemen şöyle vitrinde arka tarafımda terlikler var, çantalar var, tepsi var. Her şey var. Birbirinden güzel mesela çay fincanları var, pasta tabakları var. Dışarıda da birkaç tane oturabileceğiniz masa, sandalye var. Yani buraya geldiğinizde hem alışverişinizi yapıyorsunuz hem de sevdiklerinizle oturup soluklanıp bir çay kahve içebiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim sizlere. Ya bir şey söyleyeceğim bu terliklerle ilgili. Kışın da terlik modası başladı. Çoraba giyiyorlar, terliği geçiriyorlar, çıkıyorlar. Normalde çoraba giyip, terliği giyip çıksak bir yere aa nasıl çıkmış derlerdi. Moda olunca şu an herkes giyiyor. Ve o marka terliklerin fiyatı da 5000-6000 lira. Giyer miydin, alır mıydın? Recep'e sorayım. Hep Recep mi bana soracak? Almam da giyer misin? Terlik yani modası var çorapla diye. Hayır giymem diyor. Ben zannediyorum bu sene giyeceğim. Bu mağaza haftanın 7 günü açık. Sabah 9.30'dan akşam 10'a 10.30'a kadar. Dediğim gibi ister alışverişinizi yaparsınız, ister bir şeyler içersiniz sevdiklerinizle. İlla bir şey almak zorunda değilsiniz. Girersiniz, gezersiniz, fikir edinirsiniz. Son kez göz atın, sonra karşılayın.

Fişekhane'yle ilgili biraz bilgi vermek gerekiyorsa, 1840'lı yıllardan beri fişekhane burada. İsmini program içinde de söylemiştim. Fişek fabrikasından alıyor sevgili seyirciler. Yaklaşık 170 sene sonra ilk kez kullanıma açılıyor, 1,5-2 sene önce. 1,5-2 sene önce fişekhanenin meşhur deniz konserleri düzenleniyor ki en son 23 Nisan'da uçurtma etkinliği yapılmış. Arkamda görmüş olduğunuz deniz tarafında. Burada da normalde deniz konserleri düzenleniyor. Fişekhane açılışını zaten bu meşhur deniz konserleriyle birlikte yaptı. Geldiğiniz zaman alışveriş yapabileceğiniz biraz önce gösterdiğim mağazalar var. Onun dışında hafta sonu organik pazar kuruluyor. Belirli zamanlarda ya da özel günlerde kermesler olabiliyor, tasarımcıların standları olabiliyor, sergiler olabiliyor yine belirli zamanlarda. Tiyatrolar var. Etkinlik takviminden bakmanız gerekiyor. Ya Instagram adreslerinden ya da internet sitelerinden. Zeytinburnu sahilde yer alıyor. Nasıl ulaşım sağlayabilirsiniz? İsterseniz belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz buraya. İsterseniz de Marmaray durağında, fişekhane durağında inip buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Kendi aracınızla gelirseniz eğer nasıl geleceksiniz? Otoparklar mevcut. İster sahil yolundan, ister D100 karayolundan çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz zaten. Son kez sizi fişekhane ile şöyle baş başa bırakalım. Fişekhaneden çıkmıyoruz daha. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bir kısa ara veriyoruz fişekhaneye. Buraya yakın 7 kule zindanları var. Bir 7 kule zindanlarına gidelim. Sonrasında tekrar fişekhaneden karşılayacağız.

Fişekhaneden çıktık geldik, bir fişekhaneye ara verdik. Yedi Kule Hisarı'na sevgili seyirciler. İşte tarih burada. Burası Türkiye'nin en eski ve ilk açık hava müzelerinden birisi olarak geçiyor. İnternete baktığımız zaman burayı gezmeniz için randevuyla gelmeniz gerekiyor. Herhangi bir ücret ödemeden geziyorsunuz. Pazartesi günleri hariç 9'dan 5'e kadar burayı gezebilirsiniz. Fatih Belediyesi'nden randevu oluşturuyorsunuz ya da yedikulehisarı.com adresine girerek randevunuzu alarak burayı geziyorsunuz. Şöyle bir buraya göz atın. Rehberimiz bize buranın tarihini anlatsın sonrasında.

0: Yanımızda rehberimiz Turan Bey var. Turan Oflaz beyefendi, merhabalar öncelikle.
1: Merhabalar, hoş geldin.
0: Şimdi ben ilk önce şunu söylemek istiyorum, hoş bulduk. Buradan randevu aldığınızda mecburen rehberle geziyormuşsunuz. Ben bir başta eksik belirtmişim. Yani randevusuz burayı kendi başınıza gezemiyorsunuz. Turan Bey gibi rehberlerimiz var. Onlar eşlik edecekler size. Ve Turan Bey, buranın tarihimizdeki önemi. Şu anda restorasyon çalışmaları var. En güzel şekilde restore edilip dönüş sağlanacak. Tarihimizdeki önemini, burayı bize anlatır mısınız?
1: Öncelikli olarak restorasyon yaklaşık bir 3 yıldır, 3,5 yıldır Fatih Belediye bünyesine devam ediyor. Mehmet Ergün Turan'la birlikte. İçeride çalışmalar olduğu için rezervasyonlu kayıtlar gerekiyor. Burada hem rezervasyonu hem gelen misafirleri bilinçlendirmek adına böyle bir sistem kuruldu. Günün içerisinde 5 seansları var. Pazartesi haricinde misafirler istedikleri gibi gezebiliyorlar. Kayıtlarla geldiği takdirde tarihi bir anlatımla beraber bir rehberli tur programı düzenleniyor. Akabinde yine kendileri dolaşma imkanları buluyor turdan sonrasında. Burası çok özel ve kıymetli bir yer. Çünkü İstanbul'da yaşamış iki kadim imparatorluğun ortak bir mirası. Burada Roma İmparatorluğu var. Aynı zamanda fetih sonrası inşa edilen bir hisar Osmanlı İmparatorluğu döneminde 3 tane kuleyle beraber toplam 7 kuleli hale getirildiği için buraya bu isim veriliyor. Hisar olarak yapılmasından sonra Osmanlı adına çok kıymetli envanterler burada tutuluyor. Devlet hazinesi, cephane gibi. Ama aynı dönemde burası yaklaşık 4 asır boyunca da hapishane olarak kullanılan o meşhur 7 kule zindanları olarak adlandırılan 2 tane kuleyi gezebiliyoruz. Bunların detayları var ki Osmanlı tarihi için en önemli sultanlardan biri Sultan Genç Osman'ın maalesef idamı buranın içerisinde gerçekleştirildi. Onun öldürüldüğü kuleyi ve odaları ziyaret edebiliyoruz. Onun dışında diğer 3 kule Osmanlı ile beraber yapılanların tamamı açık. Roma dönemindeki Genç Osman Kulesi'ni dolaştıktan sonra da Altın Kapı'yı görüp programı noktalıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum sizlere.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Sizi son kez 7 Kule Hisarı ile baş başa bırakıyorum. Siz son kez buraya bakın. Ben sizi Fişekhane'den tekrar karşılayacağım. Teşekkürler tekrar.
1: Rica ederim.

Yedi Kule zindanlarına gittik, hop tekrar geldik Fişekhane'ye. İkisi de birbirine çok yakın. Siz de benim gibi böyle bir gününüzü dolu dolu geçirebilirsiniz. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Hafta sonu özellikle Fişekhane fazlasıyla kalabalık oluyormuş. Benden söylemesi. Sizi Anadolu mutfağıyla bilinen mükemmel bir yere götürüyorum şu anda. Fişekhane'ye yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. Susuyorum, orada buluşalım.

Şimdi fişekhaneye gelip de buraya gelmemek kesinlikle olmaz. Yabancı turistler bile bu güzel yeri boş bırakmazken biz niye gelmeyelim? Biz niye gelip de izleyicimize göstermeyelim? Burada da kahvaltı yapabilirsiniz bu arada. Ben hani aynı yer olmasın diye burayı yemek için tercih ettim. Geleneksel Anadolu mutfağı ve Osmanlı mutfağı var sevgili seyirciler burada. Çok ama çok meşhur bir yer. Her yöreden taze taze ürün de aynı zamanda alabileceğiniz bir yer. Mesela bakın burada Hamsiköy Sütlacı bu şekilde sunum yapılıyor. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Normalde böyle minik minik gelir ya, bu aile boyu Hamsiköy Sütlacı. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bu ekmeklerin özellikleri ne? Hepsi ekşi mayalıymış. Bakın ekşi mayalı birbirinden farklı ekmekleri hem burada deneyebiliyorsunuz hem de evinize giderken ya da sevdiklerinize giderken satın alabiliyorsunuz. Bu mekanda yabancı turistler bizim kültürümüzü daha yakından görsünler diye aynı zamanda bize özel ürünler satılıyor. Hemen bakın şu ileride ve burada görmüş olduğunuz gibi. Şöyle Recep mekanı bir gösterir misin? Şöyle. Burası çok eski bir yer. Buranın Bursa'da da şubesi var. Yabancı turistler İstanbul'a geldiklerinde özellikle gelip yemek yemeyi tercih ettikleri bir yer. Dediğim gibi yörelere göre ürünleri taze bir şekilde buradan satın alabiliyorsunuz sevgili seyirciler. Burası haftanın 7 günü açık bir yer. Diyecektim demiyorum çünkü neden? Pazartesi günleri kapalıymış. Bu vallahi billahi çok büyük bir kayıp. Ben ilk kez burada yemek yiyeceğim. Ya ben susayım, siz şöyle bir mekana, yiyeceklere bence göz atın. Bugün yeteri kadar konuştum ve vallahi çok yoruldum ilk kez bugün çok konuşmaktan. Şöyle masa donatıldıktan sonra sizleri karşılayayım.

0: şef masayı donatsın dedim. Şöyle şef masayı donattı. Solumda Gürkan şef var. Sağımda salon şefimiz Selçuk Bey var. Ekşi mayalı ekmeklerimiz, vişneli yaprak sarmamız, sonra şöyle Mersin patatesimiz.
1: Burada da istifirik cacığımız var, muhammara mezemiz, zahter salatası, kuru dolmamız var. Burada da patlıcan öldürmemiz var, gevurdağ salatası, nar ekşili, bol cevizli. O da kuzu tandırımız, akşamdan taş fırında pişiriyoruz. Altında da iç pilavımız var baharatlı.
0: Vallahi tablo gibi bir masa değil mi? Kameraman arkadaşlarım. Yani gerçekten tablo gibi. Evet, bu ne bu?
2: Bize has bir içeceğimiz, meyveli sodamız. Şöyle bir servis yaparken de göstereyim arzu ederseniz. Elma suyunda yeşil elma, portakal, taze naneyi fermantlı şekilde bekletiyoruz. Sade sodayla da servis yapıyoruz güzelce böyle karıştırdıktan sonra. Bu içeceğimiz de dönem dönem değişiyor. Şu an tam mevsimi Arapki reyhanı kullanıyoruz. Reyhan şerbetimiz. Soğuk bir şekilde de servis yapıyoruz onu.
0: Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Şef masayı donatsın dedik, vallahi billahi o kadar güzel donattı ki. Bir de biz biraz fazla tokuz sabahtan. Porsiyonları biraz küçük istedik. Normalde şef masayı donatsın 655 lira. Birkaç kişi yiyebiliyor. Porsiyonları daha büyük geliyor, onu söyleyebilirim. Evet, şef masayı donatsın da bunlar var mı peki?
2: Tabii içeceklerimiz de var. Bu ana yemek başlangıçlarla başlıyoruz. Ara sıcaklarda yine farklılık var. Ana yemeklerle devam ediyoruz.
0: Dedim zaten başta zaten. Ve burada menü değişiyor.
2: Finalde de tatlımız var. Menü
0: değişiyor. Ne tatlısı var?
2: Ki. O da yine şef masasındaki, biraz da misafirin isteğine göre de olabiliyor. Hamsiköy sütlacı servis yapıyoruz. Cennet çamuru servis yapıyoruz. Helvayı Hakane dediğimiz badem helvamız var. Onları servis yapıyoruz.
0: Şimdi evet. Gürkan Şef'in önerisi Mersin patatesi.
1: Evet.
0: Özelliği ne?
1: Özelliği afyon patateslerini uzun süre buzlu suda bekletiyoruz. O fazla nişastasından kurtulup daha sonrasında zeytinyağında pişiriyoruz. En büyük farklılığı o. Zeytinyağında piştikten sonra da baharatlarıyla karıştırıp yoğurt ve limonla birlikte servis ediyoruz. Limonla tüketilmesi tercih ediliyor bu arada. Afiyet olsun.
0: Vallahi çok güzelmiş. Bayıldım, vallahi çok güzelmiş.
1: Ya bir de şeyden bahsetmek lazım. Bütün tabaklarımız Selçuklu motifleriyle süslenmiş. İznik çinisi kullanıyoruz.
0: Bunlar İznik çinisi.
1: Evet, evet, aynen öyle.
0: Çatalların, bıçakların özellikleri de bizim kültürümüzü gelen misafirlere daha iyi göstermek. Osmanlı motifleri,
1: evet, evet.
0: Yeni Anadolu motifleriyle süslü. Vallahi buradaki bütün yemekleri siz mi yapıyorsunuz?
1: Ben ve ekibim yapıyoruz. 30 kişiyiz.
0: Çok güzel yapıyorsunuz.
1: Afiyet
0: çok
1: olsun.
0: Ciddi söylüyorum size. Patatesten belli.
1: Burada bir de fasulyeyi bir parantez açmak lazım. İspir'den getirdiğimiz özel fasulyeleri yaklaşık bir güne yaklaşan bir operasyonu var onun. Üzerinde de Kayseri pastırması var. Fasulye çok buraya özeldir. Tereyağı Ovid'den gelir. Çok tamamen özel bir tabaktır. Yani İstanbul'da pek muadili olduğunu düşünmüyorum. Onu da özellikle tatmak gerekiyor.
0: Ben İstanbul'da neyin muadili olduğunu şu an düşünmüyorum, biliyor musunuz? Mersin patatesi. Benim şu an favorim Mersin patatesi. Gürkan Şef, sizin ve ekibinizin ellerine sağlık. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ben daha fazla uzatmadan oturuyorum ve yiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Hayırlı olsun.
3: Mutlu olun.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
13: Nasıl mı?
14: Zaman kaybetmek yok.
15: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
12: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
16: Önce Halk, sonra bankayız. Halk Bank.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
17: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
18: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya,

0: yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: tabağın tadının da yeri dinleyeceğim seni. Kaçıyorum ya. Duramam. Ay, ay, ay geleyim. Geleyim.
1: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
2: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım.
1: Gazeteye ilan vereceksiniz.
3: Gene dadı için mi efendim?
1: Evet.
3: Çocukları çok severim.
1: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
3: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
4: Hala düşmedi.
3: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
5: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
2: Kim? Kim gönderdi onu?
5: Öyle gerekiyordu.
2: Zeynep abla.
3: Efendim?
2: Bizi affedecek misin?
1: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
6: Gülşah bugün 16.15'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Şimdi hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra. Yeni 35 yılda.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Hey! Dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
4: Biz de alışverişe atlayın.
3: Bonus Flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek kalıyor.
5: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
3: Kim işte bu çocuk ya?
4: Mesela ben bahar alışverişi yapacağım. Bak Bonus'ta bahar kampanyası başlamış.
6: Bonus'ta bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.

Hangisinden başlasam bilemedim. Ben neyden başlayacağım biliyor musunuz? Vişneli sarma. Hayatımda böyle güzel bir sarma yemedim. Bak yemin ederim. Hayatımda böyle güzel bir sarma yemin ederim yemedim. Şunu tadına bakayım. Benim burada favorim Mersin patatesi, vişneli sarma, yani hepsi. Hemen şunların da tadına bakayım. Yaz ikisi de muazzam. Şimdi ben yemekleri yemeye devam edeceğim. Şöyle bir şey düşündüm ben. Hiç buradan çıkmayayım bence. Başka bir yere kahve sözümüz olsun. İlerleyen zamanlarda yine gelir gösteririz. Orada yine kahve içeriz. Ben şöyle biraz daha yedikten sonra tatlıyla sizi karşılayayım. Zannediyorum zaten bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geldik.

tatlılarla karşıladım siz sevgili izleyicilerimi. Buraya gelip de tatlı yemeden gitmek olmaz. Biz az ve öz istedik siz görün diye. Cennet çamuru bol Antep fıstıklı. Şöyle Helvai Hakani Edirne Saray mutfağındaymış, mutfağındanmış. Bir de büyük boy Hamsiköy sütlacı var sevgili seyirciler. O da hani 4-5 kişilik olduğu için ben söylemedim. Tahinli bal kabağı, bayılırım tahinli bal kabağı tatlısına. Vallahi billahi. Bol Antep fıstıklı. Ben buradan eve koştura koştura gideceğim galiba. O kadar çok yedim ki bugün. Vallahi çok güzel. Şimdi Helvai Hakani'nin tadına bakacağım. Edirne Saray mutfağındanmış bu da. Helvayı çok severim. Ay bu da çok güzel. Ve tahinli bal kabağı. Ben bugün çok keyifli bir gün geçirdim açıkçası. Fişekhanede, Yedi Kule Zindanları'nda yani dolu dolu bir gün geçirdiğimi düşünüyorum. Umarım sizler de ekran karşısında benimle gezmiş kadar, buraları görmüş kadar olmuşsunuzdur. Öpüyorum hepinizi. Hayatınız boyunca hep tatlı yiyin, tatlı konuşun. Hoşça kalın.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Laleli'deyiz. Yolculuğumuz Laleli Camisi ile başlayacak. Son durağımız ise Pertevniyal Valide Sultan Camisi olacak. Ama her zaman olduğu gibi bugün de rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek.

İstanbul'un Bizans döneminden beri değişmeyen bir ana aksı vardır. Ve bu aks Sultanahmet Meydanı'ndan başlar, Altın Kapı'ya kadar yani Yedi Kule'ye kadar devam eder. Ama geçtiği en önemli yer Beyazıt'la Aksaray arasıdır. Çünkü bu ikisinin birbirine bağlandığı caddenin sonlarında bir tarafta Bovis Meydanı, bir taraftan da Taurus Meydanı. Yani Bizans İstanbul'un en önemli iki meydanı bulunmaktaydı. Ve işte Osmanlı dönemine geçtiğimizde de yine bu aks ve bu cadde önemini korudu. Bizans'ta Mese adı verilen bu cadde Osmanlı döneminde Divan Yolu adını taşıdı. Çünkü bu yol direkt saraya, divana giden bir yoldu. İşte Laleli Camisi de bu önemli yolun bir kenarına kurulmuş. Çünkü burası oldum olası padişahların, yöneticilerin, üst düzey komutanların eserlerini yapmak için yarıştıkları bir yerdi. Ve en önemli yapılar da genellikle padişah yapılarıydı. Laleli Camisi de işte bunlardan biri. Laleli Camii'ni yaptıran 3. Mustafa 1760 yılında burayı inşa ettiriyor ama kendi adıyla anılmıyor. Zaten bu 3. Mustafa'nın kaderi. Yaptırdığı tüm camilerde onun adı kullanılmamış.

Üçüncü Mustafa İstanbul'da 4 anıtsal camiye imza atar. Onları yaptıran kişidir. Bu camilerden ilki Fatih Camisi'dir. Her ne kadar orayı Fatih Sultan Mehmet yaptırmış olsa da 1766 depreminde cami neredeyse tamamen yıkılır. Üçüncü Mustafa orayı inşa ettirir ama orası hala Fatih Camisi olarak anılmaya devam eder. Kadıköy'de bir cami yaptırır. O camiye de halk İskele Camisi adını verir. Orası da onun adıyla anılmaz. Üsküdar'da yaptırdığı cami ise Ayazma Camisi'dir. Halk böyle anar. Ve işte Laleli Camisi de bunlardan biridir. Ve sonunda şöyle bir şey söylediği rivayet edilir 3. Mustafa'nın. 4 eser yaptırdım İstanbul'a. Bunların birini ceddime kaptırdım. Birini keşişlere kaptırdım. Birini denize, birini de bir meczuba kaptırdım der. Meczup diye nitelediği bu rivayette geçen, meczup diye nitelenen kişi Laleli Baba'dır. Peki Laleli Baba'nın adı bu camiye nasıl verilmiştir?

Cami 1760 yılında inşa edilmiştir. Yani 18. yüzyılın sonlarına doğru. Bu bize bir şey anlatıyor. 18. yüzyıl itibariyle artık Osmanlı topraklarında batılılaşma ve batılılaşmanın getirdiği, batının getirdiği etkiler görülmeye başlar. Bu günlük yaşamdan mimariye kadar kendini gösterir. İşte burada da batıdan gelen barok tarzın yansımalarını görürüz. Türk baroğu denen bir şey ortaya çıkmıştır. Baroğu almıştır Türk mimarları, kendilerince yorumlamışlardır. Ve ortaya dalgalı şekillerin ağırlıklı olduğu bir yapı çıkmıştır. Ama yine de klasik Osmanlı cami mimarisinden ödün vermemişlerdir. Bu sadece süslemede, bezemede ve bir takım mimari detaylarda kendini gösterir. Laleli Camisi de bunun en iyi örneklerinden biridir. Yapan Mimar Tahir Ağa'dır. Yaptıranın 3. Mustafa olduğunu söylemiştim. Mimar Tahir Ağa camiyi yaparken inanılmaz çözümler bulmuştur. Eğimli bir arazideyiz. İşte düz bir alan yaratabilmek için önce bir yükselti yapıyor ve camiyi bunun üstüne koyuyor. Ama o yükseltinin altını da bir çarşı olarak tasarlıyor. Hal böyle olunca da hem camiye bir alan yaratmış oluyorsunuz hem de aşağıda gelir getirecek, camiye gelir getirecek dükkanlar elde etmiş oluyorsunuz. Bu çözüm sayesinde oldukça heybetli görünür Laleli Camisi. Her ne kadar bugün etrafı binalarla çevrili olmuş olsa da yine de baktığınızda heybetini hala görürsünüz. Her ne kadar çarşı ve cami anlattıysam da burası bir külliye ve burada başka yapılar da var. Bu yapıların bir kısmı hala ayakta, işte türbe olsun, imaret olsun. Ama bir zamanlar var olan medresesi bugün yerinde yok. Yerinde ise bambaşka bir yapı yükseliyor. O da kendi içinde değerli bir yapı. Ulusal mimarlık akımının şahane yapılarından biri. Gelin ona yakından bakalım.

Medrese bir zamanlar hemen arkamda gördüğünüz yapıların olduğu yerdeydi. Bu yapılar Harikzade apartmanları. Yani yangınzadeler için yapılmış, yangından zarar görmüş kişiler için yapılmış yangınzede apartmanları. İşte bunları yapan Mimar Kemalettin, ulusal mimarlık akımının öncü isimlerinden biri. Peki medrese nasıl ortadan kalktı ve yerine bu apartmanlar yapıldı? 1894 yılında büyük bir deprem yaşar İstanbul. O depremde medrese zarar görür. 9 odalı bir de dershanesi olan bir medresedir. Harap durumda 1918'e kadar gelir, 1918'de ise bir büyük yangın yaşar bu bölge. 7500 ev yanmıştır. Medrese de bunlardan önemli ölçüde zarar görür. Ve işte bunun ardından o yangında evlerini kaybeden kişiler için bağış kampanyası başlar ve toplanan parayla hemen arkamda gördüğümüz kentin ilk toplu konutlarından biri olan Harikzade apartmanları ya da Tayyare apartmanları inşa edilir. Tayyare apartmanlarının evmesinin sebebi de Türk Hava Kurumu'na sonradan bağışlanmış olmasından kaynaklanır. Ama işin ilginç yanı o yangın zedeler için yapılan bu binalar birer lüks konuta dönüşmüştür. 124 lüks konut vardır, daire vardır, 24 de dükkan vardır. Ve çevrede 5-10 lirayken kiralar burada 25-30 liradır. Ve o bağışçıların ya da bu işe katkı sağlayanların yüreğini soğutmak için oradan gelen kira geliri yangınzedelere verilecek denir. Ama o da olmaz. Dedim ya, daha sonra Türk Hava Kurumu'na bağışlanır ve ardından yıllar geçer. Artık burası bir otel, altında ise dükkanlar olan bir komplekstir. Mimar Kemalettin'in yaptığını söylemiştim. Ulusal mimarlık akımının öncü isimlerinden biri olan Mimar Kemalettin şehrimizde pek çok yapı inşa etmiş. Bu önemli kişiyi biz hala gün boyu birkaç kez görmeye devam ediyoruz. 20 TL'nin üzerinde onun resmi bulunmakta. Ve o resmin diğer tarafında da yine yaptığı eserlerden biri kendini göstermekte. Şimdi gelelim az önce bahsettiğim bu camiye adını veren Laleli Baba'nın bu camiye adının nasıl verildiğinin hikayesine.

Laleli Baba hem camiye hem de semte adını veren 18. yüzyılın velilerinden biri. Onun ününü duyan 3. Mustafa saraya davet eder. Karşılaşırlar ve uzun uzun gün boyu sohbet ederler. Laleli Baba ayrılacağı sırada 3. Mustafa onun hayır duasını ister. Kendisi için bir dua etmesini ister. O da ye, iç ve yellen padişahım der. Padişah buna biraz bozulur. Bu nasıl dua der. Tamam, ye iç, yellenme o zaman der. Duasını değiştirir ve sarayı terk eder. Aradan günler geçer. 3. Mustafa güzel yemiş, içmiştir ama karnı şişmeye başlamıştır. Ve işte bu durumdan onu kurtarabilecek kişi.

Kişinin Laleli Baba olduğunu anlar ve adamlarını gönderip Laleli Baba'yı tekrar saraya çağırır. Ve Laleli Baba'ya durumu anlatır. Laleli Baba duasını tekrarlar ve böylece bu sorundan 3. Mustafa kurtulur. Ancak duasından önce bir şartı vardır Laleli Baba'nın. Yapılmakta olan, bu semtte inşaat süren bu camiye onun adının verilmesini ister. Bunu kabul eder 3. Mustafa, ardından dua gelir ve o dertten kurtulmuş olur padişah. Ve daha sonra da işte bu camiye Laleli Baba'nın adı verilir. Ve hemen önüne de türbesi yapılmıştır bir zamanlar. Ama daha sonra 1940'larda yol genişletme çalışması yapılırken bu türbe diğer pek çok eser gibi ortadan kalkmış, yok olup gitmiştir. Bir başka söylenti de Laleli Baba'nın türbesinin nerede olduğu bilinmediği yönündedir. Ama bütün bunlara rağmen geçtiğimiz günlerde işte burada caminin hemen yanında Laleli Baba'nın bir makamı oluşturuldu. Ve böylece camiye ve semte adını veren bu önemli kişinin adı da bu şekilde yaşatılır oldu.

Şu anda 3. Mustafa'nın Laleli Camisi'nin hemen yanında bulunan türbesinin önündeyim. Türbeden bahsetmeden önce hemen türbenin yanındaki zebilden bahsetmek istiyorum. Bu zebiller halka, insanlara su dağıtmak, Ramazanlarda, bayramlarda da şerbet dağıtmak gibi bir misyonu üstlenmişlerdi. Ve işte bu şahane demir işçiliğinin hemen altındaki şu gözler insanlara bardakla su verilen yerlerdi. Ve bugün ön tarafa bakan yüzü toprak zeminden, yerden bayağı bir yükselmiş. Bunun da sebebi işte bir zamanlar buraya açılan yolun biraz daha derinleştirilmesi. Bu nedenle de zebil biraz zeminden yükseldiği için insanların ulaşamayacağı bir noktada. İçeride ise çok ilginç özellikler var. Bunlardan biri türbenin içindeki çiniler. Burası 18. yüzyılda yapılmış. Ancak içerideki çiniler 16. yüzyılın şahane İznik çinileri. Şahane mercan kırmızılar, maviler, turkuazlar. Peki 16. yüzyıl çinilerinin 18. yüzyıl yapısında ne işi var? Bir zamanlar Üsküdar'da bir saray var. İşte bu saray yıkılıyor ve yıkılırken de içindeki çiniler alınıp buraya getirip duvarlara yerleştiriliyor. Böylece çiniler de korunmuş oluyor. Türbenin bir başka özelliği de içinde Hazreti Muhammed'e ait kademi şerif, yani Peygamberimizin ayak izi mevcut. Bu İstanbul'da pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler bölümünde var. Yine Eminönü'nde 1. Abdülhamit'in türbesinde, Eyüp Sultan'ın türbesinde kademi şerifler bu şehirde halkın huzuruna çıkmış durumda. İşte onlardan biri de burada. Ama bu türbede sadece 3. Mustafa yatmıyor. 3. Selim de var yanında. Ve yine hanedana mensup kadınlar bu türbede gömülmüş durumdalar. Bu türbenin ilginç bir özelliği daha var. Burada hacet penceresi denen bir pencere var. Dilerseniz o pencereye yakından bir bakalım.

Üçüncü Mustafa'nın türbesinin bahçesinde de az önce de söyledim, ona yakın kişilerin ve eşlerinden birinin türbesi var. Aslında bir mezar ama üstü şahane bir demir işçiliğiyle kaplanmış. Bu işçiliğe Zülbahar deniyor. Aynı işçiliği burada da görüyoruz. Buradan bahsetmeden önce o türbede yatan Adişah Sultan, 3. Mustafa'nın eşlerinden biri kendisi. Kızları tarafından yaptırılıyor. Bir açık hava mezarı. Üstüne de bu demir işçiliği konuyor ve böylece hem buradaki süslemeler, bezemeler hem de açık havada olması ve doğayla iç içe olması onu ölümden çok bir doğal alan duygusu yaratmasına sebep oluyor. Bu nedenle

Ve bu güzel işçilik aynı şekilde buraya da yapılmış. Burası ise Acet Penceresi adını taşıyor. Benzeri Eyüp Sultan'da da var. Onun türbesinde de bir Acet Penceresi var. Niyaz Penceresi deniyor, Dua Penceresi deniyor. Ve bunun sebebi gelen kişilerin dua...

Lale Camisi İstanbul'un son büyük sultan külliyesidir. Böyle bir özelliği vardır. Onun haricinde özellikle içerideki barok ve rokoko süslemeler, bezemeler ve kıvrımlar dikkat çeker. Az önce de söylediğim gibi klasik Osmanlı cami şeması muhafaza edilmiş ama hem içeride hem dışarıda bazı detaylarda bu batılılaşmanın etkisi görülmüştür. 3. Mustafa burayı Selimiye'nin örnek alınarak yapılmasını ister. Ancak dışa taşan mihrabı o nişin dışında bir de sekizgen olması dışında pek de bir benzerliği yoktur. Ancak sekizgen olmasına rağmen Selimiye'deki gibi büyük fil ayakları taşımaz bu camiyi. Burada daha ince, daha zarif 8 sütun üzerine yükselir. Bu kadar ince ve kırılgan olan sütunların bu camiyi taşıması güç olacağından teknik olarak bir çözüm bulunmuştur. O da sütunlar duvarlara yapıştırılmış ve böylece direnci ve güçlülüğü artırılmıştır. 3. Mustafa meziyetli bir devlet adamı olarak bilinir. Çocukluğu Lale Devri'nde geçmiştir çünkü kendisi 3. Ahmet'in oğludur. Ve o Lale Devri ruhunu, yenileşme, modernleşme ruhunu 1. Mahmut'tan da etkilenerek devam ettirir. İşte bütün bu yenileşmelere, modernleşmelere rağmen bir takım problemler vardır. 3. Mustafa bunları farkındadır. En büyük problem de basiretli ve iyi yetişmiş devlet adamlarının azlığıdır. İşte bütün bunları bildiği için bir şiir yazar. Bir yanıyla da şairdir. Cihangir mahlasını kullanır. Ve işte bu konuya parmak basan şiiri bakın şöyledir. Yıkılıptır bu cihan, sanma ki bizde düzele, devleti çağrı deni verdi kamu müptezele. Şimdi erbabı saadette gezen hep bir hazele, işimiz kaldı heman merhamet dilem yezele.

Şu anda Laleli'de sokakların arkasında, yapıların arasında kalmış çok güzel bir yapının önündeyim. Bugün bir cami olarak hizmet veriyor. Ancak burası ilk yapıldığında bir kiliseydi ve tarih 10. yüzyıldayız. Ancak öncesinde tam da ayaklarımı bastığım yerin altında sütunlarla desteklenen büyük dairesel bir yapı var. Burası bir mezar alanı olarak düşünülmüş. 10. yüzyılda ise bunun üstüne İmparator Romanos, 1. Romanos, işte arkamda gördüğünüz küçük kiliseyi ve burada da manastırı inşa ettirmiş. Ve ayrıca aşağıdaki mekanı da ailesinin kriptası, yani sarayın mensuplarının, hanedan mensuplarının ve kendisinin mezar alanı olarak tasarlatmış. Ve böylece rotondo denen dairesel mezar alanlarının da en büyüklerinden biri ortaya çıkmış. Sonraki dönemlerde o mezar alanı sağı solu kapatılarak sarnıca dönüştürülmüş ve su deposu olarak kullanılmış. Buradaki kilise ise Osmanlı dönemine geldiğinde camiye dönüştürülmüş. Onun hikayesine geçmeden önce o dönemdeki, Bizans dönemindeki adından bahsetmek istiyorum. Mirleon adı, yani misk kokusu, güzel koku anlamına geliyor. Ancak ikona kırıcılar bu kiliseye Psileon, yani kötü koku, kızarmış yağ kokusu anlamına gelen Psileon adını veriyorlar ki bu kiliseyle kendilerince alay edebilmek için. Ve günümüze kadar da iki isimle gelmiş. Bodrum Camisi ve burayı yaptıran kişinin adıyla anılmış. O kişi ise Beyazıt döneminde yaşamış bir paşa.

II. Beyazıt dönemine gelindiğinde II. Beyazıt bazı mahalleleri biraz böyle terk edilmiş, az insan olan mahalleleri hareketlendirmek için oradaki eski kiliseleri camiye çevirtme gibi bir hamleye başlıyor. Kendisi ve paşaları bu işleri organize ediyorlar. İşte onlardan biri de Sadrazam Mesih Paşa. O da bu kiliseyi, eski harap durumdaki bu kiliseyi alıyor, minare, mihrap ekleyip burayı bir camiye çeviriyor. Ve onun adıyla anılıyor, Mesih Paşa Camisi. Ama az önce söyledim ya, altında bir büyük mezar alanı var. Ve buraya Bodrum dendiği için Bodrum Camii olarak da burası anılmış. Daha sonraki dönemlerde uzun süre cami olarak hizmet verdikten sonra 19. yüzyıl civarı artık harap duruma ve terk edilmiş duruma geliyor. Bazı yangınlar, bazı depremler bu süreci hızlandırılıyor ve terk ediliyor. Evsizlerin, yurtsuzların yeri oluyor. Bir dönem kömür deposu olarak kullanılıyor ve en sonunda 1980'lere gelindiğinde işte bütün bu çirkin manzara ortadan kalkıyor, restore ediliyor ve şehrin az bilinen ama bir mücevher gibi parlayan yapılarından biri olarak İstanbul'a hizmet etmeye başlıyor.

İşte sözünü ettiğim Bodrum Camisi'nin altındaki bir zamanlar mezar alanı olarak kullanılan ve daha sonra sarnıca dönüştürülen, bugün ise çeşitli işlevlerle kullanılan mekan.

Aksaray Meydan'da bütün bu trafik keşmekeşi içinde sıkışmış ama yine de parıldayan bir cami vardır. Hemen arkamda gördüğünüz Pertevniyal Valide Sultan Camisi. II. Mahmud'un eşi ve Abdülaziz'in annesi. Oğlunun vefatına tanıklık etmiş biraz da bahtsız bir valide. İşte 1871 yılında kimilerine göre İtalyan bir mimar, kimilerine göre Sarkis Balyan tarafından inşa edilmiş ve dantel gibi süslenmiş Pertevniyal Valide Sultan Camisi. Önünde de muhteşem bir çeşme var. Her ne kadar bugün çukurda kalmış olsa da yanına gittiğinizde ne kadar kıymetli bir eser olduğunu gayet iyi anlıyorsunuz. Dilerseniz bu dışarıdan zaten çok süslü görünen caminin içine de bir bakalım ve içeride bütün o detaylar üzerinden biraz konuşalım.

Osmanlı döneminde yola çıkılacağı zaman ya da bir bina inşa edileceği zaman müneccim başılarına danışırdı. Ve o danışılan müneccim başı eşref saatini tespit eder ve bu hayırlı saatte ya yola çıkılır, ya düğün yapılır ya da bir binanın temeli atılırdı. İşte Pertevniyal Valide Sultan da müneccim başılardan böyle bir istekte bulundu. Ve müneccim başıların verdiği tarih 4 Ocak 1869 saat 4'ü çeyrek geçeydi. Tam da verilen saatte ve tarihte temel atıldı ve 29 ayda cami tamamlandı. Aslında bu kısa sayılabilecek bir süreydi. İşte cami ortaya çıktıktan sonra da dışarıdan baktığınızda özellikle de üçgen alınlıkları ve kubbesinin yüksek tamburaları biraz kilise yapısı çağrışımı yapıyordu. Bunun tabii önemli sebeplerinden biri dönem itibariyle batılılaşma dönemiydi. Bir diğer sebebi de muhtemeldir ki bu

burayı yapan İtalyan mimar belki de böyle bir esin kaynağıyla yaptı. Kendi inancının esin kaynağını bu camiye yansıttı. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ki dedim ya mimarının tam da o mu Sarkis Balyan mı olduğu tam da söylenebilen bir şey değil. Onun haricinde bu caminin içerisi de yine aynı şekilde oldukça süslü bir şekilde yapılmış. Ama diğer taraftan klasik Osmanlı camilerindeki gibi dört taşıyıcı ayak üstünde yükseliyor. Şimdi dilerseniz içeriye girelim ve sözünü ettiğim o süslemelere yakından bakalım.

Pertevniyel Valide Sultan Camisi bir külliye aslında. Pek çok parçadan oluşuyor. Cami kadar ünlü olan bir başka yapısı da hemen yanındaki okul. Pertevniyel Lisesi olarak bildiğimiz okul da yine bu caminin parçalarından biri. Ve eklektik üslupla yapılmış, yani seçmeci üslupla yapılmış caminin dışı ne kadar süslüyse içerisi de bir o kadar süslü. Duvarları tamamen nakışla bezenmiş. Onun haricinde yine kubbesi rengarenk. Ve sıradan o bildiğimiz sade camilerden bambaşka bir resim ortaya çıkarıyor. Bu tabii ki daha çok batılılaşma dönemi ve 19. yüzyılın eseri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi artık camiden ayrılmanın ve programı sonlandırmanın vakti geldi.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Laleli Aksaray hattındaydık. Önce Laleli Camisi, ardından Bodrum Camisi ve Pertevniyal Valide Sultan Camisi ile günümüz sonlandı. Ama her zaman olduğu gibi hikayeler, efsaneler ve rivayetler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek hoşça kalın.

Pelin Eken Yaşar, pandemiyle keşfettiği köy yaşamı onu doğal üretimin içinde yeni bir hayata taşıdı. Hayatın ritmini toprağın sesinde buldu. Küçük bir bahçede başlayan bu serüven, taze yumurtalara, köy ekmeğine, doğal ürünlere ve doğayla iç içe bir yaşam hikayesine dönüştü. Bugün üreten, inanan ve hayallerine ulaşan bir kadının yolculuğuna eşlik ediyoruz.

0: Leken Yaşar ben. Aslen Sakarya doğumluyum. Üç kardeşin en küçük çocuğuyum. Gemlik'te yaşıyorum. Gemliğe ilk gelme sebebimiz üniversite okumak içindi. Deniz ve liman mezunuyum. Onun hemen akabinde mezun olduktan sonra özel bir firmada, limanda kadın şoför olarak çalışmaya başlamıştım. Çok keyifli bir iş deneyimiydi benim için. Çünkü orada büyük iş makinalarının bir parçası olmak çok haz veriyordu doğrusu. O da benim bir hayalimin bir parçasıydı ama hiçbir zaman tam olarak buraya aitim demedim. Sonrasında limanda çalışmaya başladım. Bu süreç benim için tamamen daha yeni mezunum ve hayallerimi gerçekleştirmenin ilk adımlarıydı. Sahilde limana baktığım zaman böyle içi titreyen bir öğrenciydim daha yeni mezunken. Ve en büyük hayalim oranın parçası olmaktı tabii o zamanki yaşlarımda. Orada başvuruları yaptığımızda yeni mezun olduğunuz zaman tabii ki de hazır bir düzene, masa başına oturamıyorsunuz. En alttan başlamanız gerekiyor. Ben de kadın şoför olarak limanda, RoRo kısmında, sevkiyatta çalışmaya başladım. Orada çalışıyor olmak, oranın bir parçası olmak çok büyük bir şeydi benim için. Tabii ki çünkü büyük iş makineleri, işte otobüs, tır, servis araçlarını ilk kullanma deneyimini orada sağladım ve orada firmalardan gelen araçların sevkiyatta istiflerinin yapılmasını sağlıyorduk. Biz sonrasında da gemilere binip yurt dışına gidiyordu araçlar. Ve bu süreç hem benim öğrenmem için hem kariyer yolculuğumun ilk adımlarıydı. Ve insanlardan o zaman da farklı bir sektör olduğu için şoförlük çok güzel yorumlar geliyordu. Hani bir şeyi başarmış olmanın ilk adımlarıydı benim için. Ve sonrasında pandemi dönemiyle tabii yaşadık hepimiz. O zamanda da bahçelere ve toprakla tanışma vaktim oldu. Eşimle beraber onun babaannesinden, büyüklerinden kalan bu bahçeye gelmiş olduk. Ve burada zeytinliklerin arasında, doğanın içerisinde olduğumda dedim ki burası çok güzel ve burada vakit geçirmek inanılmaz keyif vericiydi. Biz hep ilk fırsatlarda, yani fırsat bulduğumuz gibi hemen buraya çıkıp burada piknik yapalım, burada güzel sohbet edip vakit geçirelim diye zaman geçiriyorduk. Kayınvalidemin bahçesinde reçellerin, işte salçaların, yufkaların yapıldığını gördüm. Ve bu süreç zaten pandemide herkes kapanmışken bizlerin de bahçede, doğada vakit geçirmeye zamanı olmuş oldu. Bunu tamamen ihtiyaç halinde olduğunu fark ettim aslında. Yani şehirde yaşayanların, merkezde ve uzak yerlerde yaşayanların, köyleri olmayan insanların doğala ve organik ürünlere ihtiyacının olduğunu fark ettim. Ve, o yolculuğumuzun ilk başlama kararını o süre zarfında aldık. İlk önce koyunlarımızı aldık. Koyun maceramız başladı. Çünkü ben koyunların koktuğunu bile bilmeyen bir çocuktum, gençtim diyebilirim. Buraya ilk koyunlarımızı getirdiğimizde zorlu bir yolculuktu. Çünkü koyunların bakımını bilmiyoruz, nasıl onlara tedavisi olur, işte bakımları olur bilmediğimiz için hepsini öğrenme fırsatı yakaladık aslında. Ve sonrasında ilk tavuklarımızı aldık. Ve ilk tavuklarımız 100 adet tavuk siparişi verdik. Ve sonrasında onlar geldiğinde küçük civcivden yeni çıkmışlardı. Onların büyüme süreçlerine tanıklık ettik. Hemen akabinden yumurtlamaya başladılar. Çünkü o bir belli bir zaman istiyor onların tamamen yumurtlamaya geçiş süreçleri. Folluktan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim ve dedim ki muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim. Ve bundan sonraki hayatımı tamamen o zamandan itibaren dedim ki biz doğru yoldayız ve tamamen hayat şeklimizi, yaşam şeklimizi buna göre uyum sağlamalıyız ve bu şekilde ilerlemeliyiz diye karar verdik.
1: Uzun zamandan beri Pelin'in hayaliydi böyle bir çiftlik hayatı. Ben de ona öncülük ettim. Bu şekilde bir hayata devam ediyoruz.

burası bizim tavuklarımıza baktığımız kümesimiz. Burada ortalama olarak 250 tane tavuğumuz bulunmakta. Günlük olarak aldığımız yumurtaları bizim prensip olarak günlük taze yumurta müşterilerimizle buluşturuyoruz. Birkaç gün beklemiş kesinlikle yumurtaları müşterilerimize vermiyoruz. Sonrasında baktık ki yumurta satışları diğer ürünlerimizi de satmasına vesile oluyor. Çünkü en büyük satış ürünlerinden bir tanesi temel üründür yumurta. İşte reçel onun yanında gelir, yan üründür. Bir diğer yan ürün ne olabilir diye düşüne düşüne ürün kalemlerimizi de genişlettik. 40 kaleme yakın ürün çeşidimizi oluşturduk bu süre zarfında. Bu bahçe ve bu bahçeye gelen bütün bu bölgenin ürünlerinden kantaronundan kekiğine birçok ürünün sumak aynı şekilde zeytin, zeytinyağları doğa olarak çok zengin bir tabiat sahibiz. Coğrafya olarak da çok güzel bir konumda Gemlik. Bunların hepsini fırsata dönüştürmeye başladık aslında. Çünkü hem böyle bir ihtiyaç var, bizim elimizde de böyle bir imkan var. Bu imkanı her gün daha iyi ileriye götürmeyi hedefledik. Ve sonrasında yumurtalarımızın da sayısını arttırdık. Sayı artınca tabii ki de müşteri talepleri doğrultusunda bunu arttırdık. Onun hemen akabinde şöyle bir ihtiyacımız oldu. Bizim bunları müşteriyle buluşturmaya yerimiz. Şimdi üretim var ama müşterinin gelebileceği, alabileceği bir yer yok. Önce Gemlik bölgesinde kendimiz paket teslim yapmaya başladık. Kendimiz teslim etmeye başladık. Hem yumurta hem de diğer ürünlerimiz. İşte geleneksel olarak hazırladığımız reçellerimiz, erişte, tarhana, köy ekmeği, tereyağı yapmaya başladık. Bunların hepsini kapılara teslim ediyoruz. İnternetten de satışımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Sonrasında şöyle de bir ihtiyaç olmaya başladı. Müşterilerimiz arttıkça buraya yol tarifi, konum üzerinden gelmeye başladılar. Ve geldiklerinde sadece hani burada tamam evet çok güzel bir doğaya sahip ama insanları ağırlayabileceğimiz bir yerimiz yoktu. Ve herkesin talebi şu doğrultudaydı. Bu ürünleri bizim orada yiyebileceğimiz bir yer var mı? Siz kahvaltı veriyor musunuz? Ya da böyle bir hedefiniz var mı? Bizim eşimle birlikte en büyük hayalimiz aslında bu. Çünkü eşim hizmet sektöründen geliyor. Bu kısma çok hakim. Ben değilim tabii ki de ama onun tecrübeleriyle benim bu işteki ve daha önceki çalıştığım işteki tecrübelerimizi birleştirip bu hizmeti de vermeye başladık. Hem bölgemizde satış yapıyoruz, hem internet satışı üzerinden veriyoruz, hem de kendimiz üretiyor ve burada da diğer ürünleri diğer kişilerle buluşturuyoruz.

işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık. Kayınvalidemden geleneksel ürünlerin yapımını, annemden satış pazarlanmasını, çiftliğimizin kuruluş aşamasında abim, erkek kardeşi Abdullah hepimiz hep birlikte, el birliğiyle kurduk aslında. Hani tek hiçbir zaman diyemeyiz ki biz iki kişiydik de yaptık. Tamamen aile desteğiyle bu hale getirebildik. Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında. Ve sonuç olarak çiftliğimizin kurmuş olduk. Bu bahçede ortalama olarak 200 tane ağacımız bulunuyor ve Eylül mevsimin geçişlerine göre tabii değişiyor. Çünkü bazen erken olgunlaşabiliyor zeytinlerimiz. Eylül ayında zeytin tamamen artık toplamaya başlanacak kıvama gelmiş oluyor. Yağlanma süreci tamamlanıyor. Eylül sonunda da kırmalık zeytinlerimizi yapmaya başlıyoruz. Ve hemen akabinden zeytinlerimiz kararmaya döndüğü zaman kararan zeytinlerimizden hem sofralıklarımız hem de yağlıklarımız özel olarak tek tek el yordamıyla seçilip makinalardan geçiyor ve tek tek toplanıyor, ayıklanıyor. O şekilde zeytinyağı ve bidonlara girecek, işte havuzlara girecek zeytinlerimiz ayrılmış oluyor. Buradaki sürecimiz Eylül sonunda toplamaya başlıyoruz. Benim için oyun gibi geliyor. Hani çünkü iş olarak değil de daha demin de söyledik ya, yaşam şekli olarak gördüğünüzde hayatı da daha kolay yaşıyoruz aslında. Eylül sonuna doğru kırmızı zeytinlerimizi bahçemizden toplamaya başlıyoruz ve Ekim'in ortalarına kadar devam ediyor bu süreç. Bu şekilde tek tek taş kırması yapıyoruz. İlk önce acılarını çıkartıyoruz zeytinlerimizin, sularını değiştirip sonrasında da oldurma işlemini hazırlıyoruz ve müşterilerimize hemen ardından ulaştırıyoruz.

bu hayata girdikten sonra hayata bakış açım, doğaya bakış açım, eşimle ilişkim, aile ilişkilerim, arkadaş çevrem, giyimim, kuşamım, içtiğim kahve, çay, kahvaltı, aklınıza gelebilecek bütün hayat tarzım değişti. Şehir hayatıyla bu hayatı karşılaştırdığım zaman en büyük fark ve imkan olarak şunu söylemek istiyorum. Kendinizi özgür hissediyorsunuz. Zaman ve vakit kavramınız aslında yok. Yani gün kavramınız yok, zaman kavramınız yok. O yüzden zaman size göre akıyor burada. Yani sizin işinize göre, hayata göre siz zamana ayak uydurmuyorsunuz. Zaman size ayak uyduruyor. Bu şekilde çalıştığınız hayatınızda ya da hayat şeklinizde desem daha doğru olur. Gelecek için hayallerim var. Şu anki çiftliğimizde kendi içerisine yetebilen bir çiftlik. Belli bir boyutta tabii ki de işte enerjimiz olsun, işte buradan çıkan atıklarımız olsun, reçel yaparken, işte salça yaparken ve diğer ürünleri yaparken çıkan ürünlerimizi biz hayvanlarımıza verip herhangi bir atık oluşturmadan kendi içerisinde yetebilen bir çiftlik haline getirdik. Ama bunun tabii ki de daha kapsamlı, daha geliştirilmiş halini hayal ediyoruz. Çünkü birçok kişiye ulaşma hedefimiz var en doğrusu. Daha fazla üretim yapıp daha çok hem şehirlerimize ve birçok kesime ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte de en büyük uyguladığımız durum şudur ki fiyatlarımızı da minimum seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Hem doğal olsun hem de birçok kişiye ulaşabilsin diye.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi?
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
8: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
10: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
12: Sadece kız olsaydı seni de çocukları da öldürmeye yemin etmiştim.
13: Yeni doğmuş erkek çocukların hepsini öldüreceğim.
14: Oğlum! Kardeşim dönüyor diye o kadar seviniyorum ki.
12: Şövalyelik rütbesi bile rahatsız ediyor beni. Ne olursa olsun bir insan.
13: Bu borcumu öderim sana. Bütün Müslüman esirleri kale avlusunda idam edeceğim.
12: Kaçeli. Kendi ellerinle yaşattın onu.
13: Babanı öldürdüğüm gibi seni de geberteceğim.
14: Hayır.
13: Canını almak için yine geleceğim.
12: Yattığın yerde rahat uyu baba.
15: Battal Gazi'nin oğlu bugün 18'de TV4'te.
16: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
17: Ariel hepsi bir arada Pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
16: Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla.
17: Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
16: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
20: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
4: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
21: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sırada.
4: Eyvah yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
22: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
23: Çok güzel.
24: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
22: Şipşak, işlem tamam.
25: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
26: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
27: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
26: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
27: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
28: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
29: Haydi gel, haydi.
30: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an? Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Haydi gel, haydi.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Bakın.
3: Tam da leslik.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.

0: Asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
6: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.

bu tarz girişimcilik yapmak isteyen kişiler için önerim şu olacaktır ki hayalleri içerisinde kırıntı dahi varsa gerçekleştirmek için bir adım atmaları. Çünkü hayatımızda hiçbir şeyi hiçbir zamanı vakit geçiremeden ya da hayallerimizi gerçekleştiremeden yaşayacak kadar uzun bir zamanımız yok. O yüzden herkes içinde olan bütün hayallerini gerçekleştirmek için bir adım atmalı. Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum. Ben bugün ne yapacağım, neredeyim? Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Kendime gümüş kolye yapacağım. Yani nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Edip Hoca beni sabırsızlıkla bekliyor. Hemen yanına gidiyorum ve başlıyoruz. Buyurun efendim.
1: Tuğba bugün gümüş kolye işinde. Bakalım neler yapacak.
2: Evet Tuğba Hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum hocam. Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok güzel. Her şey mükemmel devam ediyor. Ben biraz böyle takılara meraklıyım hocam. Öncesinde bir kuyumculuk atölyesinde çalışmıştım ama altın bilezik yapılıyor. Böyle hakiki altın bilezik yapmaya çalışmıştım. Çok da başarılı olamadım. Dedim ki ben biraz gümüşten yürüyeyim. Biraz gümüş çalışayım dedim. Belki olur. O yüzden sizin kapınızı çaldım.
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Şimdi kıl testereyle keserekten bir tane kolye yapacağız. Eğer başarılı olursanız, bakalım kolaysa, inanıyoruz.
0: İnanıyor musunuz
2: bana gerçekten? Programın sonunda kendi ellerinizle yapmış olduğunuz bir kolyeniz olacak.
0: Aa, ne güzel. İnşallah. O zaman hırs yaptım şimdi. Kendi yaptığım şeyleri kullanmayı seviyorum hocam. Daha önceki atölyelerde de yapmış olduğum çalışmalar vardı. Onlar da sonrasında benim oldu.

0: Geçmiş tecrübelerinizi dayanarak da.
1: Aynen öyle. Evet hocam, şimdi öncelikli olarak ne yapmam gerekiyor?
0: Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle göstereyim. Şimdi bizim bir tane kılık testeremiz var.
1: Aa, bildiğiniz testere mi?
0: Evet. Bu keskin tarafı dışarı ve uçlar aşağı bakacak şekilde olacak. Kılık testere bağlarken buna dikkat ediyoruz. Ama işte şöyle baktığımız zaman, şöyle baktığımız zaman uçlar görünebiliyor.
1: Evet.
0: Tamam. Oradan kesme yönümüzü, kılık testeremizin doğru takıldığını anlıyoruz.
1: Tamam.
0: Şu an bu doğru takılmış. Tamam. Eğer kırarsanız, çok kırılgan bir şeydir. Eğer kırarsanız tekrardan takacaksınız. Ben takmayacağım, siz takacaksınız. Anlaştık mı?
1: İnşallah hocam. Tamam. Evet. Mikrofon düştü Ayber, kızma. Bir şeysi yok. Aa. Çok tamam. Hassas bir iş bu.
0: Evet.
1: Bayağı hassas.
0: Size güveniyoruz.
1: Emin misiniz?
0: Evet.
1: Genelde bana güvenmezler ama neyse.
0: Bakalım kolay mıymış?
1: Kolay mı, zor mu?
2: Edip hocam, bence hemen güvenmeyin. Tuğba'nın sağ solu belli olmaz.
0: Ah, oluyor, süper.
1: Aa, oluyor.
0: Evet, süper. Devam.
2: Bu arada parmağınıza dikkat edin lütfen.
0: Süpersiniz. Şu an çizgiyi kaçırmadık.
1: Ay vallahi, böyle ince işleri severim ya.
2: Bilmez miyim, çok seversin.
0: Şimdi bu keskin bir yer döneceğiz biraz.
1: Köşeye geldim.
0: Evet, köşeye kadar geldiniz en azından. Gayet başarılı geldiniz. Şimdi burada kısa kısa hamleler yapacağız. Burayı ben göstereyim bir sefer. Daha sonraki daha keskin köşelerde siz yaparsınız. Kısa kısa hareketler yapıyorum ama seri hareketler yapıyorum.
2: Bana değil Tuğba, Edip Hoca'ya bakmalısın.
1: Bayağı ince bir iş gerektiren bir şey bu sevgili seyirciler. Öyle çok basit gibi gözükse de değil mi hocam?
0: Evet ama ilk kılıçesi eline alınan bir kişiye göre gayet iyi kesiyorsun şu anda. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler. Ben böyle artık alıştığım cümleler diyeceğim. Yine şımarık diyecekler bana. De bu yuvarlığa nasıl döneceğim?
0: Ya bir an önce göstermiştim. Alıştığınız cümlelerdi hani.
1: Hani saçlarına. Evet hocam.
0: Kısa kısa hareketlerle yavaş yavaş dönüyoruz. Hadi yaparsın.
1: Bu kadar destek veren bir hocam olmadı benim ya. Bu zamana kadar. Teşekkür ediyorum size Edip hocam.
0: Bu kadar başarılı bir öğrenci olduğunuz için.
1: Böyle dönüyorum.
0: Evet.
1: Virajı bir türlü alamadım.
0: Çok mükemmel olacaktı bir kaydı yok ve mükemmeli de yakın oldu esasında.
1: Ya vallahi ben çok şımardım bugün. Hocam size bir kahve ısmarlamak istiyorum ben. Şu işimiz bir bitsin.
0: Sağ salim elimizi kesmeden bitirelim. Kahve kalsın.
2: Sağlık her şeyden önemli Edip Hocam. Çok haklısınız.
1: Hocam şu an burada, tam ortaya geldim.
0: Tam ortaya geldiniz. Buraya yaklaşık demin gösterdiğim bir teknik vardı. Kısa kısa ama tamam. Seri bir şekilde yapıyorduk. Aynı şekilde çizginin etrafından kısa kısa seri bir şekilde dönerek gideceğiz. Tamam. Yani şuraya gelinceye kadar ki aşamamız çok hassas. Hmm. En hassas kısım burası şu anda. Tamam. Geriye kalan en hassas kısım burasıydı. Burayı yaparsak olmuş demektir. Hadi bakalım.
2: Bence Tuğba dediklerinizi anlamadı.
0: Dönüyoruz. Kaçırmayalım fazla. Heh.
1: Şöyle.
0: Tamam. Evet, süper.
3: Kendini sallamıyoruz.
1: Gücüm kalmadı.
0: Kılık testereyi sal.
1: Kolum tutmuyor.
0: Şöyle yapalım.
1: Koluma bir şey oldu.
0: Şöyle en sona kadar getirelim öyle olduğu zaman. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Sonra tekrar devam edelim. Hadi bakalım. Sağ elimizi çok bastırmıyoruz. Kendimi sallamıyoruz.
1: Sağ elim zaten iptal oldu hocam.
0: Kendimiz, heh, tamam, süper.
1: Hadi. Bunu yapabilirsin.
0: Evet. Yaptım. Tamam. Güzel. Az kaldı bak. Çok az kaldı. Şuraya kadar geldik mi tamamdır. Bitmiştir.
2: Ha gayret olacak Tuğba.
0: Sonra gitti, kolay kaldı.
1: Vallahi yani testereymiş arkadaş.
0: Şimdi ilk olduğu için kendimizi biraz sıkıyoruz aslında.
1: Evet, evet.
0: Kendimizi sıkmasak çok daha rahat olacak.
1: Aynen. Bana böyle demediler ama. Dediler ki Tuğba Hanım gelirsiniz bir koli yaparsınız dediler.
0: Sizi kandırmışlar.
1: Ben zannediyorum ki böyle zincirin ucuna küçük bir şey yapacağız yani.
0: İşte biz biraz daha sanatsal bir şey olsun istedik.
1: Ha, yani, konu değişti yani, evet, değil mi yani, ben gelene kadar?
0: Yeteğiniz ortaya çıksın istedik.
1: Biz böyle anlaşmamıştık ya.
0: Aa. Ara sıra değişebilir. Heh, tamam bitti. Sadece şurada, sadece şurada küçük bir yer var. Orayı da düzeltirseniz bu işi yaptınız demek.
1: Gerçekten evet. Mi? Böyle mi tutacağım?
0: Yok, öyle gerek yok. Şimdi şöyle içeriden alabilirsiniz elinizi.
1: Tamam.
0: Tamam, şöyle koyduk. Parmağınızı içeriden tutun bakalım bir. Yok, öyle değil. Sağ elinizle yine. Tamam, heh, parmağınızı basın.
1: Böyle.
0: Evet. Bu türlü yapılır da şu an zorunu gösteriyorum size.
1: Niye hocam?
0: Yeteneğinizi gördüm.
1: Ne oldu şimdi?
0: Evet, evet, oluyor. Hadi bakalım. Tamam.
1: Allah'ım nasıl ciddiyim. Ben o gülen şen şakrak Tuğba. Gitti yerine başkası biri geldi.
0: Ve biraz zorlayınca demek ki böyle oluyormuş.
1: Zorlayınca oluyormuş.
0: Şimdi Tuğba ne yapıyoruz? Kıl testereyle kestik, başardık onu.
1: Evet.
0: Evet, şimdi üzerindeki kağıt olarak yapıştırdığımız kağıdı temizleyeceğiz. Bunun birkaç tane tekniği var. Şu an en kolay yapabileceğimiz teknik kıl fırçayla ıslatarak temizlemek.
1: Evet. Şimdi ben ıslatıp...
0: Evet, ben buradan suyu döküyorum.
1: Fırçam da pek tatlıymış. Evet hocam.
0: Şimdi bir parmağınıza tutup açıkta kalan kısmı fırçalıyorsunuz. Biraz ojeler zarar görsün.
1: Görsün hocam, önemli değil. Bugün özenip geldim, oje sürdüm ama çıksa da...
2: Tuğba, ama çalışmaya giderken süslenmek ne demek? İşine odaklan lütfen, süslenmeye değil.
1: Böyle. Kalp gibi bir şekil aldı. Evet hocam. Evet, bunun sonra şimdi, kenarlarını mı temizleyeceğiz?
0: Şimdi burada bazı hatalarımız olmuştu. Hı hı. İlk yapmaya rağmen gayet iyiydi ama yine de bazı hatalarımız var.
1: Olur.
0: O hatalarımızı düzelteceğiz, tamam. Şimdi bunun adı da eğleme tekniği.
1: Törpü gibi.
0: Evet, bir nevi törpü. Biz törpü demiyoruz. Eğleme diyoruz.
1: Israrla törpü diyorum ben evet. De.
0: Şimdi bunu buradan çıkartacağız.
1: Ha, bu kesme topuzuydu.
0: Evet, bunu eğleme için kullanacağız.
1: Anladım. Bu güzel.
0: Evet. Ürünümüzü ne yaptık?
1: Nerede?
0: Buradaymış.
1: Ay bir an korktum nerede diye.
0: Heyecandan kaybettik. Oradaki gördüğünüz hataları düzeltebildiğiniz kadar düzeltin bakalım.
2: Yalnız tırnak törpüsü değil o Tuğba. Biz ona E diyoruz.
1: Valla ben tebrik ne yapıyorum ediyorum. Ya? Bu program nereye gidiyor anlamadım ki ben.
0: Öyle öyle nereye kadar gidecek diye.
1: Hocam yakında böyle karşı atölyenize de ben bir atölye açacağım.
0: Rakip olarak da.
1: Buraya gelin diyeceğim.
0: Bizim bazı okuldaki hocalarımız şeye geliyorlar, kursa, bizim kursumuza geliyorlar. Sonra bizim öğrenci devşirmeye kalkıyorlar. Diyorlar işte benim kursuma gelin.
1: Aa.
0: Boş günün de bize kursa geliyor, hem bize de öğrenci çalıyor.
1: Hiç hoş değil.
0: Yani. Duyurulur kendilerine izlediği
1: zaman. Tabii daha fazla söylemek istediğiniz bir şey varsa şu kamera yazın.
0: Yani aslında çok şey var da.
1: Hep bunu yapmak istemişim. Böyle stüdyo programlarında oluyor ya konuk böyle. Bir şey söylemek istiyorsan şu kameraya söyleyebilirsiniz diye.
0: Ağzımızdan kaçırıyormuşuz. Olay çıkıyormuş.
1: Yok canlı yayın değil nasılsa biz keseriz. Kurgu yönetmenim Ulaş onu böyle kırpar yani. Bir
0: kesme
1: şey
0: ihtimali de var ama.
1: Aynen aynen. Hiç sıkıntı yapmayın kendinize tamam. Yani. Siz tamam. İstediğinizi söyleyin. Biz onu montajda keseriz.
2: Tamam. Edip Hocam, siz yine bildiğinizden vazgeçmeyin. Tuğba keseriz der ama kesmez görüntüleri, haberiniz olsun. Onun maksadı sizi konuşturup işi kaynatmak.
1: Hocam her gün yeni bir şey öğreniyorum. Artık bana şey diyorlar yani işsiz kalırsan gel bizimle çalışabilirsin diyorlar. O derece yani.
0: Biz demiyoruz.
1: Niye?
0: Çünkü bizim işimizi alabilirsiniz elimizle.
1: İşte bu.
2: Tuğba, tüm işler senden sorulur.
0: Şu an bir hata. Görebiliyor musunuz? Ben göremedim.
1: Bence de yok. Evet, şimdi?
0: Şimdi cilaya geçiyoruz.
1: Aa.
0: İşimizin son raddesi. Çok hızlı bir şekilde yapmış olduk. Gayet başarılı.
2: Uğraştın, çabaladın, arada mızmızlıkla yaptın ama oldu Tuğba. Aferin hak ettin.
0: Tuğba'nın önce fanı açıyoruz. Burada yapacağımız işin ismi cila, polisaj.
1: Tamam.
0: Buradan basıyorum cilayı sürdüğüm taraftan. Cilanın olmadığı tarafa doğru getiriyorum bunu bu şekilde. Gördünüz mü?
1: Parlamaya başladı.
0: Evet, yaptığım işlem bu. Tamam, bu kadar.
1: Tamam.
0: Aynısını yapmanızı isteyeceğim.
1: Oo, ısınıyor.
0: Evet, biraz ısınıyor. Isındığı zaman çekin.
1: Ay.
0: Korkmayın. Isındığı zaman direkt çekin. Evet, oluyor gayet iyi. Şöyle bakın.
1: Oo, ısınıyor. Tamam.
0: Biraz ısındı. Tuba'nın ellerini biraz yaktık. Şimdi buradan şöyle başlayıp bir daha çekelim.
1: Tamam.
0: Hayır değil. Bir devam edin. Ben izliyorum. Kapatıyorum.
1: Bayağı kapattım. Böyle bir de serinledi burası.
0: Umarım siz göstermek ister misiniz?
1: Heyecanlıyım.
0: Evet, yaklaşık olarak bir saat içerisinde, bir saat sürmeden ürünü başladı ve bitirdi. Buyurun. Biraz sonra kolye olarak takacak direkt.
1: İşte bu.
0: Evet, parlattığımız ürünü son halinde getirmek için ne yapacağız? Biz buna armut diyoruz. Armut nasıl bir şeymiş? Şöyle bir koyayım buraya.
1: Niye armut hocam adı?
0: Armuta benzediği için biraz.
1: Benzemiyor.
0: Bizde böyle enteresan isimlendirmeler vardır.
1: Hiç benzemiyor hocam. Şimdi kusura bakmayın. Evet.
0: Şuraya takacağız.
1: Tamam.
0: Sıkacağız. Sonra zincirimizi geçireceğiz. Kolye haline gelmiş olacak. Evet, bu kadar bitti.
1: Allah Allah. Evet.
2: Takabilecek misin peki Tuğba?
0: Diyorum ben, yetenek. Safi yetenek.
1: Sesimiz olmadı şimdi.
0: Nazar değdi.
1: Nazar değdi. Artık gözlerim şey oldu, yakında göremiyorum yani.
0: Oldu sanki ya, bakayım bir.
1: O hesap ben yani, bakayım. Hani oynayamam yerimde.
0: Aslında olmuş da siz göremediğiniz için.
1: Görmeden yapmışım işte.
0: Evet, görmeden yapmış. Diyorum safi yetenek.
1: Ayrı bir yetenek ya.
2: Bilmez miyim yeteneğini Tuğba'nın?
1: Geçmedi.
0: Heyecanla bekliyoruz.
1: Geçmedi hocam. Ha, geçti.
0: Tamam, süper. Yok, demek ki bahane.
2: Tam da Tuğba yetenekli mi diyorduk hocam?
0: Neyse, son dokunuşu ben yapmış oldum. Sanki ben yapmışım hepsini gibi. Hava atayım biraz da.
1: Böyle seyrediyorum ben.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
3: Ben de yapamıyorum.
1: Kayıtta evet. Mıyız ya?
3: Lütfen bu olayı silelim, keselim.
1: Oldu.
3: Neyse, yaptım.
1: Evet. Oldu.
0: Evet, buyurun. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür
0: ellerinize
1: ederim.
0: Sağlık.
1: Harika bir çalışma oldu.
0: Takalım
1: sevgili seyirciler. Hocam şimdi ona geçersek var ya, hiçbir şey var.
0: Tamam.
1: Yarım saat sürer yani.
0: Evet,
1: ben şöyle göstereyim.
0: İkimiz de beceriksiz olduk sonra doğru.
1: Ben geldim, size de bulaştırdım. Hipnoz edeceğim sizi.
0: Hep beraber.
1: Efendim, bugün kolay mı sandın da ben gümüş kolye yapmaya çalıştım. Artık ne kadar yapabildiysem, değil mi hocam? Çok teşekkür ediyorum her şey için.
0: Gayet güzel yaptınız bence. Kolyeyi yani kısa bir sürede bitirdiniz.
1: Evet.
0: Bu sebeple kısa günün kârı deyip kolyeyi size armağan ediyoruz.
1: Benim oldu bu şimdi.
0: Evet. Kendi
1: zaten
0: yaptınız.
1: Başka kimse kabul etmez.
0: Kendi ellerinizle yaptığınız bir kolyeniz oldu.
1: Çok teşekkür
0: Hayırlı
1: ediyorum
0: olmuş.
1: Hocam.
0: Evet, bugün Tuğba atölyemize geldi. Ona kıl testereli ile bir kolye ucu kestirdik öncelikle. Sonrasında eğleme ve cila işimi yaptırdık. Beklentinin üzerinde bir performans gösterdi. Gerçekten bu konuda yeteneği varmış. Bütün gittiği atölyeler ona işsiz kalırsan gel bizde çalış diyorlarmış. Biz demeyeceğiz. Elimize alabilir mesleğimizi. Böyle bir yetenek gördüğümüz için mutlu olduk. Onur duyduk.
1: Ben de çok mutlu oldum. Çok
0: sağ
1: teşekkür
0: ol.
1: Ediyorum. Efendim, ben bugün kolay mı sandın da söylediğimiz gibi gümüş kolye yapmaya çalıştım. Ben memnun olduk bu çalışmadan.

0: söyle. Kafana şiir.
1: Aa, şiddete hayır.
0: Öyledir öyle, derdini söyle.
2: Hadi şunu çatla da ocağa atacağız, hadi. Çek! Çek!
1: Tamam, sağ ol. Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Her gün yeni işler öğrenmeye, her gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim? Bir müsaade ederse kuşlar anlatacağım. Bugün Florya'da çok güzel bir restorandayım. Antep yemekleri yapıyorlar. Böyle konsepti de tropikal bir iklime sahip gibi görünüyor. Çok keyifli gerçekten. Hava buz gibi ama ben kendimi çok güzel hissediyorum. Böyle çok güzel bir yerde hissediyorum. Nefes alamadım. Nefessiz kaldım. Ben bugün ne iş yapacağım? Kebapçı olmaya karar verdim. Nasıl mı?

0: bilmiyorum. Cesur Usta beni bekliyor. Vallahi beni çok zor bir gün bekliyor bu arada. Hadi buyurun başlayalım.
1: Ustamız Cesur da sen pek değilsin gibi Tuğba.
0: Bahçe adammışmış, sararıp yere düşmüş. Sevdiğim Antepli.

0: öğreteceğiz. Sen usta yapmaya geldik bugün.
1: Olabilir miyim sizce?
2: Olursun diyorum ya.
1: Daha önceki programlarımı seyrettiğinizi söylediniz. Yani olabildim mi sizce yani? Orada bir ışık gördünüz mü benden?
2: Var, ışık var.
0: Işık var. Onu gördük.
1: O zaman?
0: O aksakalı dedeyi gördük biz. O olacak.
1: Işık geliyor.
0: Evet, ışık geliyor.
1: Biz bugün ne yapacağız?
0: Bugün
1: ne
0: biz kebabı? Kış kebabı yapacağız. Biz buna kış kebabı deriz.
1: Kış kebabı.
0: Evet. Sebzeli bahar kebabı diyoruz biz buna.
1: Tamam.
0: Taze samsak kullanacağız, maydanoz kullanacağız, halbiber, boşluğumuz, kuyruğumuz ve karetten. İlavete buna baharat olarak kimyon, tuz, karabiber ilave edeceğiz.
1: Harika. O zaman...
0: Çok güzel bir kış kebabı olacak.
1: Başlayalım mı? Hadi buyurun başlayın. İlk olarak neyle başlıyoruz usta?
0: İlk olarak etimizi çekeceğiz. Boşluğumuzu şöyle doğrayacağız.
3: Duyduğunuz dilin sesini program başladı.
1: Ama zırhı ben de yapmak istiyorum.
0: Zırhı yapacaksın. Bunu yapmadan zaten usta olmaz. Sabah bulaşık yıkadın. Soğan samsakla soydun. Çıraklık dönem bitti. Şimdi ustalık dönemine geçtin.
1: Aa, sen benim bulaşık yıkadığım bölümü izledin mi?
0: Evet.
1: Nasıldı?
0: Güzel güzel.
1: Hala geliyor.
2: Bak, bak şimdi bir araba boş geliyor.
1: Hayır. İstemiyorum.
2: Şimdi ne yapıyorsun? Tuba. Tuba ne yaptın sen?
1: Çok özür dilerim ya.
2: Buraya kabile gelmişsin,
1: ayağım kırıyor. Tabaklar, mamaklar, yerler.
0: Bizim zamanımızda şey yoktu, makine yoktu. Şimdi makineler de var. Onu da doğruyorsun. Onu da doğruyorsun güzel.
1: Mahçadamışmış. Böyle içinde sürekli bir şarkı çalıyorsam.
0: Yere düşmüş, sevdiğim hattu canım aklıma düşmüş. Arabim vallahi, severim vallahi. Çekerim silahı, vururam vallahi.
1: Oo.
0: Bu ateş. Sadece güç değil, biraz da bilek tekniğiyle alakalı. Yani gücünüzü çok da kullanmak zorunda değilsiniz.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Ben ne zaman deneyeceğim?
0: Deneyeceksin. Ben biraz incelteyim.
1: Ha, bana kolaylık olsun tabii diye.
0: Sen kolay öğren diye, sana kolaylık olsun diye değil. Sana zorlayacağım da sana kolaylık olsun diye.
1: O zaman ben söylüyorum bu arada, evet. Kolaylık sandın.
0: Buradan tutuyoruz.
1: Tamam.
0: Bunu biraz daha aşağı, avucunuza gelsin şurası.
1: Ha, şöyle. Ha,
0: evet. Şunu kaldırabiliyorsun, onu kaldırmıyorsun. Sadece bunu kaldırabiliyorsun.
1: Ha, bu. Şöyle. Evet. Buraya kuvvet uyguluyorum ama.
0: Aynen.
3: Bence pek umut yok Cesur Usta'm.
1: Kol kaslarım gelişti.
0: Ya anam bacım, kurban olduğumu şöyle yapacaksın. Ya. Bak, kulağını çekeceğim ha.
1: Nasıl?
0: Ha.
1: Şöyle.
0: Biz kulağımızı çeke çeke bu işi öğrendik. Öyle kolay değil. Ensemize tokat diye ye. İki günde Tuğba Hanım öğrenip gidecekmiş. Öyle bir şey yok.
1: Bir gün dost olmuyor.
0: Bir gün dost olur mu? Biz yapacağız seni usta.
1: Tamam şef.
3: Tuğba fast food restoranında değiliz. Şef değil, ustam demelisin.
0: Ben şimdi üç harekette bu hale getirdim. Sen şimdi onu parçalayıp ezmen lazımdı, bitirmen lazım.
1: Vallahi.
0: Evet. Şaka maka beceriyorsun ama.
1: Gerçekten.
0: Valla.
1: Ay valla nasıl mutluyum.
0: Hadi buradan tamam. Biraz puan verdim. Devam devam, durmak yok. Devam.
1: Öyledir öyle.
0: Derdini söyle.
3: Ustam Tuğba işi size yaptırıyor, dikkat edin.
1: Bunlar öğle yemeğine mi yetişecek ustam?
0: Evet, öğle yemeğine yetişecek.
1: Umarım.
0: Az geri kay. Ben bunu mesela arada yapıyorum. Kimseye de tavsiye etmiyorum yapmasını. Niye yapıyorsun dersen, ben orada sevgimi katıyorum kebaba.
1: Vay.
0: Evet.
3: Senden de bekliyoruz aynı hareketi Tuğba.
0: Biraz beri geleceksin bak, yan duracaksın. Biraz daha.
1: Şöyle.
0: Bana doğru.
3: Cesur ustam, siz ısrarla çabalıyorsunuz ama Tuğba daha doğru şekilde durmasını öğrenemedi ki eti zırhtan geçirmeyi de öğrensin. Sizi çok yoracak, haberiniz olsun. Dış ses demişti dersiniz.
0: Tuğba kardeşim, bak burası da bizim. Kurban oldum, hep aynı yerde dolaşıp durma. Ha, orayı da çekeceğim ya.
1: Tamam ustam, şöyle.
0: En son kafana şişeceğim.
1: Her yerde bu muameleyi görüyorum ben ya.
0: Ah, ben yardım edeyim biraz. Biraz ben
1: yardım. Vallahi terledim ben yani.
0: Yoruldum.
1: Ustam bana hiç sormuyorsun nerelisin sen diye.
0: Tamam.
1: Nereliyim sence?
0: Duvarım nerelisin?
1: Oo, hareketler. Konyalıyım.
0: Konyalı mısın? Kadifeli gelin. Çaydan mı geçti? sen bana sordun mu nerelisin diye? Antepisi. Önce Rusya'ya sordun. Ana sana bir

0: vermişler o zaman.
1: Evet, önce senin hakkında bilgi edindim, öğrendim, çalıştım, dersime öyle geldim.
0: Helal olsun vallahi. Ben sadece programlarını seyrettim, sen neler olduğunu biliyordum. Makar olsun diye sordum. On yalım yürü. Yürü, yürü, yürü.
1: Hemşehrilerim alınıyorlar. Ben yürü. Hiç Konya'dan bahsetmiyormuşum. Hep başka yerleri övüyormuşum.
0: Aa, Konya'nın?
1: Göz bebeğimsiniz.
0: Şey güzel ya, o şekeriniz var ya sizin Konya.
1: Konya şekeri, beyaz böyle.
0: Gitmesek de, gelmesek de.
1: Gitmesek de.
0: Orada bir köyümüz var diyorsun.
1: Gelmesem de o köy.
0: Çırağı yapacağı işi usta yapıyor.
1: Aa, söylemediniz ki bana yap diye.
0: Burada şarkı söyle. Gitmesen de, gelmesen de.
1: Bana demediniz ki yap diye.
0: Şimdi sebzeleri çekeceğiz.
1: Sebzeleri de mi burada?
0: Evet.
1: Hadi.
0: Önce sarımsağımızı nasıl çekeceğiz biliyor musun? Bak, önce şöyle dövüyoruz sarımsağı.
1: Aa,
0: neden?
1: Taze sarımsağı.
0: Rahat çekmek için.
1: Evet.
2: Her işin bir formülü var Tuğba.
1: Yüzüme sıçradım.
0: Sıçraca. Neyci oldun şimdi sen?
1: Kebapçı.
0: Kebapçı. Peki kebapçı mı, kebapçı mı?
1: Kebapçı.
0: Ce mi, çe mi?
1: Çe.
2: Doğru söyledin Tuğba, bravo.
1: Değil mi?
0: Niye hep bize kebapçı derler?
1: Niye bilmiyorum, onu siz sorun. Ustam.
0: Sıyıttırma, sıyıttırma, sıyıttırma. Dişlerim gıcırdadı.
1: Nasıl ya?
0: Sakin.
1: Mutfakta gerilimli dakikalar. Ha, sen sıyırtın.
0: Sıyırttırma. Sana doğru çekerken böyle kuvvetle çekiyorsun. Çekme. O kendi gelir.
1: Ay, güzel salata oldu. Üstüne biraz ceviz koyarız. Yavudağ
0: salatası yaptı. Sen Antep kadını bilir misin?
1: Bilmiyorum usta.
0: Ha? Hiç Antep kadınıyla tanıştın mı?
1: Yok.
0: Saçını başını yiyorlar senin.
1: Valla.
0: Evet.
1: Valla. Niye?
0: Çalışmaya baksana. Mıytı mıytı mıytı.
2: Mıytı mıytı, ne güzel dediniz Cesur Ustam. Ağzınıza sağlık. Ah be Tuğba, şu mıytı mıytı çalışma kuyundan bir vazgeçmedin gitti. Sağ diyeyim Tuğba, duyun mu?
0: Bu kıymamızı aldık zebzemizin üzerine. Bunun baharatı dedi değil mi?
1: Evet.
0: Aslında bunun lezzet biri sarımsakla kimyon.
1: Evet, kimyon her şeye yakışıyor Ustam bu tür yemeklerde.
0: Bunun kimyonu biraz daha fazla olacak kebabımıza. Biraz karabiber. Tuz attık etimize.
1: Ha.
0: Şimdi çok az zebzemizin pilavı için tuz atacağız.
1: Hmm. Sonra
0: şimdi
1: tekrar.
0: Şimdi bunu harmanlayacağız.
1: Aa.
0: Anam kurban olayım. Az bir şey daha hazır. Kabak böyle.
1: Üşeniyorum uzun.
0: Öğrenecek, öğrenecek. Yapacak. Neydi kebabımızın adı?
1: Sebzeli bahar kebabı.
0: Elim şişe gidiyor az kalsın.
1: Valla. Ben bazen unutuveriyorum usta.
0: Kafana şişi yersen unutursun. Bir daha unutmasın.
2: Ustam, biz yine de şiddetin her türlüsüne her platformda karşıyız. Zaten siz de işin şakasındasınız, biliyoruz.
1: Aa, şiddete hayır.
0: Yok, kesin de şiddet.
1: Takılıyoruz birbirimize. Ben öğreneyim diye. Yoksa baktı olmayacak. Ne oluyor?
0: Çok sıcak diyorum ya.
1: Ben de bayılacağım vallahi ustam ya.
2: Bence de ustam. Tuğba ile çalışıyor olmak zor. Sizi en iyi ben anlarım. Siz bir de beni düşünün.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz?
0: Burayı temizliyorsun. Ne yapıyorsun?
1: Nasıl ya?
0: Nasıl? Yavaş. Yavaş, elini zırha vuracaksın. Önce ne yapacaksın? Zırhını temizleyeceksin.
1: Şöyle.
0: Sağ elinle. Sağ elinle.
1: Ben soluğum ama.
0: Çocuğum bak, sağ elinle böyle yapıyorsun. Bunu temizledin ya.
1: Tamam.
0: Böyle. Sonra çeviriyorsun. Yap bakayım.
1: Ne var ki?
0: Hah, aferin. Bunu ne yapıyoruz? Selamete kaldırıyoruz.
1: Hadi canım,
0: şimdi burayı temizle.
1: İşimiz bitti. Ha,
0: hadi sen de işin bitince değil mi? Sonra işin olduğu zaman görürsün.
1: Bir insanın eli her şeye mi yakışır?
0: He ya, he ya. Sen ne diyorsun? Ben böyle bir şey görmedim. Keski böyle kullanın evladım.
1: Görüp görebileceğin.
0: Keskiyi böyle kullanacaksın.
1: Ha.
0: Hiçbir çekpas elin alıp da yok.
1: Bunlar, yaptım.
0: Bunlar yapmamış ki, görmemiş.
1: Nasıl yapmadın?
0: Nasıl yapmışsın? Çok... Yapamadın işte.
1: Çok temizsiz bir insanım normalde.
0: Karşı bak, gelme ustaya. Böyle. Suya karşı gelme. Şimdi suyumuzu alıyoruz yanımıza. Ne yaptık? Ben şöyle alayım. Yok, suyu böyle alayım. Birer tane de şiş alacağız elimize. Şu, sen sağ mısın, sola mısın?
1: Solarım ben işte.
0: Ne yapıyoruz? 160 gram.
1: 160 gram.
0: Kıymamızı elimize aldı.
1: Tabii sen usta olduğun için artık ölçüyorsun.
0: Ya şimdi bir şey söyleyeceğim sevgili seyirciler. Bu biraz da Tuğba'nın oynamasıyla biraz cıvık oldu ama.
1: Niye?
0: Hani Tuğba

0: biraz saflayacak.
1: Vallahi.
0: Ha bakalım Tuğba.
1: Aa, evet biraz yumuşak oldu bu.
0: Kapıyı çalıp da usta ben usta olmaya geldim. Demeye hadi bakalım.
1: Kolay mı sandın?
2: Cesur ustam ağzınızdan bal damlıyor. Sizin gibi ustalarımıza hayranım.
1: Öyledir öyle.
0: Başka bir şey bizde yok ha. Bak, akşama kadar bırakın bunu şarkı söylesin. Ne ustası? Öyledir öyle derdini söyle. Arayıp da bulamazsan gel bana eyle.
1: Niye bu tutmadı ya?
0: Hadi bakayım buradan kopya çek.
1: Ama yani yok usta. Bir dakika.
0: Biri şama bakıyor, biri haleme bakıyor kebabın. Kebap dedi ki ben bu kızın eline nereden düştüm? Bu mesleğe bırak sen diyor. Bak, bak, bak, bak.
1: Olmadı ya.
0: Olacak, olacak.
1: Olacak, olacak. Ne diyorsunuz?
0: İyi, sen ne diyorsun?
1: İyiyim.
0: Hadi şunu sapla da ocağa atacağız, hadi. Kireye mi verdin elini?
2: Tuğba'nın eti şişe saplaması çok zor ustam. Sanırım siz yardım edeceksiniz.
0: Ne kebap oldu be. Tuğba usta neler yedi? Şimdi gel bunu ocağa atıp pişirelim.
1: O zaman pişirmeye geçiyoruz sevgili seyirciler.
0: Yeriz.
1: Hadi buyurun.
2: Ben çok pişmiş sevmiyorum ustam. Et biraz az pişsin lütfen.
0: Getir bakın kebaplarımızı Tuğba usta.
1: İkisini de
0: mangalımız hazır. Bunun yanına ne koyacağız?
1: Of, çok sıcak.
0: Domates biberimizi de pişirelim beraberinde.
1: Aa, ne güzel. Kaç dakikada bitebilirim?
0: Ne güzelmiş değil mi ustalık? Çok kolay.
1: Yok ben kolay olduğunu söylemedim.
0: Yani çok
1: pişiyor
0: kolay.
1: Pişiyor ya böyle yemek. Hani yemek, ben, Tuğba, kalp, yemek. Kafam karıştı. Sevgili seyirciler, aslında ben kebap yemek için bahane ettim programı. Çaktım.
0: Efendim? Yok, bizim kebap tabağından.
1: İki tane kebap tabağı alabilir miyiz? Yapması dakikalar sürüyor, pişmesi ise 2-3 dakika.
0: Yani, yemesi 3 dakika.
1: Yemesi daha kısa bence.
2: Hadi Tuğba usta, iyice acıktım ben. Bekliyorum şurada dakikalardır kebapların pişmesini. Derken nar gibi kızarıyor kebaplarımız.
1: Ve beklenen an geldi sevgili seyirciler.
0: Tuğba usta ile beraber yapmış olduğunuz kebabımız için servis yapacağız size. Tuğba usta al bakayım bir tanesini. Ne yapıyoruz? Şişimizin ucunu siliyoruz.
2: Şiş sıcak olabilir Tuğba. Dikkat et.
1: Oh, elim yanıyor.
0: Hızlı çek. Çek. Çek. Oh,
1: tamam usta.
2: Nihayet sonunda başardın Tuğba.
0: Efendim Tuğba usta hazırladığımız hepsi elba hakemimiz hazır. Afiyetle Tuğba yiyecek. Ben yemeyeceğim.
1: Ben mi yiyeceğim?
0: Sen yiyeceksin. Vallahi Tuğba bugün buraya geldi dedi ki usta ben usta olmak istiyorum, kebapçı olmak istiyorum. Olur mu? Ben çırak olarak desin almam diyeceğim yok alırım. Çırak olarak alırım. Belki bir usta olma ümidi olabilir. Aynı zamanda kalfalık yapabilir mi? Çok zor. Hani çıraklık yapamıyorsa kalfalık nasıl yapacak diyeceksiniz. Ama tatlı dili biraz insanı yumuşatıyor. O yüzden dedim ki hani bir usta yapalım. Kebabı da pişittirdim.
1: Dedim. Mutfağınızı bize açtığınız için.
0: Şeref ediniz.
1: Bana sabır gösterdiğiniz için. Bana bu işi öğretmeye çalıştığınız için çok
0: eğitici
1: teşekkür
0: olarak,
1: ediyorum.
0: Öğretmenlerin derinden öpüyoruz. İşte öğretmenlik böyle bir şey.
1: Aynen öyle.
0: Çok zor.
1: Evet. Efendim ben bugün kolay mı sandığında Florya'da çok şık, çok güzel bir mutfağa misafir oldum. Usta olmak istiyorum dedim. Tabii ki Tuğba Hanım buyurun gelin dediler. Ben göreceğimi gördüm. Öğrendiğimi öğrendim. Artık bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Yaşanacaksa.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa. Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
10: Biz de anlamıyoruz babacığım.
9: Gazeteye ilan vereceksiniz.
11: Gene dadı için mi efendim?
9: Evet.
11: Çocukları çok severim.
9: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
11: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
12: Hala düşmedi.
11: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
13: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
10: Kim? Kim gönderdi onu?
13: Öyle gerekiyordu.
10: Zeynep abla.
11: Efendim?
10: Bizi affedecek misin?
9: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
14: Gülşah bugün 16.15'te TV4'te.
15: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
16: Türkiye Sigorta, gücü adında.
17: Beyaz giymeye bayılırım.
18: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
17: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
18: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
17: Ya da anca sporda gelir grisi.
18: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
19: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
18: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
19: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştu.

0: yolda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik, abaküs,
10: kasa,
15: marul,
10: kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara!
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
18: Nasıl mı?
19: Zaman kaybetmek yok.
13: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
14: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
15: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabyte'ları

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Haydi gel, haydi.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tam da leslik.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

Ben Murat Güllü, 1987 Gaziantep doğumluyum. 6. kuşak baklavacıyım. Tabii bu bizim için bir de işten ziyade bu bir hayat şekli aslına bakarsanız. Doğduğum günden beri ben bu mesleğin içerisinde büyüdüm. Gün geldi paspas yaptım, gün geldi masalara su servisi, tatlı servisi yapıldı. 1843 yılından elimizde olan bir evrağa göre 180 yılı aşkındır biz bu mesleği yapıyoruz. Baklava benim için hayat çünkü benim bütün hayatım baklava üzerine kurulu aslına bakarsanız. Yani telefonum çalsa birisi baklava siparişi verecektir.

6. kuşak baklavacıyım. 1850'lerden bugüne baklavacılık yapılan, dünyanın en eski baklavacısı ünvanlı olan ve Gaziantep'in en eski çarşısı olan Elmacı Pazarı'ndaki dükkanımızda 6. kuşak olarak abim Cevdet Güllü ve 5. kuşak temsilcilerinden babam Mahmut Güllü ile beraber bu dükkanda baklavacılık yapıyoruz. Ailemiz bu işe ilk başladığında 1850'li yıllarda kebapçılık yaparlarmış. Bu kebap ocaklarında 1850'li yıllarda tabii o zamanın imkanlarına göre kebapçılık yaparlarken bir gün hac ziyaretlerini, kutsal ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere o zaman daha gazi ünvanını bile almamış olan şehrimiz Antep'ten kervanlarla, o dönemin imkanlarına göre kervanlarla yola çıkıyorlar ve Halep, Şam şehirleri üzerinden yine Osmanlı toprağı olan Mekke'ye seyahatlerini gerçekleştirirken yolda Antep'e göre daha gelişmiş, hatta Antep'in de bağlı bulunduğu Halep şehrinde ve Şam şehrinde baklava tatlısının dükkanlarda yapılıp satıldığını görüyorlar. Orada baklava tatlısının dükkanda yapılıp satılma fikri kendilerinin de bir kebapçı ve gıda işletmecisi olarak ilgilerini çekiyor ve Antep'e döndüklerinde burada kendi dükkanlarında, bu dükkanda baklavacılığı yapmaya başlıyorlar. Coğrafi işaret tescili yapılmış olan Antep baklavası bugün hem Türkiye'de hem de Avrupa Birliği tarafından da tanınmış ilk Türk gıda ürünü olarak kayıtlara geçmiş olan bir ürün. Biz de bunun mucidi olan ailenin fertlerinden olarak, 6. nesli olarak bu gururla taşıdığımız bayrağı 7. kuşağa devredebilmek üzere çalışan, çabalayan ve mesleğini devam ettirmeye çalışan bir aileyiz. Ben de bu ailenin içerisindeki en küçük ferdim aslına bakarsanız.

üniversite okurken dahi ben ekonometri mezunuyum. Çok çeşitli yerlerde çalıştım. Kendimce orada İstanbul'daki akrabalarımızdan bazılarının yine gıda işletmelerinde de çalışıp

hem farklı işletmelerde nasıl yönetimler olduğunu görmek anlamında. Ama hep gıda işletmesiydi ve bilmiyorum, hiç baklavacılık haricinde başka bir meslek yapmayı düşünmedim. Düşünemedim hiç bugüne kadar.

Gaziantep'te Ramazan ayrı bir özel açıkçası. Çünkü burası yemek için yaşayan bir şehir ve bu şehirde yaşayan insanlar Ramazan'da kendilerini mükafatlandırmak için o döneme özel bazı lezzetler türetmişler. Yani her akşam muhakkak evlere meyhan şerbeti girer, her akşam muhakkak Ramazan kahkesi alınır veya da Ramazan pideleri ayrı bir lezzettedir zaten. Çünkü bütün gün boyunca iftar saatini beklerken herkes sabırsızlıkla o lezzetleri iftar sofrasında bulabiliyor olmak çok büyük nimetler bunlar. Özellikle sahur kültürü olarak gece geç saatlerde yenilen kebap ve özellikle de ciğer kebabı tüm Gaziantep'lilerin her zaman hayalini kurduğu bir şeydir.

Baklava benim için hayat. Çünkü benim bütün hayatım baklava üzerine kurulu aslına bakarsanız. Yani telefonum çalsa birisi baklava siparişi verecektir. Eve gitsem baklava kokusuyla eve gidiyorum. Atalarımla olan bütün anılarımda hep baklava var. Çok kıymet verdiğim, hayatımı bunun üzerine kurduğum mesleğim.

Şimdi manatanemize hoş geldiniz. Tabii ki Gaziantep deyince baklava, baklava deyince de biz burada baklavanın içerisinde kullanılan bütün malzemeleri bir araya sizler için getirdik ve burada bir tepsi baklava yapımını beraber görüntüleyeceğiz. Gaziantep'te baklavanın en önemli malzemelerinden bir tanesi kesinlikle un. Sert buğday unundan olması gerekir ve Harran Ovası'nın burada bu bölgede yetişen buğdaylarının sert buğdayını kullanıyoruz burada. Bu çok önemli. Eğer ki kullandığınız un biraz daha böyle gevşek, yumuşak, yani bir ekmeklik un gibi olmaması gerekiyor. Bizim burada kullandığımız tamamen olabilecek en sert undur. Kullanabilecek en sert undur. Onun içerisine birazcık yumurtamızdan ekliyoruz ve sonrasında bunları bir güzel karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi baklavanın içerisinde kullanılan bütün malzemeler kendi sınıfının en kalitelileri ve en kalifiye ürünleri olmakla beraber unu olsun, nişastası olsun, yumurtası, tuzu, suyu bile Antep'in coğrafi işaretli baklavasına özel olarak bu bölgedeki sert buğday unundan olur. Onların hepsini eklemem gerekiyor. Yavaş yavaş bunları yaparken biz tuzumuzdan ve suyumuzdan parça parça katıyoruz. Bu arada biz normalde baklavamızın ununu, hamurunu tamamen mikserde hazırlıyoruz. Çünkü burada ciddi bir üretim söz konusu miktarsal olarak. Şu anda da ekip arkadaşlarımız çalışıyorlar zaten. Hep beraber burada bir baklavayı bir kişinin yaptığı gibi bir ortam söz konusu değil kesinlikle. Çünkü burada onlarca usta bir araya gelerek baklava üretiyoruz. Çünkü bunun bütün aşamaları ayrı ayrı özellikler ve spesifikasyonlar gerektiriyor. Bir baklava ustası çok uzun süre bu işi yaparak yetişmekle beraber herkesin kendine göre bir şey vardır, uzmanlık alanı var burada. Dilimle ilgilenen ustamız ayrıdır, hamur açan ustamız ayrıdır.

Bir usta yetişirken bütün aşamalarını baklavanın iyi bir şekilde öğrenir. Ancak en nihayetinde bunların hepsini yapan ustalar farklı farklı alanlarda uzmanlaştıkları için baklavayı fırına atan fırıncısı ayrı, hamurunu yoğuran ustası ayrıdır. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra bunları fitil haline getiriyoruz ve bir sonraki aşama olan hamur inceltme makinemizi alıyoruz. Şimdi normalde hamur inceltme makinesi olmadan önce de zamanlarda da baza hamuru olarak bu açılır. Fakat bu makinenin bizim için avantajı yaklaşık olarak her işlemde bize yarım saat, bir saat avantaj sağlıyor. Burada haliyle endüstriyel bir ürün olarak üretilen baklava dünyanın dört bir yanına satıldığı için bu üretim miktarlarına yetişebilmek anlamında tabii ki bazen makine yardımı alıyoruz. Dolayısıyla hamurumuzun yoğurulması aşamasında da biz büyük hamur yoğurma makineleri kullanmakla beraber uzun zamandır elle açım, elle hamur yoğurma teknikleri kullanılmamakta. Şimdi burada görmüş olduğunuz diğer malzemelerimize de biraz değinmek istiyorum. Burada sade yağımız var ki muhakkak görmeniz lazım ve hatta keşke burada olsanız da bunun kokusunu bir alabilseniz. Çünkü bunun rahiyası, kokusu o kadar yoğun ki. Biz bunu sadece mevsiminde, buradaki Gaziantep'teki baklavacılar olarak hepimiz sadece mevsiminde yani bahar aylarının sonlarında temin ederiz. Bu tamamen bahar aylarında otlayan koyunların sütlerinden elde edilir ve sütün tereyağı haline getirildikten sonra içerisinde hiçbir şekilde tuzu, kefi, yoğurdu, ayranı olmayacak şekilde ayrıştırılması sonucu %99.9 tereyağı içeren hale getirilir. Bunun saf, yani bunun isminin sade yağ olmasının nedeni saf tereyağı olmasıdır. Artı yine en önemli malzemelerden bir tanesi tabii ki olmazsa olmaz Antep fıstığı. Antep fıstığı ise dalında bir tane, pazarda 100 çeşit olmakla beraber baklavada kullanılacak en iyi fıstık. Buradaki en iyi işçiliğe ve en iyi diğer malzemeleri yaraşır şekilde boz iç Antep fıstığı olmalıdır. Boz iç Antep fıstığının rengi en yeşil halidir, fıstığın en yeşil halidir ve ilk hasat fıstığı olması neticesiyle de rahiyası, kokusu çok yoğundur. Verimlilik olarak düşük olmakla beraber lezzet ve koku olarak en üstün fıstık bu olduğu için bu kadar emeğe, bu kadar diğer kaliteli malzemelerin arasında en yakışır olan ürün olarak bunu kullanmamız gerekiyor. Burada anlayacağınız üzere baklava çok özel bir el emeği yapılan bir ürün. Dolayısıyla içerisinde kullanılan bütün malzemeler de bu el emeğine yakışır şekilde en iyisi olması gerekiyor. Fıstığı, yağı, şekeri, unu, tuzu, hatta yumurtası dahi kendi sınıfının en iyi, en kaliteli malzemelerini temin ederek burada üretim yapıyoruz. Dolayısıyla bir Antep baklavasının coğrafi işaretinin tescili ve dünyaya bu kadar tanıtılmasının altında tabii ki yatan şeyler bütün bu detaylarda saklı. Hamurumuzu yoğurduktan sonra hamurumuzu açmak için hamur açma bölümünde normalde ekip arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ben de burada size hamur açımını göstereceğim birazdan.

Az önce hazırladığımız hamurları makineden geçirdikten sonra oklavamıza sarmıştık ve açtık. Yapacağımız baklava tepsisinin ölçüsüne göre burada tepsimizi altına koyuyoruz ve hamurumuzu bu şekilde açıyoruz. Birazdan size göstereceğim hamur zaten inceliğini kendisi ispat edecek. Arkadan beni görebileceksiniz çünkü.

Şimdi bir tepsi baklavanın içerisinde kullanılan hamur katı sayısı ortalama 40 kattır. Ama bizim burada oklavamıza sardığımız hamur katımız yaklaşık 10 kat. 10 kat olan hamurun orta kısımlarını baklavanın en üstüne kullanıyoruz. Çünkü baklavamızın içerisinde birazdan göreceğiniz döşememiz esnasında parça parça hamurlar kullanıyoruz. Ve o parça hamurların yüzüne de en sonunda makyaj olması anlamında bu bütün hamurlarımız, ortada kalan bütün hamurlarımızı kullanacağız. O bütün hamurları kullanırken haliyle etrafta kalan hamurlarımızı da dediğim gibi baklava tepsisinin içerisine döşüyoruz ve ortalama 40 kata erişiyoruz. Buradaki yanlış algılardan bir tanesi hamur 40 kat açılmıyor. Hamur 10 kat açılıyor ama tepsinin içerisinde 40 kat olarak döşeniyor aslına bakarsanız. Şimdi bakın arkasında koyduğumuz her şeyi net bir şekilde görebilirsiniz. Buraya ben size bir gazete bile koysam, gazetenin bütün harfleri, kelimeleri net bir şekilde okunabilecektir. Böyle bir inceliğe getiriyoruz hamurumuzu. Çünkü baklava hamuru ne kadar ince olursa baklavamız o kadar hışırdar. Eğer ki kalın hamur katlarımız kalın olursa baklavamız çıtırdar. Biz baklavanın çıtırdamasını değil, hışırdamasını isteriz. Halbuki halk arasında bilinen bir çıtırdama vardır baklava için ama baklava aslında çıtırdamamalı, hışırdamalıdır. İyi bir baklava, eğer ki iyi açılmış, ince açılmış bir hamurla yapılmışsa o baklava hışırdar. Antep baklavasının en önemli özelliklerinden bir tanesi de budur.

0: Hamurlarımızı tamamen açtık, incecik açtıktan sonra kesimlerini yaptık ve şimdi baklava tepsisine döşemek üzere onları oklavaya saracağız ve bu tabanı yağlanmış olan, önceden tabanı sade yağla yağlanmış olan tepsimize döşemeye başlayacağız. Şimdi hamurlarımızı oklavaya sardık ve şimdi taban hamurunu açacağız. Sonrasında baklavamızın tabanına hamurlarımızı kat kat döşemeye başlıyoruz. Arabusta beraber yapalım seninle. Baklava kültürü itibariyle dünyanın hiçbir yerinde sadece bir tatlı olarak değil, bu bir tören yiyeceği, yani özel günlerde tüketilen bir yemek, yiyecek olarak nitelendirilir. Antep baklavası da tabii ki bu işte işin içerisinde, baklavalar içerisinde en kalifiye olması neticesiyle daha da bir ön plana gelir. Dünyanın her bir yeri, her tarafından doğumlarda, düğünlerde, nişanlarda ve çeşitli kutlama günlerinde Gaziantep'ten insanlar baklava sipariş ederler. Ve biz buradan kendilerine baklavalarını o özel günlerine göre hazırlarız. Kimi zaman özel kutular yaptırırlar. Böyle çünkü dediğim gibi özel bir ürün olduğu için bu. Ona göre hazırlamaları yapılır. Şimdi baklavamızın taban kısmını döşedikten sonra sıradaki aşamamız kaymağı. Bu kaymaklı baklava, yani daha doğrusu yaş baklava. Yaş baklavaların içerisinde tabanında, fıstığın altında bir katman olarak kaymak konulur. Ve bu kaymak bildiğiniz aslında sütün kaymağı değil. Sütle irmiğin beraber karıştırılıp kaynatılmasıyla elde edilen bir kaymak. Çünkü eğer gerçek kaymak kullanırsanız o kaymağın içerisinde ne olursa olsun bir miktar da olsa bir su vardır. Ve o su baklavanın tabanına akar ve tabanında akan su dibinde hamurların birleşim yerlerinde karartılara sebep olur. Onun için biz burada muhallebi kıvamından biraz daha gevşek bir şekilde hazırlanmış olan kaymaktan kullanıyoruz. Kaymağımızı bu şekilde tepsinin orta yerine koyduktan sonra bıçak yardımıyla onu yayacağız şimdi. Burada Arap ustam da bana yardım ediyor. Çünkü Arap usta benim aynı zamanda ustam. Bu dükkanda bu mesleği benim öğrenmeme vesile olmuş olan usta ve biz kendisiyle yaklaşık dördüncü kuşağım diyebilirim. Çünkü üçüncü kuşak olan dedem, babamın dedesi Hacı Mahmut Güllü bu dükkanda çalışırken onunla beraber çalışmaya başlamış bir usta kendisi. Daha sonrasında dedem Cevdet Güllü, babam Mahmut Güllü ve benimle beraber şimdi benim ve abimle beraber bizlerle çalışıyor. İnşallah Allah nasip ederse bizim çocuklarımızın da bu mesleği öğrenmelerini kendisinin elinden başarabilirsek bizim için bundan daha âlâ bir gurur kaynağı olmaz açıkçası.
1: Adım Mehmet Kurban. Namı değer Arap Usta diye tanınırım. 1970 Gaziantep doğumluyum. Antep'in yerlisiyim. 1980'den beri aynı dükkanda hiçbir yere gitmeden burada bu mesleğe devam ettiriyorum. Mutluyum, huzurluyum. Burada olmaktan şeref ve onur duyuyorum.
0: Şimdi kaymağımızı yatırdıktan sonraki aşamamızda baklavamızın fıstığını serpeceğiz. Bu baklavamızın içerisinde kullandığımız fıstık az önce de bahsettiğim gibi dalında bir tane ama pazarda 100 çeşitin en önemlisi Boziç fıstığı. Boziç dememizin sebebi ilk hasat fıstığı bu kesinlikle. O yüzden de verimlilik olarak düşük fakat lezzet ve koku ve renk olarak en özel içeriğe sahip olan fıstıktır. Fıstığımızı koyarken tabii ki tahmin edersiniz ki elimizi korkak alıştırmıyoruz. Çünkü baklavanın lezzetini verecek olan, ona içindeki yeşil rengini verecek olan bu malzemenin ve bu topraklarda bu malzemenin kesinlikle az kullanılmaması icap ediyor. Biraz da üzerine ona bir makyaj gibi iri fıstıktan kullanıyoruz içerisinde bir miktarda. Fıstığımızı koyduktan sonra baklava tepsimizin kenarını bu şekilde kesiyoruz. Ve kestiğimiz hamurları ayırdıktan sonra içinde kalan, çeperinde kalan hamurları da içine doğru bu şekilde katlıyoruz. Şimdi sırada bunun tepsisinin üstünü döşemesi var. Az önce tabanını döşediğimiz gibi şimdi de tepsinin üst kısmını döşeyeceğiz. Baklava en altından en üstüne kadar ortalama olarak 40 katı olmuş olacak. 38-40 kat arasında. Bu tabii ki el yordamıyla belirlendiği için haliyle bir gramaj ayarı var. Fakat en nihayetinde bu hamurların tamamı el açımı olduğundan dolayı muhakkak %5 de olsa bir yanılma payı olabiliyor. O yüzden net bir rakam söylemek mümkün olmuyor. Doğruya doğru. Şimdi üst katmanını da döşemeye başlıyoruz. Döşememiz bittikten sonra en son olarak tabii ki makyajı olan yüzlük hamurunu veriyoruz tepsiye. Onu da her katının arasına sade yağ serpilir. Tabii ki bunu pürüzsüz bırakmak önemlidir. Çünkü sonuçta bu bir makyaj katı. Bir de tabii ki bu orta katlar hamurun en ince bölümü olduğu için, alanı olduğu için. O yüzden de en sona bunların kullanılması ayrı bir özellik. Ve bunu yüzlüğünde tamamladık. Şimdi kenarlarını kestikten sonra dilimlemeye hazırlıyoruz. Kenarlarını kesip içerisine katladıktan sonra dilimlemeye alıyoruz bu tepsiyi. Bunun ne yapımında ne satımında hiçbir parçası çöpe gitmez. Çünkü içerisine kullanılan, baştan beri söylediğim gibi bütün malzemeler kendi sınıfının en kaliteli malzemeleri olduğu için bu malzemelerin çöpe gitmesi kabul bile edilemez zaten. Bunları biz bir şekilde parça hamurları etrafta ihtiyaç sahiplerinden gelip alanlar oluyor ya da biz bir şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi havuç dilimi tepsimiz var. Şu anda bu tepsiyi havuç dilimi olarak dilimliyoruz. Alternatif dilimler olarak özel kare ve fıstıklı yaş baklava da var. Havuç diliminin dilimini yaparken kendimize göre burada el alışkanlığımıza göre ustanın kendisine göre ayarlamış olduğu bir şey vardır. Dilimleme işaretlemesi vardır. Bizim dilimleme işaretlerimiz şu an bu şekilde. Her bir tepsi 20 dilimden oluşuyor. Çünkü bu 2 kilo 200 gram gelen, aşağı yukarı 2 kilo 200 gram gelen bir tepsi. Bunun içerisinde 20 dilim olur. Bunun çeşitli boyutlarına göre, çeşitli farklı sayılarda dilimleri olan çeşitleri de mevcut. Mesela aynı tepsi boyutundaki özel kara baklava bu şekilde olmakta. Özel karenin de içerisinde fıstığı bol, yağı biraz daha bol ve şeker oranı biraz daha azdır yapım olarak. Bu da klasik fıstıklı Antep baklavası, fıstıklı yaş baklava olarak geçer. Fıstıklı baklava da coğrafi işaretli olan ve bu topraklarda bizzat bizim dükkanımızda icat edilmiş olan en önemli Antep ürünüdür. Baklava aslında Orta Asya coğrafyasında Türk toplumunun Taclarla göçebe millet halinde yaşadıkları dönemlerde börek yaptıklarında böreğe alternatif olarak bir de bunun tatlısını yapalım diye ortaya çıkmış olan bir ürün. Baklava bir tepsinin içerisinde baştan sona hazırlanıp içerisinde bölgeden elde edilmiş olan yemişlerin dizilmesi ve şeker, bal, pekmez gibi tatlandırıcılar kullanılarak tatlandırılarak yapılan bir tatlı çeşidi. Şimdi bu arada bir yandan da yapımına geçmemiz gerekiyor. Baklavamızın dilimlerini tazeladıktan sonra içerisine sade yağını ekliyoruz. Sade yağını bol koyduk fark ettiğiniz üzere. Bu baklava hamurlarının içerisine o yağ yavaşça fırında pişerken işleyecek. Bir bu kadar daha da şerbet vereceğiz aslında. Ve sonrasında göreceksiniz ki baklava aslında böyle çok şerbetli ya da çok yağlı bir ürün olarak görünmeyecek. Çünkü en son halini sizlerle paylaşacağız. O halini gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki yahu bunlar bunun içerisinde nasıl bu yağ ve şekeri hapsediyor? İşte kullandığımız sert buğday unu, sert yoğrulan ve içerisine çok su kullanmadan yoğrulan hamur sayesinde gözenekleri çok açık olan bir hamur ve sonrasında ise yağ ve şekeri içerisine hapseden bir hamur söz konusu. Bunların hepsi tabii ki kendine göre incelikler, özellikler ve hassasiyetleridir baklavanın. Şimdi tepsimiz son olarak yağ da verildikten sonra tamamen pişmeye hazır. Biz bunu burada bekletiyoruz ve şimdi şöbiyet yapımına geçiyoruz.

Şimdi dediğimiz gibi şöbet yapımına geçiyoruz. Tabii buradaki kalabalığımız da bir yandan baklavalarımızı pişirmek üzere yukarıda fırına geçtiler. Şöbetimizin dediysek de size bir midye şöbet yapımı göstereceğiz. Şimdi neden burada midye şöbet? Aslına bakarsanız buna herkes midye baklava diyor. Fakat bu bir baklava değil. Bunun ismi şöbiyet.

Baklavadan ayrı olarak şöbiyet ve bülbül yuvası gibi tamamen tepsi dışında hazırlanan bir ürün olduğu için bunun isminin baklava olarak anılması baklavanın şeyine, mantığına aykırıdır. Dolayısıyla bu ürünü Midye Şöbiyet ismiyle satan tek işletme de biziz bu arada. Buna bütün Gaziantep'in baklavacılarının dikkat etmesi gerekiyor fakat maalesef buna hiç kimse bu şekilde bir dikkat buyurmuyor. Kaymağını ve fıstığını içerisine koyduktan sonra her bir dilimini bu şekilde kesiyoruz ve tek tek büzüyoruz. Büzdükten sonra uçlarından parçalarını alacağız şimdi. Her birisi sanki bir şeker paketiymiş gibi büzülüyor bunların, gördüğünüz gibi. Bunları bu şekilde büzdükten sonra uçlarından birer parçasını alıyoruz ve şu şekilde tepsinin ortasından başlayarak sıralı olarak yerleştireceğiz ve çapraz şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle göstereyim size iki tanesinin yerleşimini. Daha sonra bu tepsiyi bu şekilde tamamlıyoruz işte. Tepsiyi tamamladıktan sonra bunun içerisine yağını vereceğiz ve bu da yine pişmeye hazır bir şekilde fırına götüreceğimiz bir ürün olacak.

Şimdi aşağıda hazırladığımız baklavamızı, havuç dilimi, ki midye şöbiyet ve diğer tatlarımızı burada fırına veriyoruz. Fırınımız yaklaşık 250 derece sıcaklıkta şu anda. Taş tabanlı bir odun fırını. İçerisinde meşe odunu bulunuyor. Tek tek kürekle bu şekilde fırının içerisinde tepsiler birbirlerini döndürecek şekilde yerleştiriyoruz. Açıkçası fırınlamak da hazırlamak kadar hassasiyet gerektiren bir aşama. Çünkü bu kadar ürünü fırınlarken heder de edebilirsiniz, yakabilirsiniz ama biz burada tabii ki uzun yıllardır bu ürünleri bu şekilde pişirdiğimiz için 6 kuşaktır bu tekniğe hakimiz.

Ve şimdi pişmeleri için ürünleri içeriye attık. Yaklaşık 35-40 dakika, çeşidine göre 45 dakikayı bulan pişme süresi sonunda ürünlerimizi şerbetleyeceğiz.

Şimdi fırından çıkan baklavalarımızı sırayla tabanlarını pişirmek üzere ocağa alıyoruz. Çünkü fırının içerisindeki taş tabanlı fırınımız da olsa en nihayetinde tabandan istediğimiz derecede ısıyı alamıyor. Ve sonrasında yeniden bir ocaktan geçiriyoruz. Şimdi ocakta ısıttığımız, pişirdiğimiz tabanlarını gösterelim. Kontrol ediyoruz. Tabanlarının iyice renk aldığını fark ettikten sonra şerbetlemek üzere bu tarafa alıyoruz. Şerbetlerken bizim için çok önemli detaylar, bir kere kullanılan materyaller bakır tamamen gördüğünüz gibi. Ve şerbetimiz sadece şeker, su ve limondan oluşuyor. Bir de limonun suyunu sıkıp kendisini de şerbetin içerisine atıyoruz ki şerbetin kristallenmesini yani şekerlenmesini önlemek üzere. Şimdi bu tatlılarımız iyice şerbetini çekerken biz de sofra kurulumuna, dükkanımıza geçelim.

Gaziantep demek baklava demek. Havuç diliminden kare baklavasına, şöbiyetten yaş baklavasına kadar hem göze hem mideye hitap eden bu tatlar bu kentin adeta imzası gibi. Altı kuşaktır ve 150 yıldan fazla zamandır kimlere kimlere baklava sunumu yapmış olan bu bakır sahanlarımızı ben almadım. Abim almadı. Babam da almadı. Dedemin aldıysa meçhul. En az 100 yıldır aynı tabakları kullanıyoruz. Bu tabaklardaki bizim için en önemli lezzet ise bülbül yuvası. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1930'larda Gaziantep'i ziyarete geldiğinde kendisi için verilen özel resepsiyonda babamın dedesi Hacı Mahmut Güllü ve kardeşi Sait Güllü tarafından kendisi için özel olarak yapılmış olan bülbül yuvası Atatürk'e ikram edilmiş. Atatürk bu tatlıyı o kadar beğenmiş ki şöyle bir yorumda bulunmuş ve bu ne kadar hafif ve naif bir tatlı deyip beğenisini sunduktan sonra ustaların eline sağlık deyip 60 kutu bu tatlıdan sipariş vermiş Ankara'ya giderken götürmek üzere. Bu tatlının emeği birçok tatlıya göre çok daha özeldir ve çok fazla inceliği vardır. O 60 kutuyu yetiştirmek için canla başla şehirde beraber atalarımla beraber ustalık yapan kim varsa birlik olup bu siparişi yetiştirmek üzere canla başla çalışmışlar.

0: sevgiler.
1: Kocaman sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz sizlere. Ela, bugün sizin için çok güzel tarifler hazırladım. Neler yaptın bakalım bugün Ela, ne yapacağız bugün daha doğrusu?
0: Leblebi toplayıp fit bir oyunu.
1: Oo evet, önce leblebi toplarıyla başlayacağız. Çok sağlıklı, çok tok tutan, aynı zamanda da böyle hiç şeker kullanmadığımız çok güzel bir tarif olacak. Ela bu tarife bayılıyor. Çünkü üzerine birazcık böyle çikolata da ekliyor olacağız. Çok güzel bir tarif. Şimdi biz önlüklerimizi giyiyoruz ve tekrar burada buluşuyor olacağız. Evet, şimdi leblebi topları için hazırız biz. Ela'nın çok sevdiği, benim de hakikaten çok beğendiğim tariflerden bir tanesiydi. Şimdi önce bir malzemelerimizi sayalım. Burada bir çay bardağı kadar leblebi kullanacağız. 5 tane, özellikle sıcak suda bekletilmiş olsun, daha yumuşak oluyor. Ben kabuklarını da soyuyorum birazcık. Hurma ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı tahin, 1 yemek kaşığı da burada elma suyu konsantremiz var. Üzeri içinde benmari usulü erittiğimiz bitter çikolatayı kullanıyor olacağız. Ela, sence güzel mi tarif?
0: Evet.
1: Hadi bakalım o zaman malzemeleri koyacağım. Sence nasıl bunlar? Sağlıklı bir tarif mi oldu bu?
0: Evet. Anne, hurma sağlıklı mı?
1: Hurma çok, evet Ela, çok güzel bir soru. Hurma gerçekten çok sağlıklı meyvelerden bir tanesi. Potasyumu yüksek, demiri yüksek, lifi yüksek ve sindirim sistemimize çok iyi geliyor biliyor musun? Yani özellikle kabızlık olduğunda da gerçekten çok faydası olan yiyeceklerin başında geliyor.
0: Şimdi... Anne peki tahin?
1: Ay evet, tahin. Tahin sever misiniz bilmiyorum ama bizim evimizde tahin, pekmez çok sık tüketilen gıdaların da başında geliyor. Tahin yüksek enerji içeriyor Ela'cığım. Aynı zamanda da tahin çok tok tutar. Yani çok açlık hissettiğimiz zaman da çok tok tutma özelliği olması bizim için avantajlı. Dolayısıyla şimdi de tarife başlayalım mı artık bu sağlıklı tarifimize?
0: Evet.
1: Şimdi içerisine bir çay bardağı kadar leblebi ekliyoruz. Koy bakalım sen
0: hepsini
1: bize.
0: Mi?
1: Hepsini koy. O tam bir çay bardağı ölçüsü. Oo, çok güzel. Leblebi gerçekten benim de küçükken de çok sevdiğim bir şeydi. Hatırlarsınız böyle leblebi tozları olurdu. İşte biz bugün bunu toz haline getirmiş oluyoruz. Bir un elde ediyoruz aslında. İsterseniz önce bunu hemen şu an rondodan çekip sonra malzemeyi koyarak da yapabilirsiniz. Ama ben böyle içinde hafif böyle dişe dokunur gelmesini çok seviyorum. O yüzden hani üzerine hepsini koyacağım. Bu da hurmamız.
0: Hurma.
1: Hurmalar çok güzelmiş ya. Böyle çekirdeğini çıkartıyoruz ki tabii ki haliyle. İçinde bulunmasın diye. Şimdi içerisine ne ekliyoruz? Tahin.
0: Tahin
1: gerçekten yağ. Güzel. Şimdi her yağ kötü demek değil Ela, değil mi? Bazen şey oluyor. Bu çok yağlı, bu çok sağlıksız gibi düşünülebiliyor. Ama öyle bir şey yok. Sağlıklı yağlar da var. Avokado, zeytinyağı, tahin de bunlardan bir tanesi. Ekliyorum. Hazır mısın?
0: Evet. Ekle.
1: Bu hop. Bir kaşık. 2 yemek kaşığı ekliyorum. Bu tarifi ben hurma özüyle de yapabiliyorum. Ya da buradaki gibi elma suyu konsantresi de olabilir elbette. Keçi boynuzu özü de olur. Pekmezle de yapabilirsiniz. Birazcık aktı. Tamam. Şimdi bunların hepsini blenderdan geçireceğiz. Çok da basit bir tarif. Sonra Ela ile bunları şekillendireceğiz. Hadi bakalım. Ondan sonra o topların üzerine çikolatalar dökeceğiz. Ela'nın en sevdiği kısmı o olacak bence. Hazır mısın?
0: Evet.
1: Başlayalım o zaman. Tam bunu sabitlediysek eğer. Tamam. O zaman blender zamanı.

0: Sanırım şimdi oldu. Oo, çok güzel görünüyor. Bunları eldiven giyeceğim şimdi. Güzel bir hamur haline getireceğiz ve sonra toplarımızı yapmaya başlıyoruz. İçerisine bu arada hurma yerine böyle muz da ekleyebilirsiniz. O tarif de gerçekten güzel oluyor ama bence en çok hurma yakışıyor. Hurmanın içeriği de gerçekten çok zengin olduğu için o da bizim için avantajlı. Şimdi bunu böyle bir hafif şöyle toparlayacağım. Sonra onu şekillendireceğiz. Birazcık böyle daha çok tabii geçirebilirsiniz. Ben şu şeyini seviyorum. Hani hafif böyle dişe dokunur gelen o leblebinin tadının gelmesini de seviyorum. Fındık yiyormuşsunuz hissiyatı da veriyor. Toplayalım bunların hepsini. Top yapmaya hazır mısın sen de bize?
1: Evet.
0: Tamam, şunu şöyle yaptım. Alabiliriz.

0: Ben sana birazcık böyle topları vereyim, sen onları benim için yuvarla. Bakın böyle güzel bir hamur elde etmiş olduk. İstersen bunun içerisine yapabiliriz. Ben sana şöyle vereyim. Sen tamam. de bunu elinde şöyle bize yuvarla, tamam mı?
1: Tamam.
0: Al bakalım. Güzel şekiller yapalım. Leblebi'yi gerçekten böyle diyet yapanlar da aslında çok, tek çocuklar değil, diyet yapanlar da gerçekten seviyor.
1: Anne niye çok iyi bakmadın, ezilmemiş.
0: Tam ezilmemiş mi? Yok ama bilerek öyle birazcık bıraktım. Güzel gelmedi mi? Böyle böyle toplar yapıyorsun.
1: Yo, güzel.
0: Özellikle böyle kahve yanında gerçekten çok yakışıyor. Üzerini böyle Hindistan cevizine bulayabilirsiniz. Bizim yapacağımız gibi, al bunu vereyim sana. Bizim yapacağımız gibi yine bunları çikolata da ekleyerek yapabilirsiniz. Çok güzel olacak. Leblebi yerine tabii ki farklı alternatifler de olur, badem unu gibi. Ama bunun leblebi versiyonu çok güzel oluyor. Daha vereyim mi? Al bakalım. Hemen toplarımızı yuvarladık. En son soslamayı sen yaparsın. Sen dün bana şarkı söyleyeceğim demiştin. Söylemek ister misin bir tane şarkı bize yaparken?
1: Hayır.
0: Aa, vaz mı geçtin bugün?
1: Evet.
0: Tamam, sen bilirsin. Güzel şarkıların oluyor ya bazen. Ondan
1: evet.
0: dedim.
1: Bence
0: al bakalım, bunun üzerinden şekilleri geçir. Ben de geçiriyorum
1: anne,
0: şimdi.
1: Anne bu en güzel olmuş.
0: Evet, bence. Çok güzel oldu ya. Şimdi bitmek üzere. Üzerine de soslarımızı dökersek tamamdır.
1: Anne canım ben de zaten.
0: Bunu da toparla.
1: Anne.
0: Toparla onları da.
1: Anne.
0: Bitti.
1: Ama ben bakalım. Koyarım.
0: Sen bunu biraz daha yuvarlayıp koyabilirsin. Şimdi üzerine soslarımızı dökme zamanı. Tam şöyle yapayım. Bu birazcık büyük olmuş. Boyutları biraz da bizimkilerin farklı farklı şekillerde oldu. Şimdi çikolata sosumuzdan üzerine şöyle gezdireceğiz. Şöyle farklı şekillerde. Biraz daha şunu tam eridikten sonra da yap. Biz tabii beklerken birazcık daha dolmaya başlamış ama normalde hemen eritip üzerine de dökebilirsiniz. Bunu da ekliyorum. Sevdin mi sence? Bitti
1: evet.
0: Çikolata. Bu arada çikolata türlerinin aslında en sağlıklıları. Bunu hep söylüyoruz. İçerik olarak da E vitamininden de çok yüksek gerçekten. Şöyle. Çok güzel oldu. Gayet sağlıklı. Artık çikolata yemek yerine bak böyle alternatifler çok güzel oluyor değil mi Ela?
1: Evet.
0: Bence de. Bizim leblebi toplarımız hazır. Böyle dolapta bir 20 dakika kadar dinlenirse yer daha da güzel oluyor aslında. Şimdi o zaman ben bunu dolaba götürüyorum ve döndüğümüz zaman da Fit Bromley tarifiyle burada olacağız. Evet, leblebi toplarımızı dolaba kaldırdık. Şimdi diğer tarifimiz Fit Brownie ile devam ediyoruz. Ela nasıl bu tarif, seviyor musun sen bunu?
1: Evet.
0: Evet, bu çok güzel ve çok lezzetli. Tam o ıslak kek görüntüsüne sahip olan harika bir kek tarifi aslında. Malzemelerimizi saymak ister misin sen?
1: Evet.
0: Ne vardı?
1: Elma, yumurta, kakao.
0: Kabartma tozu.
1: Kabartma tozu.
0: Vanilya.
1: Vanilya.
0: Evet ve üzeri içinde cevizimiz olacak.
1: Ceviz.
0: Şimdi gerçekten sağlıklı bir kek alternatifi olacak. Her zaman böyle tariflerde muz çok kullanılıyor ama benim için de elmanın yeri çok ayrı. Ela sence elma sağlıklı mı? Şimdi ben sana sormak istiyorum.
1: Evet.
0: Ne sandık, ne işe yarıyor sen biliyor musun peki?
1: Hayır.
0: Elma var ya, bu cildimize çok iyi geliyor, nemlendiriyor. İçerisindeki lif sayesinde bağırsak sağlığımızı desteklemiş oluyor. Aynı zamanda elma çok tok tutuyor. Ve bu şekilde doğal bir şeker alternatifi, alerjik bir meyve de değil. Dolayısıyla tariflerin vazgeçilmezi olacak olan tatlıya geçiyoruz. Önce elmaları içerisine dolduralım. Olur mu Ela'cığım, ben koyayım evet. istersen. Sen de yumurtayı eklersin, ne dersin?
1: Tamam, elma eklesin.
0: Burada iki tane kabukları soyulmuş, doğranmış kırmızı elma ekledik biz. Evet, şimdi Ela'cığım içine yumurta koyar mısın? İki tane yumurtamız var.
1: Yetiştim.
0: Harikasın. Yumurtayı ekleyelim. Taşıma nerede olabilirim istersen? Evet. Harikasın. Şimdi bu iki yemek kaşığı kakaomuz var, hepsini ekleyebilirsin.
1: Hepsini, tamam.
0: Hepsini ekleyebilirsin.
1: Olur.
0: Evet, sen eklerken.
1: Hepsini ben de ekleyince.
0: Ekle, ekle, ekle.
1: Ekleyeyim mi?
0: Evet. Oy, ekleyeyim. Çok güzel oldu.
1: Elime de biraz.
0: Bir şey olmaz.

0: Şimdi vanilya ek, tamam. Yeter. Şimdi vanilya ekliyoruz. Vanilya kabar tozumuzu ekle.
1: Ben ekleyeyim. Hepsini mi?
0: Hepsini ekleyebilirsin. Tamam. Hepsi birer çay kaşığı olarak şekillendirdik zaten. Çok güzel oldu. Şimdi bu gördüğümüz tarifi, bu karışımı ne yapacağız? Yine aynı şekilde robottan hemen çekiyoruz.
1: Evet.
0: Yani çok kolay değil mi Ela? Şimdi biz burada tabii bunda kesici aletler olabiliyor. Bıçak gibi malzemelerde mutlaka çocuk bıçağı kullanmaya da özen gösteriyoruz elbette. Keskin şey sıkıntısı olmasın diye. Ela alışık değil mi? Evde de bizim bıçağımız var, çocuk bıçağımız. Hep onunla tariflerimizi yapıyorduk. Evet, şimdi bütün malzemeleri blenderdan geçiriyoruz. Bende çok güzel oldu. Ne diyorsun Ela? Hazır mısın? Açıp bakalım mı?
1: Evet.
0: Ay çok güzel görünüyor gerçekten de. Islak kek, yani brownie sevenler vallahi buna bayılacaklar. O kadar lezzetli oluyor ki. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz şöyle bir fırın kabımızın içerisinde herhangi bir kap da olur elbette. Elim çok kaka olmuş, onu silelim. Bunu ekleyebilirler. Islak menüde ihtiyacın var mı senin de?
1: Var. Şu an kaka olmuş.
0: Al bakalım. Ellerimizi güzel de silelim. Şimdi kaba dökeceğiz. Benim çünkü bayağı bir kaka olmuş. Hadi bakalım. Şöyle bir kıvam elde ediyoruz. Ver bakalım. Şöyle bir kıvam elde ediyoruz. Biraz böyle yumuşak, biraz daha sıvı bir kıvam. Ve bunu dökeceğiz. Ela da bizim için bunu cevizlerle süsleyecek.
1: Evet.
0: Evde yaparken de biz cevizle yapmıştık ama bazen böyle farklı malzeme sevenler için bu fındık da olur tabii ki. Badem de olur. Farklı malzeme de olur. Şöyle bir kıvamı oldu. Al bakalım üzerine biraz cevizlerle süsleyelim, olur mu?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Ceviz neye benziyordu şekli Ela?
1: Beynimize.
0: Evet, beynimize benziyor. Yani gerçekten de beyin sağlığımız için, akıl sağlığımız için çok önemli. Özellikle hafızayı güçlendiriyor. Alzheimer riskini önlemesiyle de ön plana çıkan kuru yemişlerden bir tanesiydi. Ekleyelim Ela. Biraz şöyle küçültebilirim istersen senin için. Oy çok güzel oldu. Bizim oradan ceviz evimizde kullandığımız, en çok sevdiğimiz hatta kuru yemişlerin başında geliyor. Bence yeterli oldu. Sence evet. Nasıl diyorsun? Şöyle de birazcık koyarsak tamamdır. Evet, şimdi bu brownie'miz 180 derece fırında aşağı yukarı 35-40 dakika civarında pişecek. Ondan sonra da sunumlarda buluşuyor olacağız.
2: Hayırlı olsun.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
8: Sadece kız olsaydı seni de çocukları da öldürmeye yemin etmiştim.
9: Yeni doğmuş erkek çocukların hepsini öldüreceğim.
10: Oğlum!
11: Kardeşim dönüyor diye o kadar seviniyorum ki.
8: Şövalyelik rütbesi bile rahatsız ediyor beni.
12: Ne olursa olsun bir insan.
9: Bu borcumu öderim sana. Bütün Müslüman esirleri kale avlusunda idam edeceğim.
8: Acele.
13: Kendi ellerinle yaşattın onu.
8: Babanı öldürdüğüm gibi seni de geberteceğim.
11: Hayır.
8: Canını almak için gene geleceğim.
13: Yattığın yerde rahat uyu baba.
14: Battal Gazi'nin oğlu bugün 18'de TV4'te.
15: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
16: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
15: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
17: Sağlam bankacılık. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
18: Türkiye Sigorta, gücü adında.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
20: Yaşanacaksa yaşanacak.
21: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için orkide.

0: korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Sadece durunla.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece Duru'la.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa?

0: Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tam da leslik.
3: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini. Uçuyorsun.

0: kalplerimiz hazır.
1: Evet, taliplerimiz hazır oldu bakalım. En çok hangisini beğeneceksin çok merak ediyorum.
0: Evet.
1: Kekten vereyim mi önce?
0: Evet, ver.
1: Çünkü sen ceviz çok seversin. Böyle yumuşacık bir kek oldu.
0: Ve ben cevizi özellikle bala batırmayı severim.
1: Öyle mi? O zaman özellikle bala batırmayı sevdiğin o cevizden ye bakalım. Bir de bu leblebi toplarından da sana vereceğim.
0: Tamam, bir tane de leblebi toplayayım.
1: Hadi bakalım, o zaman dene bakalım. Çok merak ediyorum, beğenecek misin?
0: İlk önce bundan başlayalım.
1: Tamam, ne başladı?
0: Çünkü hiç bundan denemedim.
1: Hadi bakalım.
0: Bence güzel olmuş.
1: Beğendin mi? Ela çok beğendi. Şimdi leblebi toplarından deneme yapalım. Ne dersin? Bitirdin mi? Ben sana yedirmek istedim. Nasıl olmuş?
0: Güzel olmuş.
1: O da güzel olmuş değil mi? Evet, Ela'dan geçen not aldığımıza göre siz de mutlaka bu tariflerimizi denemeyi unutmayın. Bunun gibi hem sağlıklı hem lezzetli tariflerin devamını görmek istiyorsanız eğer mutlaka bizi izlemeye devam edin. O zaman ne diyoruz Ela'cığım? Bizden bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Ben çocukta böyle dadılıkta yönetimine girdim. Kaçıyorum ben. Duramam. Ay geleyim.
1: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
2: Vallahi şey biz de anlamıyoruz babacığım.
1: Gazeteye ilan vereceksiniz.
3: Gene dadı için mi efendim?
1: Evet.
3: Çocukları çok severim.
1: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
3: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
4: Hala düşmedi.
3: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
5: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
2: Kim? Kim gönderdi onu?
5: Öyle gerekiyordu.
2: Zeynep abla.
3: Efendim?
2: Bizi affedecek misin?
1: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
6: Gülşah bugün 16.15'te TV4'te.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Esma Nur Demir. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerimin arasında resim çizmek, kitap okumak. Bu yarışmaya katılacağım için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Şimdiden tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim. Görüşmek üzere.
2: Merhaba, benim adım Hafsa Zehra Bahadır. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Aslen Erzincanlıyım. İstanbul Üsküdar Çengelköy'de oturuyorum. Hobilerim resim çizmek, piyano çalmak ve yüzmek. Yarışmayı severek takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Poyraz Coşar. 4. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Bu yarışmaya katılmayı çok istemiştim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhabalar, ben Mehmet Şiray Yılmaz. İstanbul Bahçeli Evler'den katılıyorum. İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim. 9 yaşındayım. Bu yarışmayı çok severek izliyorum ailemle. Bu yarışmayı duyunca hemen katılmak istedim. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Esma Nur var, ikinci masamızda Mehmet, üçüncü masamızda Hafsa ve dördüncü masamızda Poyraz. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Şahane gözüküyorsunuz. O zaman Esma Nur'cum, seninle başlayalım. Şimdi biraz tanıdık seni ama böyle yüz yüze tekrar tanışalım.
6: Merhaba, benim adım Esma Nur Demir. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hı-hı. Hobilerim kitap okumak, şarkı söylemek, dans etmek. Bu kadar.
0: Ne kadar güzel hobilerim var. Peki ileride ne olmak istiyorsun Esma Nur'cum?
6: Çocuk diş doktoru.
0: Neden çocuk diş doktoru olmak istiyorsun?
6: Çocukları
0: çok mu seviyorsun?
6: Evet, çok seviyorum.
0: Harikasın. Bütün hayallerin gerçek olsun Esma Nurcuğum ve Mehmetciğim. Hoş geldin.
7: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
7: Benim ismim Mehmet Bilal Yılmaz. 4. sınıfa gidiyorum. Mobilerim arasında koleksiyon yapmak var.
0: Ne koleksiyonu? Bir de böyle
7: para koleksiyonu yapıyorum. Kağıt para, demir para koleksiyonları yapıyorum.
0: Harikasın. Başka?
7: Başka sabun yapıyorum.
0: Çok güzel. Bir de mum yapıyordun galiba,
7: evet,
0: değil
7: mum
0: mi?
7: Da yapıyorum.
0: Kuliste konuştuk biz arkadaşlarımızla sevgili izleyenler. Mum yapıyorum, sabun evet. yapıyorum dedin. Harika hobilerim var gerçekten Mehmet'ciğim. Peki sen ne olmak istiyorsun?
7: Avukat.
0: Avukat. Hadi bakalım, sana da başarılar, hayallerin gerçek olsun. Hafsacığım hoş geldin.
8: Hoş buldum. Merhaba, benim adım Hafsa Zehra Bahadır. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Aslen Erzincanlıyım. İstanbul Üsküdar Çengelköy'de oturuyorum. Hobilerim resim çizmek, piyano çalmak, yüzmek ve paten çalmak.
0: Paten kaymak.
8: Evet. Ay, paten kaymak.
0: Peki sen ne olmak istiyorsun?
8: Ben büyüyünce ya gezgin ya ressam ya da veteriner olmak istiyorum.
0: Gezgin, ressam ya da veteriner.
8: Evet.
0: Şimdi gezgin ilk defa duyuyorum, biliyor musun? Daha önce böyle pilot olmak istiyorum diyen arkadaşlarımız vardı gezmek evet. istedikleri için. Ama gezgin olmak istiyorum diyen birini ilk defa görüyorum Aslacığım. Nasıl karar verdin? Çok mu seviyorsun gezmeyi?
8: Ya gezmeyi evet çok seviyorum. Gezdiğimiz yerlerden de böyle bir şeyler alıyoruz. Çok hoşnut oluyor böyle.
0: Sen de bir nevi koleksiyon aslında. Koleksiyonerlik yapmış oluyorsun değil mi? Gezdiğin her yerden bir şeyler alıyorsun. Teşekkür ediyoruz sana da ve Poyraz'cığım hoş geldin.
9: Merhaba, benim adım Poyraz. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim kitap okumak, kitaplar yazmak ve futbol oynamak.
0: Kitap okumak ve kitaplar yazmak.
9: Evet.
0: Nasıl kitaplar yazıyorsun Farazcığım?
9: Böyle evde işte etrafta gördüğüm şeyleri böyle öyle şeylerden uyarlanarak bazı kitaplar yazmaya çalışıyorum.
0: Harikasın. Peki sen ne olmak istiyordun? Yazar mı?
9: Evet.
0: Yazar olmak istiyorsun. Arkadaşlar bütün hayalleriniz gerçek olsun. Bu ekip şahane. Ben inanıyorum bu ekibe bugün. O zaman hızlıca artık başlayalım mı? Ne dersiniz?
5: Evet.
0: Evet. Herkes başlamak istiyor. O zaman Esma Nur için gelsin harf tablomuz.
6: Esma'nın E'si.
0: Esma'nın E'si 60 puan değerinde ve yerleşim birimlerinden geliyor sorumuz. Genellikle komşuluk ilişkilerinin yaşandığı, muhtarın bulunduğu yerleşim birimidir. Süremiz başladı.
6: Mahalle.
0: Esma Nur'dan gelen bu cevapla kumbaramıza ilk 60 puanı ekler miyiz görelim. Bravo. Ah Mehmet seni kutlamak istiyor Esma Hanım'cığım. Çok tatlısınız. Mehmet'ciğim seninle devam ediyoruz.
7: Arkadaşım Mina'nın M'si.
0: Mina'nın M'si 40 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Bir yerde uzun süre gözlemlenen sıcaklık, nem, yağış gibi meteorolojik durumların ortalamasıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Poyraz.
9: Durum.
0: Durum mu doğru cevabımız? Olmadı. Haydi ekip. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir yerde uzun süre gözlemlenen sıcaklık, nem, yağış gibi meteorolojik durumların ortalaması. Bir kutu daha açalım.
6: İklim.
0: İklim mi doğru cevabımız? Harikasın. Bak Mehmet ve Esma Nur'un ortak çalışması şahanesiniz arkadaşlar. Ve Hafsa ile devam ediyoruz.
6: Annem Ayşe'nin ağası.
0: Ayşe Hanım'ın ağası 60 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Genellikle közleme ve haşlama yöntemiyle pişirilen sert kabuklu yiyecektir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması Izgara. Derken Esma Nur'dan gelen ızgara cevabıyla kumbaramıza 60 puan ekler miyiz? Düşünelim biraz arkadaşlar, ne olabilir? Hem közleme hem haşlama yöntemiyle. Kabuklu. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Haydi ekip düşünelim, ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Yaklaştık. Ekip bulacak bunu. Bir kutu daha açalım.
1: Kestane.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo. Birbirimizi kutlamayı da ihmal etmiyoruz. Harikasınız arkadaşlar. Görselimiz de geldi. Poyraz'la devam ediyoruz.
2: Annem Tuğçe Hanım, annem Tuğçe'nin teyzesi.
0: Tuğçe Hanım'a

0: Sevgiler, Tuğçe Hanım'ın TSE'li puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Yemek yerken giysiyi korumak, ağzı ve elleri silmek için kullanılan kağıt veya kumaş parçasıdır. Süremiz başladı.
1: Peçete.
0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Harikasınız. Esma Nur'la devam ediyoruz.
2: Leyla halanın lesi.
0: Leyla halaya sevgilerimizi gönderiyoruz 40 puan değerinde ve benzetmelerden geliyor sorumuz. Değerli, iyi kalpli insanlar için kullanılan benzetmedir. Nokta nokta gibi. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Altın gibi.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo.
2: Altın gibi.
0: Mehmet'in de aklına o gelmiş. Altın gibi bir kalp var. Altın gibi biri değil mi? Evet. O zaman Mehmet'le devam ediyoruz.
1: Narın neyesi?
0: Narın neyesi 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Bebeklere iç çamaşır olarak giydirilen ince pamuklu, kısa ve kollu giysidir. Süremiz başladı. Küçükken size de giydirmişlerdir arkadaşlar. Hepimize giydirmişler. Ne olabilir? Haydi ekip çalışması Esma Hanım.
1: Sabun.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo.
2: İlk defa duydum.
0: Kim ilk defa duydu? Şimdi annelere bir soralım. Hoş geldiniz siz de tekrar ailelerimizi alkışlıyoruz. Giydiler değil mi? Anneler diyor ki evet diyor
1: ben
0: arkadaşlar.
1: Ben duymuştum ama çok aklıma gelmedi.
0: Güzel bir ekip çalışması oldu. Hafsa ile devam ediyoruz.
1: Kalemin K'si.
0: İsimleri mi düşündün bir anda? Kalemin K'si 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Başı ve boynu çıplak, yüksekten uçarak keskin gözleriyle uzakları gören yırtıcı bir kuştur. Süremiz başladı.
1: Akbaba.
0: Cevabımız doğruysa Hafsa kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim? Bravo. Görselimizde yanımızda arkadaşlar ve Poyraz seni kutlamak istiyor Hafsacığım. Teşekkür ederiz Poyraz'cığım ve seninle devam ediyoruz.
3: Isparta'nın ısı.
0: Isparta'nın ısı 30 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Küpe, bilezik gibi süs eşyalarının tümüne verilen addır. Süremiz başladı.
3: Takı.
0: Cevap doğruysa eğer Poyraz kumbaramıza 30 puan ekler mi? Harikasınız. Bravo. Esma Nur için alalım Arif tablomuzu.
1: Raziye'nin R'si.
0: Raziye'nin R'si 70 puan değerinde ve zıt anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Sıkıntı çekmeden yapılabilen manasındaki sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Kolay zor.
1: Kolay zor mu doğru cevabımız? Bravo. Birbirimizi kutlamayı da ihmal etmiyoruz arkadaşlar ve Mehmet'le devam ediyoruz.
2: Arkadaşım Umut'un U'su.
1: Umut'un U'su 30 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Anlamlarından biri halk olan kelimedir. Süremiz başladı.

0: Bir kutu açalım.
1: Kamu.
0: Kamu mu doğru cevabımız? Şahanesiniz. Harikasınız arkadaşlar. Hafsa'yla devam ediyoruz.
2: Sare'nin sesi.
0: Sare'nin sesi 50 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Güzel sanatlardan birini meslek edinen kişilere verilen addır. Süremiz başladı. Güzel sanatları düşünelim. Güzel sanatlardan birini meslek edinen kişilere verilen ad. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım.
2: Artist.
0: Ortist. Doğru cevabımız ortist mi görelim?
1: Artist.
0: Mehmet'ten bir ar duydum değil mi orada?
2: Evet.
0: Poyraz'dan da devamı geldi. Artist. Doğru mu görelim? Arkadaşlar Poyra, Hafsa, Mehmet ve Esma Nur'un ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanları atmaya devam ediyoruz ve Poyraz'la devam ediyoruz.
1: Yeliz'in yeğesi.
0: Teşekkür ederim Poyraz'cığım. Yeliz'in yeğesi 70 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Alışverişlerde kullanılan sözcüğün doğru yazımıdır. Kampanya, kampanya, kampanya, kampanya. Süremiz başladı.
1: Kampanya.
0: 1, 2, 3, 4 hangisi?
1: 3.
0: Kampanya. Doğru mu görelim? Poyraz'cığım dua etmeye mi başladın? Son soruda orada elini açtın. İnşallah doğru çıkar diye mi?
1: Evet.
0: Çok tatlısın. Şimdi arkadaşlar ben tek tek sizden bir puan istiyorum. Esma Nur, sence kumbaramızda kaç puan birik?
2: 520.
0: 520 Mehmet?
3: 530.
0: 530 Hafsa?
2: 600.
0: Giderek artıyor Poyraz.
1: 650.
0: 650 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 480 puanımız var. Hedefimiz için kalan puansa 2020. Harikasınız. Şimdi ısınma turunda heyecanları attık artık. Stüdyoya
2: evet.
0: Alıştık değil mi?
2: Evet.
0: Şimdi nereye gidiyoruz biz?
2: İkinci tura
0: gidiyoruz. O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Ve ben bu ekibe çok inanıyorum. İkinci tura hazırız değil mi arkadaşlar?
4: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Esma Nur için geliyor harf tablomuz.
2: Alfabenin A'sı.
0: Alfabenin A'sı 150 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Bizi ziyaret eden kişilerin bolluk getireceğini ifade eden atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta gelir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Çok uzun bu arkadaşlar. Bir kutu açalım önce. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Var mı fikir?
1: İlk kelimeyi buldum.
0: İlk kelimeyi buldun mu Poyraz? Evet. Bir ekip çalışması yapsak mı acaba? Ne olabilir?
1: Misafir olabilir.
0: Katılıyor mu arkadaşları Poyraz'a?
2: Olabilir.
1: Olabilir, evet.
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Nasıl gelir? Bir kutu daha açalım. Korkma Hafsa.
2: Yok, ikinci kelimeyi buldum da sonraki kelime olmuyor.
0: Söyle bakalım, bir dene istersen.
2: Kısmeti...
0: Basman gerekiyor.
2: Misafir kısmetiyle gelir.
0: Katılıyor musunuz?
2: Evet.
0: Hafsa'ya. O zaman Poyraz, Hafsa, Mehmet ve Esma Nur'un ortak çalışmasıyla kumbaramıza 100 puan ekliyor muyuz görelim? Harikasın. Hafsa böyle çok emin olmadın değil mi? O ileden dolayı
2: evet.
0: Bir karıştı kafan ama doğru cevabı buldunuz arkadaşlar. Mehmet'le devam ediyoruz.
3: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 100 puan değerinde ve iletişimden geliyor sorumuz. Telgrafçılıkta kullanılan nokta ve çizgilerle haberleşmeyi sağlayan sistemdir. Süremiz başladı.

0: Morse alfabesi.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. Bravo arkadaşlar. Ben hemen size bir bilgi vermek istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Belki inanmayacaksınız ama insanlar birbirlerine kısa metinlerden oluşan mesajlar göndermeye 1800'lü yıllarda başladı. Tabii ki o zaman haberleşme aracı internet ve sosyal medya değil, telgraftı. 1830'larda icat edilen telgraf sayesinde insanlık tarihinde ilk kez uzak mesafelere gönderilen mesaja neredeyse eş zamanlı cevap almak mümkün hale geldi. Telgraf maliyetinin düşük, faydasının yüksek olması sayesinde sadece haberleşmeyi değil, toplumları da değiştirdi. Enteresan bir bilgiydi değil mi?
2: Evet.
1: Öğrenmiş olduk ve hastayla devam ediyoruz.
2: Fatma Nur ablamın F'si.
1: Fatma Nur'un F'si 100 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Genellikle eni boyundan uzun olan ve çizim için kullanılan sayfalar bütünüdür. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken...
1: Resim defteri.
0: Resim defteri mi doğru cevabımız? 100 puanı kumbaramıza ekledik Esma Nur. Harikasınız. Ama birbirimizle kutlamayı ihmal etmiyoruz. Çok tatlısınız arkadaşlar. Poyraz'la devam ediyoruz.
2: Hilal ablamın H'si.
0: Hilal ablanın H'si 80 puan değerinde ve psikolojiden geliyor sorumuz. Kişinin duygusal ve davranışsal olarak kendini iyi hissedip uyumlu ve dengeli ilişkiler kurabilme halidir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: İlk kelime sanki ruh olabilir gibi geliyor bana.
0: Şimdi ekip bence bunun üzerinden bir konuşabilir, düşünebilir diye düşünüyorum.
2: Ruhsallığı. Ruhsallığı.
0: Evet, evet. Doğru mu acaba? Görelim. Harikasınız. Hafsa ve Mehmet çok güzel bir ortak çalışma yaptınız. Ruh Hafsa'dan geldi. Sağlığıyla Mehmet cevabı buldu. Arkadaşlar harikasınız. Esma Nur için geliyor harf tablomuz.
3: Yeliz ablanın y'si.
0: Teşekkür ederim Esma Nurcuğum. Yeliz'in y'si 120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Zor durumdan kurtulmaya çalışırken daha kötüsüyle karşılaşmaktır. Yağmurdan kaçarken nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Ekip çalışması.
1: Doluya yakalanmak.
0: Doluya yakalanmak mı doğru cevabımız? Hafsa bir alkışladı ama. Ama yaklaştık arkadaşlar bence. Çok yaklaştık. Hadi bir ekip çalışması.
1: Doluya kapılmak.
0: Doluya kapılmak mı görelim?

0: Var mı tahminler?
1: Dilimin ucunda.
0: Dilinin ucunda Esma Nur'um. Bir kutu daha açalım. Yağmurdan kaçarken nokta nokta nokta nokta. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Doluya tutulmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Çok tatlısınız arkadaşlar. Mehmet'le devam ediyoruz.
1: Arkadaşım Tuğra'nın tesi.
0: Tuğra'nın tesi 80 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Payı paydasından küçük olan sayısal değerlere verilen addır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Düşünelim. Payı paydasından küçük olan sayısal değerlere verilen at. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Kimler matematiği seviyordu arkadaşlar?
1: Ben. Tartı kesir.
0: Tartı kesir mi doğru cevabımız? Ama sanki o T sondaki olmadı. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Mehmet. Basit kesir.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Orada da seni bekleyen bir arkadaşım var. Seni tebrik ediyor Hafsa. Teşekkür ediyoruz Hafsacığım ve seninle devam ediyoruz.
2: Ablam Şevval'in şeysi.
0: Şevval'in şeysi 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Önemli günlerde ve anma törenlerinde belirli bir süre sessiz ve hareketsiz bekleme halidir. Süremiz başladı.
2: Dilimin ucunda ya.
0: Evet arkadaşlar, hepimiz böyle sessizce bekliyoruz. Ne oluyor?
1: İkinci kelimeyi söyleyeyim mi?
0: Arkadaşlar, ne yardım etmek istiyorsanız ekip çalışması için.
1: İkinci kelime marşı ama ne marşı?
0: Marşı mı diye düşünüyorsun?
1: Bilmiyorum. Marşı.
0: Acaba oluyor mu? Bir bak bir daha.
1: Olmuyor.
0: Bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha açalım.
2: İkinci kelime barışı olabilir.
0: Önemli günlerde, soruyu bir daha okuyalım mı arkadaşlar? Bakın, önemli günlerde ve anma törenlerinde belirli bir süre sessiz ve hareketsiz bekleme hali. Bu bekleme hali ne olabilir? Hareketsiz. Bir kutu daha açalım.
2: Saygı duruşu.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo.
1: Evet, evet öyleydi.
0: Evet öyleydi dedi ekip arkadaşlarım.
3: Gerçekten söylemese ben söyleyecektim.
0: Bir dakika teker teker Poyraz.
3: Gerçekten butona basmakta bir saniye geciktim.
0: Bir saniye mi geciktin? Evet. Poyraz'da da cevap vardı Esma Nur.
2: Saygı duruşu derken de marşıya benzetti. Böyle İstiklal Marşı.
0: Değil mi? Orada bir kafanız karıştı evet. Arkadaşlar. Ama çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Sizi kutluyorum ve Poyraz'da devam ediyoruz.
3: Kardeşim Ülkü Azra'nın üyüsü.
0: Ülkü Azra'nın üyüsü 110 puan değerinde ve eş anlamlılardan geliyor sorumuz. Baştan geçen ilginç olaylar anlamındaki sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir?
1: İkincisi tecrübe olabilir mi?
2: Olmuyor.
0: Bir kutu açalım. Mehmet olmuyor dedi.
2: Olmuyor. C'sini.
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Şimdi düşünelim biraz arkadaşlar. Baştan geçen, başınızdan geçen ilginç olaylar. Nelerdir bunlar? Hı? Kitap okumayı kim seviyordu? Bir yazarımız vardı burada.
2: Ben.
0: Esma Nur var, Poyraz var. Şimdi yazarlar biraz düşünsün.
2: İlk kelime beceri olabilir.
0: Başka ne olabilir? Bir kutu daha açalım.
1: İkinci macera
0: ve
1: olabilir mi?
0: Sonra ne olabilir acaba? Macera diyor sadece. Olmadı. Ekip çalışıyor.
3: Macera serüveni.
0: Macera serüveni mi doğru cevabımız? Serüveni.
1: Serüven. Macera serüven.
0: Macera serüven mi doğru cevabımız? Arkadaşlar, Poyraz, Hafsa, Mehmet, Esma Nur o kadar iyisiniz ki. Şimdi ben bir kumbaraya gideyim. Olur mu?
2: Olur.
0: Bakalım kumbaramızda bu şahane ekip kaç puan biriktirmiş?
2: 1000 olmuştur.
1: Ben 200.
3: 1500.
0: Tahminler var. Beni geçiniz arkadaşlar. 1090 ve 1410 puana ihtiyacımız var. Şahanesiniz. Esma Nur için geliyor harf tablomuz.
1: Mevlide teyzem ve Medine teyzemin M'si.
0: Mevlide ve Medine teyzelerimize sevgilerimizi iletiyoruz 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Kişi veya nesnelerin özelliklerini incelemek için yapılan kıyaslamadır. Süremiz başladı.

0: Karşılaştırma.
1: Bir daha
0: karşılaştırma.
1: Söyle. Bir daha söyle.
0: Karşılaştırma.
1: Görelim doğru mu? Mehmet'ciğim heyecanla cevap vermek istedin değil mi? Heyecanla cevap evet. vermek istedin. Böyle bir hızlı söyledin. Ama çok da güzel söyledin. Seninle devam ediyoruz.
0: Yumuşak ye.
1: Yumuşak ye 90 puan değerinde ve meyvelerden geliyor sorumuz. Reçeli veya hoşafı yapılan koyu renkli bir meyvedir. Süremiz başladı. Nasıl meyvelerle aranız? Sever miyiz meyveleri?
0: Severiz de şahane.
1: Gelir birazdan. Hadi bu ekip bence bulur bu cevabı. Bir kutu açalım. Reçeli veya hoşafı yapılan. Hoşaf ne biliyoruz değil mi?
0: Ama
2: yok.
0: İş yok.
1: Yok mu dedim Poyraz'da? Meyveleri hani böyle hoşafı atıyoruz, bilir. Kaynatıyoruz, pişiriyoruz, içiyoruz sonra suyunu. Hı? Meyvesini de yiyoruz pişmiş halde. Bir kutu açalım. Evet. Hadi bir kutu daha açalım.
0: Aa, ikinci kelimeyi buldum.
3: Eriye. Eriye, evet eriye.
1: Acaba?
2: Mürdüm eriye.
1: Katılıyor muyuz Poyraz'a?
0: Evet.
1: Yine bir ekip çalışmasıyla kumbaramıza 60 puanı ekliyor muyuz?
0: Evet.
3: Evet.
1: Görelim.
0: Daha dün yedim yaşam.
1: Daha dün mü yedin?
0: Evet.
1: Bak gördün mü işte hep böyle oluyor. Aslında biliyoruz birçok cevabı evet. ama o an aklımıza gelmiyor.
0: Tesadüf.
1: Tesadüf değil mi? Tesadüfen Mehmet'e dün yemiş erikler de yanımızda benim de canım istedi arkadaşlar şu anda. Hafızayla devam ediyoruz.
0: Lale'nin L'si.
1: Lale'nin L'si 100 puan değerinde ve turizmden geliyor sorumuz. Rize ilimizde bulunan her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin gittiği doğal alandır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım.
2: Acaba ilk kelime ayran mı?
1: Doğal alan. Ayran mı acaba? Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Ve düşünmeye devam edelim. Rize ilimizde bulunan her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin gittiği doğal bir alan burası.
0: Aydın Yaylası.
1: Aydın Yaylası mı doğru cevabımız?
0: Ayder Yaylası.
1: Ayder Yaylası mı doğru cevabımız? Esma Nur ve Hafsa'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanları ekledik arkadaşlar.
0: Ben tabii yayla olduğunu
1: yayla senden geldi
0: ama
1: evet.
0: Aydın şeyini tam anladım.
1: Oradan sen bir böyle Aydın derken Hafsa hemen hatırladı. Ayder Yaylası dedi arkadaşlar size. Ayder Yaylası ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Bugün Rize'nin en popüler merkezi durumunda olan Ayder, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusundadır. 1218 metre rakıma sahip olup Fırtına Deresi'nin sesi içinde metrelerce yüksekten akan Gürgen Dibi ve Gelin Tülü şelalelerine yürüyüş mesafesinde ve diğer görülmeye değer pek çok yerin geçiş noktası konumundadır. Çok güzel değil mi arkadaşlar?
0: Çok güzel bir yer ya.
1: Ve Poyraz'cığım senin için geliyor son harfimiz.
2: Kastamonu'nun K'si.
1: Kastamonu'nun K'si 80 puan değerinde ve ulaşımdan geliyor sorumuz. Hava yoluyla seyahat edebilmek için ücret karşılığında alınan belgedir. Süremiz başladı.
2: İkinci kelimeyi anladım da ikinci kelime bileti bence.
1: Hava yoluyla.
0: Ne? İkinci kelime ne?
2: İkinci kelime bileti.
1: Ay çok tatlısınız.
0: Uçak bileti.
1: Mehmet dedi ki ikinci kelime ne dedi Poyraz'a. O da dedi ki bileti. Mehmet de döndü dedi ki uçak bileti. Görelim doğru mu? Arkadaşlar sizinle gurur ediyorum. Hafsa seni kutlamak istedi. Hafsa seni kutluyor Mehmet'ciğim. Harikasınız. O kadar güzel bir ikinci turdu ki, değil mi? Birinci turumuz da çok güzeldi ama ikinci turda
0: daha güzel.
1: Daha güzeldi çünkü daha çok ekip çalışması yaptık. Herkes birbirine yardım etti. Artık böyle birbirinize sormaya da başladınız arkadaşlar. Şahanesiniz. Şimdi ben bir kumbaraya gideceğim ama öncesinde Esma Nur'a bir soralım bakalım. Sence kumbaramızda kaç puan? Düşünüyor.
0: 2000 olabilir.
1: 2000'e yaklaştık. 2000
0: evet,
1: olabilir 2000'den diyorsun.
0: 2000'den birazcık az.
1: Biraz az Mehmet.
0: 1800.
1: 1800 Hafsa.
4: 1700 olabilir.
1: 1700 olabilir Poyraz.
2: 1950.
1: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1410 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1090. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Finalde kaç soru bilirsek? 6 soru bilirsek ödül bizim. Harikasınız, alkışlıyoruz. Esma Nurcuğum, nasıldı senin için ikinci tur?
0: Çok güzeldi ve eğlenceliydi.
1: Harikasın Mehmetciğim.
4: Güzeldi.
1: Güzeldi. Hafsa?
4: Güzel, güzel.
0: Bu da kısa geçti diye tahmin ediyorum. Çünkü hızlı geçti yani bayağı. Çok da güzeldi.
1: Poyraz?
2: Benim için güzel bir deneyimdi. İşte.
1: İşte o zaman. O zaman bu işteyle nereye gidiyoruz arkadaşlar?
0: Finale.
1: Finale. Finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ben bu ekibe çok inanıyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Hazır mıyız?
5: Evet.
1: Harikasınız. Esma Nur için geliyor kategorilerimiz. Araç gereçler, deyimler, meslekler, bitkiler. Hangisi olsun?

0: Araç gereçler.
1: Orhan dayının os.
0: Orhan dayının osu. Sorumuzu görelim. Ölçüm yapıldığı andaki kan basıncı değerlerini gösteren araçtır. Nokta nokta aleti. Süremiz başladı. Ne aleti olabilir? Ölçüm yapılıyor. Ekip çalışıyor derken.
1: Tansiyon aleti.
2: Aa evet.
1: Şimdi aklıma geldi.
0: Şimdi orada bir ekip yine düşündü taşındı kendi arasında. Hafsa cevabı verdi. Doğru mu görelim? Bravo. Mehmet için geliyor kategoriler.
1: Meslekler. Kuzenim Nil'in neyse.
0: Meslekler Nil'in neyse. Sorumuzu görelim. Hayvan sürülerini otlatan kimsedir? Süremiz başladı. Koyunları. Koyunları.
1: Biliyorum. Dilimin ucunda. Biliyorum.
0: Hadi ekip.
1: Aa, çoban. Biliyordum evet.
0: Çok tatlısınız arkadaşlar. O kadar güzel bir ekip oldunuz ki. Ama doğru mu cevabımız? Önce onu görelim. Harika.
1: Çak bakalım.
0: Çak bakalım diyor Mehmet. Süpersiniz. Hafta için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun?
1: Meslekler Çanakkale'nin Ç'si.
0: Meslekler Çanakkale'nin Ç'si. Sorumuzu görelim. İnsanları veya cansız objeleri makineyle çeken, anı ölümsüzleştiren kişinin mesleğidir. Süremiz başladı. İnsanları ve objeleri makineyle çekiyor. Kim o?
1: Fotoğrafçı.
0: Hasta biraz düşündü ve bir cevap buldu. Acaba bu cevap kumbaramıza 200 puan ekletir mi görelim? Bravo. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ben şimdi bir kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 2010 puanımız var.
1: 2 soru gibi bir şey kaldı.
3: 3 soru.
0: 3 soru daha bilirsek ödül bizim. O zaman Poyraz'da devam ediyoruz.
4: Deyimler ü.
0: Deyimler ü. Sorumuzu görelim. Hiçbir kalıntısını bırakmamak, tamamen yok etmektir. Nokta nokta kazımak. Süremiz başladı.
4: Külünü kazımak.
0: Cevabımız külünü kazımak mı görelim? Ne olabilir arkadaşlar? Ben hemen bir kutu açmak istiyorum. Açalım bir kutu.
4: Kökünü. Kökünü kazımak.
0: Evet. Poyraz düşündü. Yeniden bir karar verdi. Acaba verdiği bu kararla kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Bravo. Esma Nur için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun?
1: Bitkiler annem Zeynep'in Z'si.
0: Bitkiler Zeynep Hanım'ın Z'si. Sorumuzu görelim. Çam gibi ağaçların odunsu dokulu meyvesidir. Süremiz başladı. Toplarlar değil mi arkadaşlar onları? Bence sanki böyle bulmaya yaklaştık gibi. Toplarız onları böyle küçük küçük. Ne olabilir? Bir kutu açalım hadi. Bir kutu daha açalım.
1: Kozalak.
0: Katılıyor Esma Nur hastaya.
2: Benim aklıma kozalak geldi.
0: Ben Mehmet'in de aklına gelmiş, Poyraz'ın da aklına gelmiş. O zaman Poyraz, Hafsa, Mehmet ve Esma Nur'un ortak çalışması.

0: çalışmasıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız.
1: Çok. Çok.
0: Arkadaşlar şimdi kaç sorumuz kaldı ödül için?
2: Bir.
3: İki.
4: Bir.
0: Bir sorumuz kaldı. Ama Mehmetciğim ben her zaman söylüyorum böyle son soru kime geldiyse lütfen üzerinizde baskı hissetmeyin olur mu? Mehmet için geliyor kategorilerimiz.
2: Araç gelecek, araç gereçler ablam Elminur'un E'si.
0: Elminur. Elminur. Elminur'un E'si sorumuzu görelim. Karanlıkta yolumuzu aydınlatmak için taşınan pilli ışık kaynağıdır. Süremiz başladı. Elektrikler kesilince böyle...
3: Ya! El feneri.
0: Herkes de cevap vardı galiba arkadaşlar.
2: Ben de el feneri geldi sadece.
0: İşte
2: ben de el feneri
0: diyeceğim. Sen orada bir takım çalışmasını başlatıyorsun bence. Ama doğru mu? Eğer doğruysa o kadar güzel bir ekip oldunuz ki. Poyraz, Hafsa, Mehmet, Esma Nur. Ödüle gider mi görelim.
5: Harikasınız! Süper kumbara!
0: Bravo! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Esma Nur. Bravo! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Mehmet. Bravo! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Hafsa. Bravo. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Poyraz. Bravo. Arkadaşlar o kadar eğlendim ki bugün artık böyle şuralarım benim ağrıyor.
2: Benim de.
0: Herkes ağrıyor mu? Ne kadar güzel arkadaşlar. Böyle çenemiz hep gülmekten ağrıyor. Harikasınız. Size çok teşekkür ediyorum. Nasıldı bugün Esma Nurcuğum?
2: Çok güzeldi. Çok güzel bir ekip çalışması yaptık.
0: İyi ki geldin.
2: İyi ki geldim.
0: Teşekkür ederim.
2: Tanıdığım için çok mutluyum.
0: Ben de çok mutluyum sizi tanıdığım için. İyi ki geldin Esma Nurcuğum. Teşekkür ediyoruz Mehmetciğim.
2: Bence mükemmel geçti. Eğlenceli, komik. Aksiyonlu.
0: Aksiyonlu.
2: Aksiyon dolu bence.
0: Bir vardı ya demin böyle maceracı macera değil mi? Tam böyle macera dolu geçti. Çok eğlendik. Teşekkür ediyoruz Mehmet'ciğim. Hafsa?
6: Bence de çok güzel geçti. Sizin ekibinize ve size çok teşekkür ederim. Buradan tüm tanıdıklarıma selam gönderiyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben de selam gönderiyorum.
0: Evet biz de bütün sizin tanıdıklarınıza sevgilerimizi gönderiyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Poyraz'cığım.
3: Bence bugün muhteşemdi. Yeni arkadaşlarım ve yeni anılarım oldu.
0: Çok ortak hobiniz var. Ben hep şey diyorum arkadaşlar. Burada iyi anlaşanlar anneler numaraları alsın mutlaka. Sonrasında da görüşürsünüz değil mi? Buluşursunuz evet, diye evet, düşünüyorum. Şimdi bir böyle tabletler varmış bir yerde.
6: Evet. Şurada.
2: Şurada. Şurada.
0: Ama hep şurada. Siz görüyorsunuz önce. Ben hep sizden sonra görüyorum o tablet. Ödül abla mıydı? Nerede o? Bu tarafta.
6: Orada.
2: Orada.
0: Duygu ablamıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Duygucuğum arkadaşlar. Duygu orada tabletleriyle hep bekliyor değil mi karanlıkta?
6: Evet.
0: Bir anda çıkıyor siz benden önce görüyorsunuz. İyi ki geldin. Hastacığım iyi ki geldin. Mehmetciğim iyi ki geldin. Esma Nurcuğum iyi ki geldin.
2: Teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.
6: Görüşürüz.

İstemem! İstemem! Eksik olsun böyle iş! Böyle çocuk düşman başına!

0: Bu kaç gün dayanmıştı?
1: 5 gün.
2: 5 gün 6 saat.
0: Tamam, bu işte bitti.
2: 6. kahvaltısını edemeden gitti.
3: Görülmüş şey değil. 1 ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar, bir türlü anlayamıyorum.
1: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım. Herhalde daha iyi bir iş buldular.
3: 7'si de mi daha iyi iş buldular? Anneni kaybettikten sonra eve dadı dayandıramıyorum. Baba, söylesene neden kaçıyor bu dadılar?
0: Ne bileyim oğlum. Ben gelen dadıların yüzünü bile görmüyorum ki. Her tarafım ağrıyor. Hastalığımla uğraşıyorum ben yavrucuğum ya.
1: Vallahi babacığım, biz elimizden geleni yapıyoruz ama onlar durmuyorlar, böyle kaçı kaçı veriyorlar.
3: Anlaşıldı. Yeni bir dadı daha arayacağız. Ama eğer bu sefer de...
1: Sen hiç merak etme babacığım. Onu memnun etmek için biz ne lazımsa yaparız.

0: Yaşasın.
1: Babam gitti. Dadı da yok.
2: Emme baban yenizini bulacak.
1: Olsun. Buluncaya kadar rahatsız ya, ona bak sen. Hadi yarışlara gidiyor
3: muyuz? Tabii, tabii gidiyoruz.

0: koşuda Hakan'a Yasemin'e oynuyor.
1: Hadi lan sen de. Yasemin'le para yatırılır mı hiç?
0: Aa, şuna bak. Bu yanışın birincisi Yasemin'dir. Bak görürsün.
1: Tuzlu hem de kokma.
2: Geçen sefer de öyle dedi. Sana oyduk, bütün param gitti.
3: Durun durun. Karayel varken bunların ikisine de para yatırılmaz.
2: Kusura bakma ama dede, sen bu işten hiç anlamıyorsun. Karayel sırtına girdi.
3: Kim demiş onu?
0: Siz beni dinleyin. En iyisi Yasemin'dir. Hadi verin paraları da biletleri alalım.
4: Adı geçen ham maddenin Almanya'dan ithali konusunda açılacak olan akredit... bir de gazeteye ilan vereceksiniz.
5: Gene dadı için mi efendim?
4: Evet, yedincisi de gitti.
0: Yasemin! Haydi Yasemin!
2: Bravo Yasemin, bravo!
0: Haydi Yasemin, haydi!
4: Efendim.
5: Merhaba hayatım, nasılsın? Akşama buluşuyoruz değil mi? O kadar meşgulsün ki unutacağını bildiğim için hatırlatayım dedim.
4: Yo, unutur muyum hiç? Yalnız bu akşam bir iş toplantım var. Eğer kurtulabilirsem gelirim tabii.
5: Yo, mazeret kabul etmem. Mutlaka bekleyeceğim.
0: Yani Yasemin'i kaybetmesine hayret
2: ettim. Zaten kabahat bizde ki... ...senin gibi salan lafına uyup... ...bütün paramızı o uyuz beygire yatırdık.
0: Ne bağırıyorsun be, ne bileyim ben?
2: Ulan madem bilmiyorsun... ...niçin Yasemin'i oynayın diye tutturdun?
3: Hadi olan oldu artık. Yürüyün şuradan bir taksi bulalım da eve gidelim.
2: Ne taksisi dede? Ha işte bütün paramız bu. Trenle gidebilirsek ne âlâ.
1: Bu para dördümüze yetecekmiş hiç.
2: Dördümüze yetmez ama üçümüze yeter.
3: Aa, yürü.

0: Beğendin mi?
1: Çok güzel. Ama bu kadar pahalı bir hediyeye lüzum yoktu.
0: Ara sıra olsa bile sana beni hatırlatır diye düşündüm.
1: Şimdi de sistem.
0: Biliyorum. İşlerinden bana ayıracak vakit bulamıyorsun. Halbuki ben hep senin yanında olmak isterdim. Evini, çevreni, en önemlisi küçük kızını, o sevimli yaramazı tanımak, onunla dost olmak isterdim. Niye güldün?
1: Bugün gene gazeteye dadı aranıyor diye ilan verdik.
0: Dadı gene mi kaçtı? Bu kaçıncı oluyor?
1: Yedinci.
2: Kaç gün dayanır bu dersin?
0: En çok 3 gün!
1: Melahat Hanım, sadece Gülşah dadılık değil, evin düzenini de temin edecek. Ayrıca baba, sizin ilaçlarınızla da ilgilenecek. O ne derse yapılacak.
3: Ha? Tabii babacığım, hiç merak etme. Onu memnun etmek için elimizden geleni yapacağız.
4: Ne kadar dağıtmışsın burayı böyle. Önce tertipli olmasını öğrenmen lazım. Sen çok cici bir kıza benziyorsun. Eğer sözümü dinler, söylediklerimi yaparsan seninle çok iyi anlaşırız.
3: İnşallah.
4: Ben metotlu bir insanım. Muntazam yaşamayı severim. Bunu sana da öğreteceğim. Sabah tam 8'de kalkıp beraber kahvaltı edeceğiz. 10'da da ders.
5: Şu surata bak, meymenet yok.
2: Kaç gün dayanır bu bize dersiniz?
5: 4 gün, bilemedin 5 gün.
3: Yok canım, 3 günde tamamdır hesabı.
2: Hemen başlıyor muyuz? Önce hangi numara?
3: Tabii! Önce red gitmiş.

0: Ne oldu Melahat Hanım? Geçmiş olsun. Birinci taarruz harekatı başarıyla sonuçlandı. Şimdi ikinci harekat başlıyor. Ne harekatı?
1: Ne harekatı?
2: Kızılderili Tonto harekatı.

0: Ökse biz hazır.
1: Geliyor. Kaçalım.
2: Sizler daha beni tanımıyorsunuz. Eğer öyle ok atmak, ip çekmek gibi saçma oyunlarla kaçıracağınızı zannediyorsanız çok aldanırsınız. Hadi otur bakalım masaya. Bu tepsideki kahvaltının hepsi bitecek. Öyle yumurta sevmem, reçel yemem falan yok.
3: Oturamam.
2: Ne demek oturmam?
3: Yani önce büyükler oturur, sonra küçükler. Önce siz buyurun.
2: Teşekkür ederim.
3: Bak şöyle. Rahatsınız ya.
2: O ne? Süperdin. Ay ne oluyor? Yapıştım galiba. Aman yarabbim! Şeytanlar nasıl bastı? Ay ne oluyor? Çıkarın şunu! Ay sen niye yapıştın? Yarabbim! Vay domuz vay! Bu kibarlığın altında bir rezalet olduğunu anlamalıydım.
3: Ne o dedeciğim, geçmiş olsun, yoksa üşüttün mü?
2: Evet, yıkanırken birdenbire sular kesildi ama bunun kimin yaptığını da çok iyi biliyorum.
3: Haklısın, sular idaresi boyuna suları kesiyor, şikayet etmek lazım bunları. Dedeciğim, senden bir ricam var.
2: Neymiş o?
3: Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misin?
2: Ne yapacaksın bebeğim, bebeksiz uyuyamaz mısın?
3: Uyuyamam ya, nah şu dolapta.

0: 김해!
1: Dadı Hanım ortada görünmüyor.
2: Neden kahvaltıya inmedi acaba?
3: Akşam öyle bir nakavt oldu ki hala uyanamamıştır.
4: Bu kadın çok inatçı çıktı be. Bölün üçüncü gün hala gitmeye niyeti yok.
3: Bugün gidecek.
2: Nereden bildin?
1: Yoksa koca dayı harekatını mı uyguluyoruz?
3: Evet. Hemen git koca dayıyı getir.
2: Baş üstüne komutanım.
1: Üç gün dayandı. Gene fena değil.
3: Koca dayının sayesinde.
5: Efendim?
3: Babacığım, ben Gülşah. Dadı gene kaçtı.
5: Ne? Bu da mı kaçtı?
3: Evet babacığım.
5: Bu dadı da kaçmış.
6: Gene mi?
5: Evet. Bir gazete ilan daha verin.
3: Babam herhalde yeni dadı için gazeteye ilan verecek.
1: Versin, o da geldiği gibi gider. Kimse bizim özgürlüğümüze mani olamaz.
6: Yeni dadı geldi efendim.
5: Alın içeri.
6: Buyurun.

0: Buyurun, oturun. Şaşkınlığımı bağışlayın. Bu kadar genç bir dadı ile karşılaşacağımı zannetmiyordum. Daha önce çocuk baktınız mı hiç?
1: Hayır efendim, bu ilk işim olacak. Ama başaracağımı sanıyorum. Çocukları çok severim.
0: İnşallah başarırsınız. Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
2: Bu seferki pek toy.
3: 3 gün bile dayanmaz.
4: 3 gün fazla, 2 kahvaltı yeter buna.
5: 1 gece bile dayanmaz.
1: Sen küçük Gülşah olacaksın.
5: Siz de babamın gönderdiği yeni dadımsınız, değil mi?
1: Evet. Adım Zeynep.
5: Dedem!
1: Bana kalırsa nargile öksürtüyor sizi.
6: Yani bu nargileyi bırakmamı mı söyleyeceksiniz?
1: Hayır, yok. Birden bırakmak zor olur. Ama biraz azaltabilirsiniz belki. Sen de aşçıbaşı Musa olacaksın. Sen emektar uşak Rüstem. Anladığıma göre siz çok iyi anlaşan 4 kişilik bir grupsunuz.
6: İyi anlamışsın. Eğer işlerimizi bozmak niyetindeysen...
1: Hayır. Böyle bir niyetim yok. Bundan sonra çok iyi anlaşan 5 kişilik bir grup olacağız. Gülşah, odanı görebilir miyim?
5: Tabii, buyurun.
1: Nedir bu resimler?
5: Bunlar mı? Tom Brax, Red Kid, Zagor, Superman, Swing, Tex, Kızıl Maske.
1: Ya!
5: Yoksa onları tanımıyor musun? Kusura bakma ama çok cahilsin. Onların hepsi benim dostlarımdır.
1: Benim de romanlarda yaşayan bir sürü dostum vardır. Onları bir gün sana tanıtırım. Böyle tabancaları, tüfekleri yoktur. Kimseyi öldürmezler. Çok sevimli insanlardır. Hadi gel senden biraz konuşalım.
5: Ne diyeceğini biliyorum. Akşam 9'da yatakta olmalıyım. Sabah 8'de kalkacağım. 8.30'da kahvaltı ve ders.
1: Yok canım. İnsan uykusu geldiği zaman yatar. 9'da yatman şart değil ki. Yatılı okul değil burası. Ben buraya senin canını sıkmak için gelmedim ki.
7: Harekat başlıyor.

0: oldu be? Hala düşmedi.
1: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Küçük şakaları ben de severim ama... ...karşındakinin canını yakmamak şartıyla sütüne kaç şeker koyarsın?

0: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
1: Çabuk çabuk, geliyor.
2: Görür o şimdi gününü.
3: Oo, buyurun, hava da güzel. Şöyle oturmaz mısınız?
1: Ben de size güzel bir kahve yapayım.
0: Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Ama oturmaya değil, Gülşah'ı almaya geldim. Banyo yapacak. Hadi yavrum, gidelim.
2: Biraz otursaydınız.
0: Önce banyoyu yapalım, akşamüstü çıkar otururuz. Hadi.
3: Bir dakika. Ne olur, biraz otursaydınız. O kadar uğraştık.
0: Benim yerime siz buyurun.
3: Ne ettin be? Ulan oğlum, oturur mu oraya be? Kızı oturtacaktın, kendin oturdun. Oğlum oğlum, ya sen ne şapşaladan mısın be? Yapılır mı lan? Ne? Şu hali bak, şu hali bak lan. Ne kafası da bak, ne olacak? Ulan ya kendin yaptın, sen kendin oturdun.
2: Olsun, yoksa üşüttünüz mü?
0: Evet, yıkanırken birden sular kesildi.
2: Ya öyle mi? Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misiniz?
0: Tabii.

0: Ne oldu be, niye bağırmadı bu?
1: Yoğusam ayıyla tanış mı çıktı?
2: Vay canına, amma iş be!
0: Ne olur kız, söylesene!
3: Gelsenize içeri, bakın ne kadar sevimli bir misafirimiz var! Gelin, gelin de sizi onunla tanıştırayım!
4: Ay Allah kahretsin, amma çetin ceviz çıktı! Hiçbir şeyden korkmuyor! Redkind, Zagor, Tombrax'lar da fayda etmiyor!
5: Bunu kolay kolay kaçıramayacağız galiba!
1: Görmediniz mi? Ghost kocaman ayıyı karşısına almış, şeker yedirip duruyordu!
5: Ne yapacağız?
1: Yapacak bir şey kalmadı gari!
4: Allah kahretsin! Çattık bu sefer!
2: Durun! Hemen gevşemeyin! Onu buradan kaçırmak için başka çareler de var!
6: Merhaba!
3: Merhaba!
6: Sizi tebrik etmek isterim.
3: Neden?
6: 15 gündür bizim evdesiniz de ondan. Şimdiye kadar Gülşah 15 gün dayanan dadı çıkmadı.
3: Bana kalırsa iftira ediyorsunuz Gülşah. Hiç de sizin sandığınız kadar yaramaz değil. Yalnız biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyoruz.
6: İnşallah hep böyle devam eder. İyi günler.

0: Nasıl? Beğendin mi?
1: Beğenmek zorunda mıyım?
0: Bunlar da roman kahramanları. Eğer öykülerini dinlersen onları da seversin.
1: Seveceğimi sanmıyorum. Bana ne onlardan?
0: Sen Pinokyo'nun maceralarını biliyor musun?
1: Hayır.
0: Kitabı okuduğumuz zaman onu çok seveceksin. O aslında iyi bir çocuk olmak ister ama daha önce edindiği yaramazlık, umursamazlık, muzip gibi alışkanlıklarını bir türlü bırakamaz. Ve bu yüzden başına gelmedik macera kalmaz.
1: Hepsi palavra. Bebekler için uydurulmuş

0: Ama neden? Beğenmedin mi?
1: Beğenmedim tabii. Saçma sapan bir şey.
2: Ne? Öyle mi? Sen düşmanla işbirliği yapmışsın.
1: Ben yok.
2: Rüstem bana her şeyi anlattı. Karşısına oturup okuduğu kitabı dinliyormuşsun. Burada Red Kit, Tom Brax, Zagorlar falan varken, ha?
1: Evet ama o kitabı beğenmedim ki.
3: Olsun. Niye oturup dinliyorsun?
2: Bana bakın. Onun niyeti hepimizi tatlılıkla yola getirmek. Yahu ne inatçı şey be! Ne yaptıksa kaçıramadık.
1: Bu sefer öyle bir şey yapacağım ki.
2: Ne yapacaksın?
1: Dünyada burada kalamayacak.
4: Onu kaçırmak kolay değil. Koca dayıya bile dayandı.
2: Ya!
1: Bu sefer dayanamayacak. Bakın ne yapacağım anlatayım.
0: Uyku vakti geldi Gülşah'cığım.
1: Ama film seyrediyordum.
2: Bu saatte yatmaya mecbur muyuz?
0: Siz isterseniz seyredebilirsiniz. Ama Gülşah'ın yatması lazım. Hadi, lambanı söndüreyim mi?
1: Uykum yok.
0: İstersen sana Pinokyo'nun maceralarını okuyayım.
1: İstemem. Yalnız kalmak istiyorum.
0: Nasıl istersen. İyi geceler.
1: Bir dakika.
0: Evet?
1: Resimlerin hepsini değiştirdim.
0: Gördüm.

0: Yarışmak gibi olmasın ama nargile öksürtüyor sizi.
1: Seni alakadar etmez, benim işime karışma.
0: Peki, siz bilirsiniz. İyi geceler. Ama ilacınızı içseniz iyi olur.
2: Saat kaç anne?
3: 11. Metin'e telefon etmedin daha, değil mi?
2: Oh, hayır.
3: Senin yerinde olsam ederdim. Bulabileceğin en iyi koca namzet o.
2: Aman anne, işime karışmasan olmaz. Ben ne yapacağımı bilirim.
3: Çok bilirsin.
2: Bu akşam beraberiz Metin'le. Bana sırılsıklam aşık. Göreceksin, birkaç gün içinde bana evlenme teklif edecek.
4: Efendim? Merhaba Füsun.
5: Nasılsın hayatım? Senin ne kadar meşgul bir adam olduğunu bildiğim için bu akşam buluşacağımızı bir daha hatırlatayım dedim.
4: Amma yaptın ha! Unutur muyum hiç? Tamam, tamam. Akşam 9'da eve uğrar, seni alırım.
6: Dadının bu sefer işi tamam. Gülşah ona öyle bir tuzak kurdu ki dadı yarın yolcu. Hem bu sefer Metin Bey onu gönderecek. Belki de polise verir.
7: Allah Allah, niye polise veriyormuş ki?
6: Hani Metin Bey'in böyle pırlantalı kol düğmeleri var ya...
7: Var.
6: Gülşah onları babasının çekmecesinden aldı ve dadının odasına sakladı.
7: Çok güzel! Hadi şimdi gidelim dedeyle tavla oynayalım.

0: Evet. Evet benim. Giyiniyordum. Evet tabii. 10-15 dakika kadar çıkarım evden. Yarım saate kadar orada olurum herhalde. Tabii tabii.
1: Şeş beş. Bu şeş, bu da beş.
2: Şeş beş böyle mi oynanır? Ne kafasızsın be? Oyunu zorla vereceksin. Şeşle bunu kıracağım, beşle de bunu oynayacaksın.
3: Sen karışma canım.
2: Tabii, buldum bu salağı, yenersin. Sen var mısın benimle oynamaya?
4: Beni bakın, siz onu bunu bırakın da yukarıda beyefendi ne yapıyor acaba?
2: Ne yapacak? Çekmeceyi açacak, kol düğmelerini bulamayacak.
5: Hayır Gülşah, bulacak. Yerine koydum babanın kol düğmelerini. Geldiğimden beri sizlere doğru olanı göstermeye çalıştım. Hepiniz yaşça benden daha büyük insanlarsınız. Benim sizlere öğretecek bir şeyim olamazdı. Beni düşündüren sadece Gülşah'tı. Bir çocuk doğuştan değil, çevresiyle kötülüğe itilir. Önünde tavla oynamak, yarışlarda kumar oynatmak, bu zararlı yayınları okumasına mani olmamakla ona çok kötü örnek oluyorsunuz. Bugüne kadar yaptığı küçük yaramazlıkları aldırmamıştım. Fakat bu seferki hoş görülür gibi değil. Eğer şansım yardım etmeseydi, hırsız damgası yiyecektim. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bu evde bir yabancının istenmediğini biliyordum. Ama gene de benden bu kadar nefret ettiğinizi bilmiyordum. Size sevineceğiniz bir haberim var. Gidiyorum. Mücadeleden yıldığım için değil, güçlüklerle savaşmasını bilirim. Fakat nefretinizin yenemeyeceğim kadar büyük olduğunu anladım. İnsanları olduğu gibi kabul edip onları sevmeye çalışmak bende bir alışkanlık haline geldiği için sizlere kızgın değilim. Belki biraz kırgınım. Benden sonra da mutlu olmanızı dilerim.

0: Hadi gel bir beş yapalım bari. Canım oyun oynamak istemiyor.
1: Oh. Ne yapıyorsunuz burada?
2: Hiç, oturuyoruz babacığım.
1: Zeynep Hanım nerede?
3: O yok.
2: Yani şey babacığım hani...
1: Anlaşıldı. Sonunda o da gitti değil mi? Kalacağını sanmıştım, çok iyi bir kızdı. Şimdi gene dadı mı arayacağız?
2: Babacığım, sakın dadı arama. Zeynep ablam gene gelecek. Birkaç gün için gitti. Bir işi varmış da.
1: Öyle mi? Bak buna memnun oldum.
4: Neler uydurdun sen öyle? Ne zaman gelecek?
2: Gelmeyecek tabii. Biz gidip getireceğiz.
4: Çok iyi olur. Ama nasıl getireceğiz? Adresini bile bilmiyoruz.
2: Adresini babamın sekreteri bilir.

0: Gülşah, dede, ne işiniz var sizin burada?
1: Seni görmeye geldik, kızdın mı yoksa?
0: Yok, hiç kızarmayayım, çok sevindim. Annem, kardeşlerim.
2: Biz tanıştık. Aysel bize kahve bile yaptı.
0: Anneciğim, ilacını aldım.
3: Sağ ol kızım.
1: Ablacığım, biraz evvel elektrikçi geldi. Bunu yarına kadar ödemezsek

0: keseceklermiş.
1: Bakarım bir çaresine.
0: Abla, benim karnım acıktı.
1: Şimdi hazırlayacağım şekerim.
0: Şey, benim de. Benim de karnım acıktı.
1: Şimdi hazırlarım.
2: Müsaade edersen yemek işini biz yapalım.
1: Olur mu hiç? Siz misafirsiniz.
3: Olur, olur tabii.
1: Size layık bir şey yok ama.
3: Olsun, ne varsa onu yeriz biz.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
12: Yaşanacaksa, yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa, yaşanacak.
14: Sadece kız olsaydı seni de çocukları da öldürmeye yemin etmiştim.
15: Yeni doğmuş erkek çocukların hepsini öldüreceğim.
16: Oğlum! Kardeşim dönüyor diye o kadar seviniyorum ki.
14: Şövalyelik rütbesi bile rahatsız ediyor beni.
17: Ne olursa olsun bir insan.
15: Bu borcumu öderim sana. Bütün Müslüman esirleri Kaya Avlusu'nda idam edeceğim.
14: Acele.
18: Kendi ellerinle yaşattın onu.
14: Babanı öldürdüğüm gibi seni de geberteceğim.
16: Hayır.
14: Canını almak için gene geleceğim. Yattığın yerde rahat uyu baba.
19: Battal Gazi'nin oğlu bugün 18'de TV4'te.
13: Geceliği 4200 lira.
20: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
22: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Bakın.
10: Tam da leslik.
11: Yaşanacaksa.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır.

0: Sadece duruladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
0: Sen de sadece durula.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: abla.
1: Efendim?
0: Bizi affedecek misin?
1: Senin gibi tatlı çocuklar kolay affedilir.
2: Ya bizim gibi koca kazıklar? Onlar da kolay affedilir mi?
1: Tabii.
0: Buraya seni almaya geldik.
3: Bizimle geleceğin değil mi? Ne olur.
2: İşinin başına dönmeni istiyoruz.

0: Odayı senin istediğin gibi değiştirdim.
1: Çok çok teşekkür ederim.
2: Merhaba. Döndünüz demek. Buna sevindim. Size öyle alışmıştık ki hep aramızda görmek istiyoruz. Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
0: Hadi gel, mutfağa gidiyoruz.
1: Ne yapacağız mutfakta?
0: Görürsün.

0: oluyor? Nedir bu masa? Bir şey mi kutluyorsunuz?
1: Evet. Senin tekrar aramıza gelişini kutluyoruz.
2: Sana tekrar kavuşmak bizi çok sevindirdi.

0: Sizlere çok teşekkür ederim. Beni o kadar duygulandırdınız ki kendimi tutmasam ağlayacağım.
1: Hadi artık açalım.
2: Tamam.
3: Mamalar.
1: Bana bakın. Bundan sonra bu evde Zeynep ablam ne derse o olacak. Onun sözünden çıkanın elimden çekeceği var. Bir daha at yarışlarına gitmek falan da yok. Anlaşıldı mı?
0: Sen atları çok mu seviyorsun?
1: Seviyorum tabii. Ama bunun yüzünden bütün paramızı kaybediyoruz.
0: O halde yarın hep beraber atları görmeye gideceğiz. Hem para kaybetmeyeceğiz.

0: Ne var yavrum? Niye kalktın?
1: Uyuyamadım.
0: Neden?
1: Korktum. Karanlıktan korktum.
0: Şimdiye kadar karanlıktan hiç korkmazdın sen.
1: Aslında korkmadım da... ...canım seninle beraber yatmak istedi.
0: Eğer bu kadar çok istiyorsan yatabilirsin tabii.

0: sizi buraya çok önemli bir şey konuşmak için topladım.
1: Gündüzler çuvala mı girdi yani? Sabah konuşsak olmaz mıydı?
0: Sabaha kadar bekleyemem. Hemen bir karar vermemiz lazım.
2: Neymiş bu karar? Bari hemen verelim de gidip yatalım.
1: Çabuk ol Gülşah, uykusuzluktan öleceğim kızım.
0: Biraz evvel bir şey keşfettim. Dadıların için sevmediğimi. Çünkü benim dadıya değil, bir anneye ihtiyacım var. Sadece bir anne, anlıyor musunuz? Hiç tanımadığım anneciğimi bazı geceler rüyalarımda görürüm. Çok uzaklardan bana seslenir. Peşinden koşarım ama bir türlü ona yetişemem. Bu gece gördüm, yetiştim ona. Ellerinden tuttum önce. Sonra sarıldım. Öptü. Kimdi o biliyor musunuz? Zeynep abla. Evet, Zeynep abla. Ben artık onun dadım değil, annem olmasını istiyorum.
1: Emme, nasıl olacak bu iş?
2: Zeynep ablanın annen olması için
1: babamla evlenmesi lazım.
0: Aferin be, nasıl da anladın? İşte bunun için sizi uyandırdım, bana yardım edeceksiniz.
3: Vedalaşmam çok zor sevgilim. İmkan olsa yanından hiç ayrılmak istemiyorum.
4: Yakında o da olacak sevgilim. Hiç ayrılmayacağız. Hiç.
2: Güç iş bu. Bu gösterişsiz haliyle Metin Zeynep'i hiç fark etmez.
0: Biz de Zeynep ablayı babamın dikkatini çekecek hale getiririz.
1: Nasıl yapacağız bu işi?
0: Kadınlar erkeklerin dikkatini nasıl çekiyorlarsa öyle. Giydirerek, güzelleştirerek.
1: Kolay mı? Para lazım bir kere.
0: Evet, para lazım. Bana bakın, hepimiz bütün paramızı bu işe harcayacağız. Bütün paramı getirdim.
2: Peki, nasıl açacaksın kumbarayı?
0: Ayıp ettim be dede, o da iş mi? İşte hepsi bu.
2: İyi, dur ben de vereyim bütün paramı.
1: Belki de 50 lira varmış.
2: 50 mi?
1: 10 lira daha varmış.
2: 10 lira mı çıkar? Kesendekileri sökül.
5: Bu ne, ben seni biliyorum, birini çıkıyor seni. Bu ne bu?
2: Aferin.
1: Benim, benim param, o benim şeyim, param. Taksidi param.
0: Sus numaracı seni.

0: beğendin mi? Sana aldık onları.
1: Neden yaptınız bunu? Çok pahalı şeyler bunlar. Ne lüzum vardı?
2: Ne demek ne lüzum vardı? Bizim sana hediye almaya hakkımız yok mu yani?
1: Hepsi çok güzel, çok şık kıyafetler. Ama hepsi de yazlık. Burada nasıl giyerim bunları?
0: Burada giymeyeceksin ki. Biz her sene Antalya'ya yazlık evimize gideriz. Orada giyeceksin. Baba!
3: Efendim?
0: Bu yıl Antalya'ya gitmiyor muyuz?
3: Gideceğiz tabii.
0: Dadım da gelecek değil mi?
3: Elbette. Dadını çok mu seviyorsun?
0: Ya sen? Sen sevmiyor musun onu?
3: Severim tabii. Sana o kadar iyi bakıyor ki, hakiki annen olsa o kadar bakar.
0: Heh, ben de onu diyecektim zaten.

0: Zaman zaman keşke benim de bir annem olsaydı diye düşünürüm de. Yani demek istiyorum ki...
1: Ne demek istediğini anlıyorum yavrum. Senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Bunu düşünerek de...
0: Evet, bunu düşünerek...
2: Gülşah! Kahvaltı hazır!
1: Hadi, kahvaltı hazırmış.
0: Ama bir şey söylüyordun.
1: Bunları sonra konuşuruz.
0: Dede, birkaç güne kadar Antalya'ya gidiyoruz.
3: Sahi mi? Hı. Memnun oldum. Belki güneş belimin ağrılarına iyi gelir.
1: Sizi az daha tanıyamayacaktım.
4: Neden?
1: Bilmem. Saçlarınızı değiştirmişsiniz galiba. Üzerinizdeki elbise de size çok yakışmış.
4: Çok naziksiniz.

0: Babacığım. Babacığım, Zeynep ablam daha önce Antalya'ya hiç gelmemiş. Ben de ona her yeri gezdirdim.
1: İyi etmişsin.
0: Ne o babacığım? Misafir mi gelecek?
1: Hani İstanbul'da seninle bir şeyler konuşmuştuk. Ben senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu söylemiştim.
0: Evet.
1: Onunla yarın tanışacaksın. Buraya davet ettim.

0: babacıcık kız.
1: Merhaba desene kızım.
0: Merhaba. Ay anne şuna bak ne tatlı şey. Gel gel seni bir öpeyim.

0: çok güzel yüz hatları var. Anne, anne şu ellere bak!
1: Allah nazardan saklasın. Çocuk değil, taş bebek. 41,5 kere maşallah.
2: Gel babacığım, gel. Sizi tanıştırayım. Babam. Füsun'u tanıyorsunuz. Annesi Suzan Hanım.
1: Metin Bey'in babasıyla tanışmak bizim için büyük bir şeref.
3: O şeref bendenize ait hanımefendi. Geleceğinizi bilseydim sizi karşılamak için daha ciddi bir şeyler giyerdim.
1: Ne beis var efendim? Biz buraya sizin rahatınızı kaçırmak için gelmedik ki.

0: Zeynep Hanım, Gülşah'ın dadısı.
1: Hayır, dadım değil, ablam.
0: Evet, ablası. Aileden sayılır. Hepimiz onu çok severiz.
2: Eğer yavruma iyi bakıyorsa benim de sevgimi kazanır.
3: Hadi Gülşah, misafirlerimizden müsaade isteyelim de giyinmeye çıkalım, birazdan denize gideceğiz.
4: Güle güle cicim.
1: Anasmarladık cicim.

0: Zeynep ablam.
1: Zeynep ablam mı? O da mı bizimle yiyecek?
0: Tabii bizimle yiyecek.
1: Öyle ya tabii. Nasıl oldu da düşünemedim. Hadi hatırım için bunu da yiyeceksin.
0: Yiyemem, doydum.
1: Hadi numara yapma, çocuklar pastaya bayılır.
0: Artık canım pasta istemiyor ki.
1: O zaman sana bir şeftali vereyim.
0: İstemiyorum.
2: Gülşah'cığım, artık yemeyeceksen müsaade iste, odamıza çıkalım.
0: Çıkalım.
1: Onu bu akşam ben yatıracağım.
0: Efendim?
2: Duymadın mı yavrum? Hadi Füsun Hanım'a yatak odanı göster.
1: Hadi yavrucuğum. Önce geceliğini bulalım. Sakın sen gösterme. Ben bulmak istiyorum. Yakında sana ben bakacağım. Sana ait her şeyi öğrenmem lazım. Evet. Nerede olabilir? Herhalde şu dolapta.
3: Füsuncuğumun en büyük emeli bir evlat sahibi olmaktı. Sayenizde buna kavuştu. Gülşah'ı nasıl seviyor bilemezsiniz.
4: Gülşah da onu sevdi.
3: Tabii efendim. Çocuklar kendilerini sevenleri hemen anlarlar.
2: Müsaadenizle. Ne yapıyorsun Gülşah? Nedir bu dağınıklık?
0: Hiç! Geceliğimi arıyor.
2: Geceliğinin yastığının altında olduğunu sen biliyordun.
0: Biliyordum ama söylememi istemedi.
2: Siz rahatsız olmayın. Ben yatırırım Gülşah'ı. Zaten önce yıkanması lazım.
1: Geceliği de yastığın altına koymak pek garip bir buluş.
0: Yok, nereye koyacaktık? Ben eskiden çok fena bir kızdım. Sen beni iyi bir kız yaptın. Ama bu kadını gördükçe gene aklıma kötü şeyler geliyor.

0: Gördüm.
1: Dede, geçen sene bizim aşçının vurduğu o koca yılanı hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz mıyım? Ne büyük yılandı o böyle.
2: Ay, burada yılanlar da mı var?
0: Oho, yılanın lafı mı olur? Ormanda böyle kaynar.
1: Yılanlar bir şey değil. Asıl tehlikeli olan dağ aslanları. Nereden çıktığını anlamazsın bile. Birden bir saldırır, adamı parçalayıverir.
0: Sen böyle açık ayakkabıyla dolaşma.
2: Niye?
0: Zehirli böcekler bacağını bir sokarsa buraların davul gibi şişer böyle.
1: Ya şişer.
0: Şişer. Şişer.
2: Ben gidip bunları bir değiştireyim. Allah kahretsin, nereden geldik bu dağ başına? Burada korkunç yılanlar, adam yiyen dağ aslanları varmış. Ne yapalım? O sevgisini kazanmak için katlanacağız. Ay.
1: Ben de sizi arıyordum.
3: Ne yapacaktın beni?
1: Biraz dolaşalım diyecektim. Dadıma söyledim, işi var gelmiyor. Ben de yalnız gezmeyi hiç sevmem.
3: Ormanda mı dolaşacağız?
1: Evet. Hadi gelin ne olur.
2: Hadi git kızım. Hazır dadı da yok, onunla yalnız kalacaksın. Fırsatı kaçırma, yakınlaşmaya çalış.

0: Ne var, bir şey mi gördün?
1: Baksanıza, dağ aslanının ayak izleri.
0: Sahi mi, nerede?
1: İşte, bakın burada. Ama geçeli epey olmuş, belki uzaklaşmıştır.
0: Bir ses duydun mu?
1: Evet, duydum. Dağ aslanı, hem de çok yakından geldi.
2: Eyvah, ne yapacağız şimdi? İşte gene bağırdı.
1: Ses bu taraftan geldi.
2: Ya bizi parçalarsa?
1: Eline geçirirse parçalar. Ama onu kaçırmanın bir yolu vardır.
0: Nedir?
1: Bunun bir de duası vardır. Aslan kaç, para para pom diyeceksin durmadan. Anlaşıldı mı? Hı. Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom!
2: Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom!
1: Aslan kaç, para para pom!
0: Gülşah!

0: Останкач, пара-пара, ай! Останкач, пара-пара, по! Останкач, пара-пара, по! Останкач, пара-пара, а! O Metin! Ay!
1: Ne yapıyorsun o çomaklarla?
0: Daha aslanlarını kaçırıyorum. Gülşah öyle söyledi. Daha aslanları varmış burada. Vallahi doğru söylüyorum.
1: Ne aslanı? Burada aslan ne gezer? Senin sinirlerin bozulmuş. Gel benden.
0: Peki.

0: sen burada mıydın?
1: Ormanda sizi çok aradım ama bulamadım. Sonra kampa döndünüz sandım.
2: Füsun'a bu aslan masalını sen mi anlattın?
1: Ne arslanı babacığım? Burada arslan ne gezer? Değil mi ablacığım?

0: Ne oluyor? Neden kaçıyor bunlar?
1: Vallahi bilmiyorum ki. Anlamadım.
0: Hüsnüm, durun bir dakika.
2: Artık bu kampta kalamam Metin. Şu hınzır yumurcağı hiç sevmiyorum. Hoş, o da beni sevmiyor ya. Aklını kullan, kendini sevdirmeye bak. Buna mecbursun. Atla! Senin için asıl tehlike budadı. O varken çocuğa sokulamazsın. Önce ondan kurtulman lazım.
3: Tamam oldu, tamam. Bu gece çok güzel olmalısın.
4: Nedir bu telaşın? Bir türlü anlamıyorum.
3: Telaş ettiğim falan yok. Güzel olmanı istiyorum. Bu gece seninle iftar edeceğim.
5: Saat 8 oldu, çok geciktik. Metin bizi almaya eve gelmiştir bile.
6: Telefon edip gecikeceğimizi söylerim.
7: Alo! Ooo! Siz misiniz Füsun hanımefendi? Buyurunuz efendim, bir emriniz mi var efendim?
6: Siz misiniz Peder bey? Berberde işimiz biraz uzadı, yarım saate kadar evde oluruz. Metin geldi mi?
7: Evet, geldi, söylerim. Evet efendim. Tamam, tamam. Peki efendim, tamam. Anlaşıldı, anlaşıldı. Füsun hanım oğlum.
0: Neredeymiş bu saate kadar? Zaten iyice geciktik. Geliyor mu?
7: Hayır. Biz dedi, oraya kadar dedi, gelip dedi, zahmet etmeyelim dedi. Siz dedi, geçerken berbere uğrayın, bizi berberden alın dedi. Oh!
0: Öyleyse hemen çıkalım.
3: İnsanlarız babacığım. Babacığım, Zeynep ablamı nasıl buldun? Elbisesi çok güzel değil mi?
0: Evet, çok yakışmış.
4: Gülşah!
3: Ben söylemesem de babam senin güzelliğini fark ederdi.
0: Hadi, çıkalım artık.
3: Öbürleri gelmiyor mu?
7: Şey, onlar bizi berberde bekliyorlar ya, berberde.
6: Üf, çok geç kaldık. Metin küplere binmiştir.
5: Ziyan yok. Erkekleri ara sıra bekletmek iyi olur.
0: Biraz evvel buradan çıkıp giyinmek için eve gitmişler. Deli bunlar. Zaten iyice geç kaldık.
7: Şu aksiliğe bak, şimdi eve dönmek, oho! En aşağı yarım saat sürer.
3: Baba, en iyisi sen git. Biz dedemle eve döner, alırız onları.
0: Ha? Peki, olur.
4: Ben de ineyim bari.
7: Sen inme kuzum, lüzum yok.
4: Ama neden?
7: Aklın ermez.
6: Metin bizi evde bekleyecekti.
5: Bizi almadan nereye gider?
3: Sizi almadan gitmeyecekti ama mecbur oldu. Çok geciktiniz.
6: Bu da ne demek?
7: Yani sizi biz götüreceğiz demek. Oh. Hazırsanız hemen çıkalım da ziyafet bitmeden hiç olmazsa sonuna yetişelim.
5: Çok iyi olur.
0: Reis nerede acaba?
4: Bilmem. Tanımıyorum ki.
0: Sahi öyle.
8: Müsaadenizle. Gözlerim yolda kaldı birader, neredesin?
0: Haklısın, geciktik. Zeynep hanım.
8: Nişanlın da sandığımdan güzelmiş. Zevk sahibi adamsındır ve selam. Kusura bakmayın. Biz Metin'le çok eski arkadaşız. Onun için böyle samimi konuşuyorum.
4: Şey, rica ederim.
8: Senelerdir işlerinden başka bir şey düşünmeyen bu adamın güzelliğinizle dikkatini çektiğiniz için ayrıca sizi de tebrik etmek isterim.
0: İyi ama Farukcuğum.
8: Hadi, hadi, hadi, gelin, gelin. Sizinle tanışmak isteyenler var.
6: Of, ne uzakmış bu belediye reisinin evi.
3: Az kaldı, değil mi dede?
7: Evet, geldik sayılır. 10-15 kilometre var yok.
9: Yarın Mersin'deki fabrikanın açılışına bekliyorum Metin. Muhakkak geleceksin.
0: Tabii.
8: Aa beyler, iş konuşmalarını bırakın artık. Biraz da bu güzel hanımı düşünün. Sıkıntıdan patladı bu lafları dinlemekten. Öyle değil mi?
4: Yo, estağfurullah.
8: Bakın, ne güzel müzik çalıyor. Metin, senin yerinde ben olsam konuşmaya ara verir, güzel nişanlınla dans ederdim.
0: Dans etmek ister misiniz?
8: Aa, ister misin ne demek? İster tabii. Hadi, hadi, hadi.

0: neredeyse şehirden çıkıyoruz. Ne uzak yermiş bu.
1: Geldik, geldik. İlerideki villanın önünde dur. İşte burası olacak. Öyle değil mi dede?
2: Evet, burası galiba.
3: Ayol, bu evde hiç hayat yok. Baksanıza, bir ışık bile yanmıyor.
0: Bir yanlışlık olmasın?
2: Yo yo, hayır, yanlışlık falan yok.
4: Özür dilerim, nişanlınız zannettiler beni, istemeyerek sizi müşkül durumda bıraktım.
5: Aldırmayın canım.
1: Belediye reisi buradan taşınmış.
0: Ne, taşınmış mı, nereye?
1: Yeni evinin adresini aldım.
2: Ver bakayım. Şey, bu şehrin öbür tarafında 30-40 kilometrecik bir yol.
1: Ne?
2: Evet.
1: Hadi gidelim.
2: Gidelim.
5: Uzun zamandan beri dans etmemiştim.
4: İsterseniz bırakalım.
5: Yo, hoşuma gidiyor.
4: Ne kadar geciktiler değil mi?
5: Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
1: Allah Allah!
0: Ne oldu?
1: Burası da reisin evi değilmiş.
2: Ben sana söyledim ama dinlemedin ki. O adres şehrin batısına düşer.
1: Aa, sahi öyle ya.
3: Buradan ne kadar sürer?
2: Sürse sürse yarım saat.
0: Ay. Yeter artık yaptığınız bu maskaralık. Bütün gece şehirde dolaşacak değilim. Şimdi doğru karakola gidiyoruz.
2: Karakolda ne işimiz var?
0: Polisler herhalde reisin evini bilirler.
6: Ne yaptın Allah kahretsin, elbisem mahvoldu.
1: Hay Allah! Nasıl özür dilesem sizden? Bu durumda reisin davetine nasıl gidersiniz?
0: Reisin daveti de evi de yerin dibine batsın. Eve dönüyorum ben.
7: Yeni evinizi çok beğendim. Harika.
5: İki saat oldu. Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Bir şey mi oldu acaba?
4: Eve bir telefon etsek.
5: Evet, iyi olur.
0: Ya dur, ben bakarım anne. Evet, benim. Aa, nihayet beni hatırlayabildin demek. Hayır, gelmiyoruz. Daha doğrusu gelemiyoruz. Hiçbir şey sorma, çünkü konuşamayacak kadar sinirliyim şu anda. Eğer zahmet eder, eve dönersen neden sinirli olduğumu öğrenirsin. Güle güle.
5: Kapattı. Evde garip şeyler oluyor galiba. Gidelim.
4: Peki.

0: Neler oluyor burada kuzum? Neden gelmediniz davete?
1: Bunu sana babanla kızın daha iyi anlatırlar. Onlara sor.
2: Öyle uykum geldi ki Zeynep ablacığım. Ne olur beni yatır hadi.
1: Peki yavrum.

0: Demek gidiyorsun Zeynep. Biliyorum, bütün bunlar o domuz karının başının altından çıktı. Kalıbımı basarım ki bu işlerden Metin'in haberi yok. Ama bu iş böyle bitmez. O kadına hesabını sorarız elbet.
1: Yo, sakın bir şey yapmaya kalkmayın. Kendine göre o da haklı. Gülşah'ı size emanet ediyorum. Ona iyi bakın, olur mu?
2: Sizi çok özleyeceğiz.
1: Ben de.
3: İstanbul'a döner dönmez seni görmeye geliriz.

0: okula gitmiş, doğru mu?
1: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
0: Kim? Kim gönderdi onu?
1: Öyle gerekiyordu.
0: Söyle, ne yaptın, ne yaptın ona?
1: Gülşah'cığım, bak dinle de anlatayım.
2: Ne bağırıp duruyorsunuz? Ne oluyor? Ne var?
0: Baba, Zeynep ablam gitmiş.
2: Nereye gitmiş?
0: İstanbul'a, o göndermiş.
1: Hayır, zaten gitmek istiyordu.
0: Yalan, yalan söylüyorsun, sen gönderdin onu. Sevmiyorum seni, sevmiyorum işte. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Defol git evimizden. Defol diyorum sana!
2: Gülşah yeter, ondan böyle konuşamazsın. Hemen odana çık, senden sonra konuşacağım. Hadi doğru odana. Anlat bakalım ne oldu?

0: beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Gülşah odasında yok.
1: Yok mu?
0: Evet, yok. Her tarafı aradım, hiçbir yerde bulamadım.

0: Ne işin var senin burada? Tanıdım seni. Vay bacaksız. Demek Antalya'da kamyonun etrafında bunun için dolaşıyordun. Gel bakalım içeri. Nedir bu başımıza gelenler?
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Kim bu abi?
0: Kaçak bir yolcu. Sen otur bakalım şöyle. Antalya polisine haber verelim de ailen meraktan kurtulsun. Telefon nerede?
1: Burada abi.
0: Evet, 5-6 yaşında var. Kamyona kaçak binmiş. Adı mı? Sorayım.
2: Evet, 6 yaşında. Adı Gülşah. Evet, bilmiyorum ki. Üzerinde bluzum ve tişört vardı.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta

0: şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Sadece kız olsaydı seni de çocukları da öldürmeye yemin etmiştim.
1: Yeni doğmuş erkek çocukların hepsini öldüreceğim.
2: Oğlum!
3: Kardeşim dönüyor diye o kadar seviniyorum ki.
0: Şövalyelik rütbesi bile rahatsız ediyor beni.
4: Ne olursa olsun bir insan.
5: Bu borcumu öderim sana. Bütün Müslüman esirleri kaya avlusunda idam edeceğim.
0: Kaç herif. Kendi ellerinle yaşattın onu.
4: Babanı öldürdüğüm gibi seni de geberteceğim.
2: Hayır.
4: Canını almak için yine geleceğim.
0: Yattığın yerde rahat uyu baba.
6: Battal Gazi'nin oğlu birazdan TV4'te.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
4: Emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl, yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız mı şuraya daha?
4: Eyvah, yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Express, kim tutar seni?

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa,
2: ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca.

0: Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Anneciğim ne haber?
6: Pokerde baban kazandı.
5: Eviniz çok güzel ama Muhit sigorta filan attı galiba.
6: Bu saatte size zahmet verdi.
7: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
5: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine.
6: Al yüzüğünü, ben kaybettim.
7: Ay başında taşınıyorum.
5: Ama oğlum nasıl olur?
7: Gene başlama anne.
5: Mutlu değilim.
7: Eşinizi de doğacak yavruyu da kurtaramadık.
8: Polise yardımcı olursan mahkemede bu hususu dikkate alır.
5: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum.
9: Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
8: Evet, biraz önce geldi.
7: Gönül işi mi?
8: Evet baba.
9: Ne olur bir an önce evlensin.
10: Birleşen Yollar yarın 16.15'te TV4'te.
0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
13: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
14: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
13: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
14: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
15: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Aramaya devam etsinler. En ufak bir iz bulursanız hemen bana haber verin. Daha önce de evden kaçmış mıydı?
5: Hayır, ilk defa kaçıyor. Çıldıracağım komiser bey. İnsanın aklına hep kötü şeyler geliyor.
4: Neredeyse gün doğacak. Burada beklemenize lüzum yok. Eve gidip dinlenin biraz. Bir haber alırsam hemen size bildiririm.

0: Sana çay getirdim. Bir yudum iç, ne olur.
1: İstemem.
0: Kendini bu kadar harap etme. Bütün polisler arıyorlar. Nasılsa bulurlar Gülşah. Şöyle biraz uzansın.

0: Oturabilirsin tabii. Sen yalnız mı bindin trene?
1: Ailen yok mu?
2: Aa, olmaz olur mu? Hiç var tabii. Onlar başka vagonda. Ben sıkıldım da trende dolaşıyorum.

0: Anna, un attimo.
1: Hayır.
0: Açtır, açtır. Al bakayım şunu. Hadi yavrum.

0: Al bakalım sana bir de elma ha.
1: Teşekkür ederim.
2: Rehber, rehber kontrol, rehber.
3: Metin, benim aklıma bir şey geliyor. Pek emin değilim ama bana kalırsa...
4: Alo, dün gece Antalya'ya 150 kilometre mesafede... ...bir benzin istasyonunda görmüşler çocuğu.
5: Ne diyorsunuz? 150 kilometre uzakta bir benzin istasyonunda? Ne işi var orada? Nereye gidiyor bu çocuk anlamıyorum.
6: Ben anlıyorum. Her şey düşündüğüm gibi çıkıyor. İstanbul'a gidiyor Gülşah.
5: İstanbul'a mı?
6: Evet, İstanbul'a.

0: Çok dalgın uyuyor. Hasta mı yoksa?
1: Geldiği zaman bitkin bir haldeydi. Ateş gibi yanıyordu. Doktor çağırdım. Merak edilecek bir şey yok. Fena halde üşütmüş dedi.
2: Abla ilaçları almaya gidiyor.
0: Ben verseydim.
1: Ah, ne fark eder. Bırakalım da uyusun. Yarına bir şey kalmaz sanırım. Buyurun. Yoldan geldiniz, açsınızdır. Size bir şeyler hazırlayayım.
0: Hiç zahmet etmeyin.
1: Zahmet ne demek?
3: Müsaade et de biz hazırlayıverelim
4: bari. Nasılsa bu mutfağın yabancısı değiliz.

0: Siz mi okuyorsunuz bu kitapları?
1: Evet. Çocuk doktoru olmak istemiştim. Ama kısmet değilmiş. İkinci sınıftan ayrılmak zorunda kaldım. Hayat. Çalışmam gerekti. İnsan istediğini her zaman elde edemiyor.
0: Anlıyorum.

Siz de yorgunsunuz. İsterseniz şuradaki divana biraz uzanın. Eskidir biraz ama temizdir.

0: Korkuttum mu sizi?
1: Yok, hayır.
0: Sizi bahçede görünce biraz gevezelik ederiz dedim. Gülşah'ın Antalya'dan buraya kadar yalnız başına gelmesi beni çok şaşırttı. Sizi bu kadar sevdiğini bilmiyordum.
1: Ne olur kızmayın ona. Ne de olsa çocuk.
0: Kızmak mı? Asıl benim size kendimi affettirmem lazım. Belki inanmayacaksınız ama Antalya'dan ayrılmanızı ben istemedim. Gidişinizden haberim bile yoktu.
1: Biliyorum.
0: O halde neden benim dönüşümü beklemediniz? Size kötü bir oyun oynandı.
1: Yok, Füsun Hanım'a kırgın değilim. Gülşah'a kendini sevdirip sizin sevginizi kazanmak istedi.
0: Sevgi hak etmeden kazanılmaz. İnsan bazılarına hak etmediği değer verirken asıl layık olandan esirgiyor bunu. Zeynep.

0: Hey, hava çok serinledi Metin Bey. İçeri girsek iyi olacak.
1: Zeynep abla! Neredesin Zeynep abla? Seni yanımda görmeyince öyle korktum ki.
0: Yanındayım yavrum, korkma.
1: Zeynep abla, senden bir şey istiyorum ama yapacaksın değil mi?
0: Tabii yavrum.
1: Ne olur ben hep burada kalayım, eve gitmek istemiyorum. Ben senin kızın olmak istiyorum.
0: Ama Gülşah'cığım olmaz ki. Çocukların yeri babalarının yanıdır. Eğer eve gitmezsen baban çok üzülür sonra.
1: Hiç de üzülmez. O beni sevmiyor ki.
0: Aa, kim demiş sevmiyor diye?
1: Tabii. Eğer sevseydi o kadınla evlenir miydi? Bana bu kadın senin annen olacak der miydi?
0: Gülşah'cığım her çocuğun bir anneye ihtiyacı vardır.
1: O zaman seninle evlensin. Sen benim annem ol. Ha? Olur mu?
0: Bunlar ne biçim sözler? Hadi şimdi uyu. Yarın sabah eve gideceksin.
1: Sen de benimle geleceksin.
0: Peki, olur.

0: Ama ben yatmak istemiyorum ki.
1: Aa, daha iyileşmedin ki Gülşah'cığım. Uyumasan bile yatakta istirahat etmen lazım.
0: Ama sen beni bırakıp gitmeyeceksin değil mi?
2: Metin, biliyor musun aklıma ne geldi? Anneni kaybettiğim zaman sen aşağı yukarı Gülşah kadardın. O zaman ben de böyle değildim tabii. Genç bir adamdım. Bir ara tıpkı şimdi senin yaptığın gibi evlenmeyi düşündüm. Ama sonra kendi kendime dedim ki... ya evlendiğim kadın oğluma iyi muamele etmezse, ya çocuğum bedbaht olursa? Boş ver! Vazgeç bu sevdadan dedim. Bana sorarsan oğlum, senin gibi kızı olan insan... evlenici kadını seçerken, önce çocuğuna anne olabilecek birini aramalı. Böyle bir insan da çok uzaklarda değil, aramızda.
3: Uyudu mu?
1: Evet. Uyanırsa ayrılmak çok zor olur. Onun için hemen gitmek istiyorum.
3: Bir dakika Zeynep. Ben de senden kalmanı isteyecektim. Ama Gülşah'ın annesi olarak, karım olarak...

0: Tamam. Ateş hattına girdiler. Verin suları.
1: Baş üstüne komutanım.

Takip etmeyin. Malatya'ya gidiyor. Yarın sabah ordularımla şehre girdiğimde... ...bunu kendi halkı önünde ben kendi ellerimle öldüreceğim.

Çöldeki kumdan bile çoktu düşman askeri. Öldürmekle bitiremedik. Hepsi şehit oldu gazilerin. Bir ben sağ kaldım. Oğlum nerede?

0: Düşman neredeyse yetişir. Çocuklarınızı alıp dağa sığının. Kale kapısına da beni bağlayın. Ben dayanabildiğim kadar düşmanı durdurmaya çalışacağım.
1: Seni bırakıp bir yere gitmem. Hiçbirimiz gitmeyiz. Ölmek gerekiyorsa şehitlerin kadınları da elde kılıç ölmesini bilirler.
0: Gideceksin. Hepiniz de gideceksiniz. Oğlumun yaşaması gerek Ayşe. Bütün şehit çocuklarının yaşamaları gerek. Ta ki çocuklarımız yaşayıp büyüsünler, düşmandan özümüzü alsınlar. Şehitlerin mezarlarında rahat uyumalarını istiyorsanız, bu göç mutlaka alınmalıdır.

Öcümüz alınana kadar oğlumuz bu yaranın izini boynunda taşıyacak kadın. Tanrı'ya emanet olun.

0: bekliyordum köpek Antoine. Ben bu kapıda durdukça adımını bile atamazsın Malatya'ya. Gebertin şunu!
1: Topraklarının üzerinde sonsuzluğa kadar sürecek büyük Hristiyan devletinin tek ve değişmez hakimi olarak ilan ediyorum. Hurra!
2: Battal Gazi öldü ama oğlu yaşıyor. Yeni doğmuş bu çocuk intikam ateşi içinde büyüyüp gelişecek ve er geç bir gün seni öldürüp babasının intikamını alacak. Türkler yeniden Anadolu'nun tek ve değişmez hakimi olacaklar.
1: Yalan söylüyorsun.
2: Hayır, Kürre'nin yanılmaz gerçeği bu.
1: Çok uzağa kaçmış olamazlar. Adamlarımla ülkeyi karış karış tarayıp Battal'ın oğlunu bulduğunuz yerde öldürün.
3: Emredersiniz efendim.
1: Kanlı kundağınla cesedini bana getireceksiniz. Eliniz boş dönerseniz hepinizin kellesini uçururum.
3: Emredersiniz. Efendimiz, karınız ikiz doğurdu efendimiz.
1: Kız mı erkek mi?
3: Biri kız biri erkek efendimiz.
1: Hangisi oğlan? Oğlum, soyumun müjdecisi. Talihim varmış Maria. Eğer sadece kız olsaydı, seni de çocukları da öldürmeye yemin etmiştim. Benim için önemli olan baba olmak değil, soyumu sürdürmek. Bir erkek evlat sahibi olmak. Oğluma iyi bak Maria. Eğer ona bir şey olursa, seni ellerimle boğarım.
4: Evet,
5: Battal'ın karısı kimse ortaya çıksın. Eğer çıkmazsa Battal'ın oğlunu bulana kadar bütün yeni doğmuş erkek çocukların hepsini öldüreceğim. Anladınız mı? Hepsini!
6: Bırakın! Bırakın beni! Bırakın! Yalvarırım, yalvarırım kıyma oğluma! Battal'ın oğlu değil o! Bırakın, bırakın yavrumu! Oğlumu verin!

0: Ayşe Sultan! Gavurlar oğlunu öldürmek için seni arıyorlar. Bak! Benimkini de öldürdüler.
1: Battalın karısı bu galiba! Kaçırmayalım!

0: Hold her.
1: Battalın karısını buldunuz mu?
2: Bulduk ama ormanda izini kaybettik.
0: Bildiğiniz ormanda koskoca kadını nasıl kaybedersiniz? Antoine'ın hepimizin kellesini uçuracağından haberiniz yok mu?
3: Biz elimizden geleni yaptık kumandanım.
0: Öyleyse kellemizi kurtarmak için öldürdüğümüz çocuklardan birini Antoine'a battalın çocuğu diye götürmekten başka çaremiz yok.
3: Çok akıllısınız.
0: Bu sırrı benden ve Ulu Tanrı'dan başka kimsenin bilmemesi için sizi öldürecek kadar!

0: Öldürdüğün çocuğun battalın oğlu olduğuna emin misin?
1: Tabii efendimiz. Anasını da çamaşır yıkarken kendi ellerimle öldürdüm. Sağ olun efendimiz.

Bak Maryam. Eğer ona bir şey olursa ellerimle boğarım seni. Oğluma iyi bak Maryam. Eğer ona bir şey olursa ellerimle boğarım seni.

0: almıyor efendim. Halbuki çocuklarımın dolu süt kardeşi var.
1: Sütünü almadığı onuncu kadın bu. Elimizden bir şey gelmiyor efendimiz.
2: Şehri tarayın! İcap ederse Türk esirlerin mahallesine de gidin. Bütün emzikli kadınları yakalayıp buraya getirin.
3: Emredersiniz efendim.
4: Yüce Tanrım merhametli kullarından yardımını esirgemez. İyi ki öldürmedin çocuğu. Kim bilir, belki benim oğlum da yaşıyordu.

0: Gel. Bize bir emzikli kadın lazım.
1: Allah kahretsin. Bula bula Müslüman bir kadın mı getirdiniz?
2: Bu sonuncusu efendimiz. Şehirde başka emzikli kadın kalmamış.
1: Peki. Bir de bu denesin. Zaten başka çaremiz de yok. Eğer senin sütünü de emmezse... ülkedeki bütün erkek çocukları öldüreceğim.

0: Yunus kurtuldu Maria. Şu Tanrı'nın hikmetine bak. Bunca Hristiyan dururken benim oğlum bir Müslüman Türk'ün sütüyle büyüyecek demek.
1: Oğlu Tanrım, ne kadar büyüksün sen.
0: Yeter! O ne biçim sarılmak öyle? Oğlumu emzireceksin dedikse kendini anası mı sandın? O bir prens. Sense basit zavallı bir kölesin. Bunu aklından çıkarma sakın.
2: Masal anlatıyor. Hadi gel sen de dinle.
3: Otur yavrum. Hadi çocuklar, ders saatiniz geldi. Papaz efendi sizi bekliyor.
2: Nereden çıktı bu papaz gene? Ne güzel masal dinliyorduk.
3: Hadi uzatma bakayım. Papaz efendiyi beklettiğinizi baban duyarsa çok kızar. Hadi gel.
2: Gelmiyorum işte. Kızarsa kızsın.
3: Geleceksin, papaz efendi bekliyor.

0: ama ben üstümünü... ...o papazın pis suratını görmek istemiyorum ben.
1: Sabırlı ol oğlum. Bir gün kocaman bir delikanlı olduğunda dilediğini yaparsın.
0: Görürsün bak, o zaman bütün papazların kafasını keseceğim.
2: Dios, Paros, Etaro, Kemitis, Mikos. Dios, Paros, Etaro, Kemitis, Mikos. Pedia, Kalopedia, Nakanete, Kemitis. Dios, Paros, Etaro, Kemitis, Mikos. Bu ne maskaralı? Tekrar et bakayım okuduklarımı.
0: Ben mi?
2: Evet, sen.
0: Eşekos, resmos, varos, arkandos.

0: Kim yaptı bunu? Viren sen mi?
1: Hayır, ben.
0: Papaz efendiden af dilemiyorsun demek. Götürün taş odaya kapatın. 3 gün 3 gece aç ve yalnız kalırsa belki aklı başına gelir. Götürün.
1: Götürmeyin kardeşimi. Götürmeyin. Götürmeyin. Abicim. Bu seferlik hatırım için affet baba.
2: Ah efendimiz. Ne olur affedin. Oğlumuz için çok ağır bir ceza bu.
0: Mutlaka cezasını çekecek. Bana layık bir oğul gibi. Tam Hristiyan olarak yetişmeli.

0: benim garibim. Acıkmışsındır. Bak, sana sevdiğin şeyleri getirdim. Hemen ye. Hadi yavrum. Canım oğlum. Ben sana büyüyüp güçlenene kadar babana karşı gelme demedim.
1: Hiç sevmiyorum babama ama hiç. Sen olmasan çoktan bu saraydan kaçar dağlara sığınırdım.
0: Olacak. O da olacak oğlum. Hele büyüyene kadar sabret. O zaman birlikte kaçacağız burada.
2: Melun köpek, seni melun karı seni. Koynumda yılan besliyormuşum da haberim yokmuş. Şimdiye kadar oğlumu zehirleyen sendin demek ki. Götürün, hemen kellesini vurun.
1: Bırakın, bırakın süt annemi.
2: Bundan sonra seni kendim yetiştireceğim.
1: Süt annemi bırakın, ne olur bırakın. O zaman her istediğinizi yaparım. Ne olur, ne olur bırakın.
0: Kardeşim dönüyor diye o kadar seviniyorum ki içim içime sığmıyor. Sanki yıllar oldu onu görmeyeli.
3: Ben de onu çok özledim.
4: Lens hazretleri geliyor.

0: Umarım bundan böyle tam bir Hristiyan şövalyesi gibi davranır, tahtıma layık bir prens olduğunu ispat edersin.
1: Nedense Yören, çocukluğumdan beri acayip bir his var.

0: Bu elbiseler, bu saray, hatta şövalyelik rütbesi bile rahatsız ediyor beni.
1: Haklısın. Babamın yüzünden bunlar. Bir yabancı gibi davranıyor sana. Öz baban değilmiş gibi sanki.
0: Sadece ondan değil. Bir başka nedeni olmalı mutlaka. Ne zaman bu hale gelsem boynumun şurasında dayanılmaz bir sızı başım.
2: Yürüyün sersemler!
0: Kim bunlar?
1: Özgürlükleri için baş kaldıran Türk esirleri. Babam bunları kale yapımında çalıştırıyor.
3: Dur! Yeter! Bu köpeklere acımaya gelmez sayın şövalye.
4: Ellerim serbest olsaydı senin o iğrenç dilini parmaklarımla koparırdım.
0: Ellerin serbest olsaydı kumandan Vasilios'un dilini koparırdın demek.
4: Onun gibi 10 tanesi vız gelir bana, hem de ellerinde kılıç bile olsa.
0: Ne dersin kumandan?
4: Ne diyeyim? Eceli gelmiş bu köpeğin.
0: Çözün zincirlerini. Çözün dedim.
4: Kılıcını çek Vasilios.
0: Hadi bakalım. Eğer Vasilios seni öldürürse benden günah gitti.

0: Silahsız bir adam öldürmek size yakışmaz kumandanım.
1: Ama bir Türk köpeği o.
0: Ne olursa olsun bir insan. Silahsızdı, öldürebilirdin.
1: Kim olduğunu bilmiyorum ama erkek adammışsın arkadaş. Konuşturmayın köpeği, vurun zincire! Bırakın! Sallayın! Sallayın beni! Adım Karagüllü arkadaş, bir gün bu borcumu öderim sana! Bunun hesabını babanıza vereceksiniz.
2: Budala! Pis bir Türk esirini insan mı sayıyorsun sen? Ne kadar çok ölürlerse bizim için iyi. Babam olabilirsiniz. Ama sizinle aynı fikirde değilim. Kumandan Vasilios!
1: Buyurun efendim.
2: Suçluyu yaptıklarına pişman olup özür dileyene kadar senin emrine veriyorum. En küçük hatasını şiddetle cezalandıracak, her gün durumu bir raporla bana bildireceksin.
1: Başüstüne efendim.

0: Bayan Marcos'un elçileri geldiler efendim.
1: Ne istiyorlar?
0: Kızınız Prenses İran Hazretlerinin dest izdivaçlarını talep ediyorlar efendim.
2: Hayır baba, hayır! Evlenmek istemiyorum ben.
1: Buna sen değil, ben karar veririm. Kardeşin gibi sen de başıma bela mı olacaksın? Elçileri ağırlayın. Teklifi düşüneceğimi söyleyin.
3: Terlemişsiniz sayın prensim. Yaptığınız iş çok zor olsa gerek. Cevap ver bana. Bu bir emirdir.
1: Senin gibi bir köpek olmaktansa en ağır işlerle çalışmayı tercih ederim.
3: Hala akıllanmadın demek. Ama er veya geç adam edeceğim seni.
4: Karagüllerin izini ormanda kaybettik kumandanım.
3: Sersemler! Aptallar!

Şerefsizler! Kes haber çıkarın Müslüman köylerine! Yarın akşama kadar Karagülle'yi teslim etmezlerse... ...bütün Müslüman esirleri... ...Kale avlusunda idam edeceğim!

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Özledin mi?
2: Çok özledim seni. Herifi elde etmeni istiyorum senden.
1: Merak etme.
2: İş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
3: Merak etmeyin efendim.
2: Korkma, zehir değil. Allah'a ısmarladık. Bana kalırsa suçlu.
3: O soydu kasayı.
2: Suçlu zannediyorum. Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
1: Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
2: Günümüz doldu artık.
1: Ben meşgul olurum sizinle.
2: 3752 numaralı hesaba geçirin lütfen.
1: O adamla hemen ilgini keseceksin. Hayır, çocuk değilim artık. Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
2: Neredeyse gelirler.
1: Affet beni.
4: Gönülden yaralılar. Yarın 18'de TV4'te.
5: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
7: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap.

Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
7: Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
5: Kasa.
11: Marul.
5: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri prensiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?

çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: musun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşanır.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

Kurtulmak istiyorsan saç ele etin.

0: yaşasın ya! Bunlar bizimkiler!
1: Nasıl kurtuldunuz o zalimlerin elinde?
2: Allah'ın işi işte bu. Tam idam etmek için götürürlerken işlerinden biri bizi koyuverdi. Bizanslı'nın neden bize yardım ettiğini... vallahi biz de anlayamadık.
1: Nasıl bir adamdı?
2: Uzun boylu, keskin bakışlı, mavi gözlü biri.
1: Gene o, beni kurtaran adam. Öyle bir yiğidin o domuzların içinde ne işi var anlamıyorum.
3: Kim bu adam oğul, tanıyor musun?
1: Kılıcına baksan bir Türk kadar usta ve çabuk, yüreğine baksan bir Müslümanınki kadar temiz. Ama gel gör ki görünüşte tam bir Bizanslı. Çıkabiliyorsan sen çık bu işin içinden.
4: Babana yolladığım haberin cevabı gelinceye kadar burada, zindanda kalacaksın.
5: Müslüman esirleri kaçırmış kaleden. Sanki kendi kanımdan bir oğul değil de bir düşman var karşımda. Söyle, çare bul. Onu ıslah etmenin bir yolunu göster bana. Yoksa öz börz oğlumu kendi ellerimle öldüreceğim.
6: Antoine, elini ver bana.
5: Ne yapacaksın?
6: Gerçeği görebilmem için damarlarımdaki kan

0: Ne oldu? Ne gördün?
1: Öleceksin Antoine. Battal'ın oğlu öldüreceksin.
0: Neler saçmalıyorsun sen? Battal'ın oğlu yıllarca evvel öldü.
1: Yaşıyor. Kendi ellerinle yaşattın onu. Kendi ölümünü kendin hazırla.
0: Yalan söylüyorsun pis büyücü.
1: Bak. Gözlerinle gör.

0: Buna ki ihtiyar. Öz oğlum bu benim.
1: Yanılıyorsun. Senin değil Battal'ın oğlu bu. O da seni babası sanıyor. Ama gerçek babasının kim olduğunu öğrendiği zaman... ...yaşamak için pek az vaktin kalacak.
0: Hayır. O gerçeği öğrenmeden ölecek. Ve ben yaşayacağım ihtiyar Bunak.
2: Beni emretmişsiniz efendimiz.
0: Battal'ın oğlunu sen ellerinle öldürmüştün değil mi?
2: Evet efendim.
0: Köpek! Hala yalan söylüyorsun ha?
2: Bağışlayın efendimiz, ne olur bağışlayın. Çocuğu da anasını da dere kenarında kaybetmiştik. Sizden korkumdan bir şey söyleyememiştim efendim.
0: Ne soyu seni?
3: Ne oluyor Jean-Claude?
0: Oğlum diye yutturduğun o p***lerden bulduğunu söyle. Söyle diyorum sana.
3: Yapma, dur, vurma, vurma. Her şeyi söyleyeceğim.
0: Çabuk söyle.
3: Dere kenarında bir tekne içinde buldum.
0: Demek dere kenarında bir tekne içinde buldun o p***.
3: Anne! Anneciğim! Katil! Annemi öldürdün. Sen babam değil bir katilsin.
0: Evet, katilim. Kardeşim bildiğin o köpeği de öldüreceğim. Yazın Rahip Efendi. Vasilios. Bu emri alır almaz... ...derhal oğlumu öldürüp... ...kellesini gövdesinden ayırın. Ben hemen geliyorum. Antoine. Atlar hazırlansın. Amorium Kalesi'ne gidiyoruz.
4: Buyurun efendimiz.
0: Kuşu salın.

0: bu emri alır almaz derhal oğlumu öldürüp kellesini gövdesinden ayırın. Ben hemen geliyorum Antoine. Oğlunu öldürmemi emrediyor.
1: Yanlışlık olmasın kumandanım?
0: Hayır. Altında mührü var. Bu emri yerine getirmek benim için büyük bir zevk olacak.

0: musun?
1: Söyle köpek, neden beni öldürmek istedin? Kim emir verdi?
2: Ben!
1: Sen mi?
2: Evet, ben!
1: Bak, karşı koymuyorum. Beni öldürtecek kadar nefret duymanın sebebi ne? Bir baban nasıl oğlunu öldürtebilir?
2: Sen benim oğlum değilsin! En büyük düşmanım Battal Gazi'nin oğlusun! Babanı öldürdüğüm gibi seni de geberteceğim!
3: Hayır! Yapamazsın bunu!
2: Çekil önümden! Yoksa seni de gebertirim acımadan!
4: Senin babam olamayacağını anlamıştım!
2: Gebertin!
3: Bunu yapamazsın baba!
4: Canını almak için gene geleceğim!

0: Ulan ayı sen miydin? Bir beceremezsin zaten. İşte buyur, gördün mü yaptığını?
1: Bırak ulan kavgayı! Ben de sizlerdenim.
0: Bizdenmiş. Şimdi senin o yalancı dilini kesin de gör.
2: Dur zıp zıp. Dilini kesersen buraya neden geldiğini nasıl öğreniriz?
1: Bırak beni koca Afap. Bırak da konuşup anlaşalım.
3: Mengene Hasan derler bana. Kollarımdan kurtulacak baba yiğidi analar doğurmadı daha.
1: Öyleyse benden günah gitti.
0: Bunun hakkından ben geleceğim galiba. Gördün mü ayı? Kuş gibi uçarak kucağına geldim. Seni ne kadar sevdiğimi gör de anla ayı.
1: Ayı mı? Yiyeceğim onu, yiyeceğim.
0: Gene mi sen ayı? Gene beceremedin ya! Olmuyor ya!
1: Lan!
4: Seni arıyordum. Yetişmeseydin birbirimizi doğrayacaktık.
5: Tanıdım seni. Beni de bizimkileri de kurtaran bu yiğit. Bırakın gitsin.
4: Sizinle birlik olmak için geldim buraya.
5: Biron Bey'in oğlu neden bizimle birlik olmak istesin?
4: Ben de sizin gibi Türk oğlu Türk'üm.
3: Sorun bakalım, kimmiş babası?
4: Kendisini hiç görmedim ama... yeryüzünde ondan mert, ondan yürekli, ondan üstün silahşör yokmuş. Battal Gazi derlermiş babama.
5: Sözlerine inanmak çok güç. Eğer Battal'ın oğluysan, babanın kılıcını saplandığı yerden çıkartırsın.

Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İzin ver bana yüceten. Babamın kılıcını şehit kanıyla sulanan bu topraktan halkımın öcünde zalim Antuan'dan alayım. Ya Allah!

0: Yattığın yerde rahat uyu baba. Bu kılıca layık bir evlat olduğumu bütün dünyaya ispat edeceğim.
1: Bundan böyle önderimiz sensin.
2: Bütün bölgeyi kuşatın. Ormanı karış karış tarayın. İcap ederse her ağacın arkasına bir adam yerleştirin. O battal köpeğini yakalayıp gebertin.
3: Elimizdeki asker sayısı yeterli değil efendimiz. İzin verirseniz Kaptan Marcos'tan yardım isteyelim.
2: Marcos karşılığını almadan babasına bile yardım etmez.
4: Prenses Irene'i kendisine vermeniz şartıyla bütün kuvvetleriyle yardıma koşmaya hazır olduğuna yemin edebilirim.
2: Öyleyse derhal Kaptan Marcos'a haber verin. Böyle bir evlilikten şeref duyacağımı bildirin kendisine.
5: Hayır baba, Kaptan Marcos'la evlenmeyeceğim. İstersen annem gibi beni de öldür.
2: Öldürmekten de beter ederim seni. Yüzünü gözünü saç yağına bularım. Ömrünün sonuna kadar cılt yaralar içinde süründürürüm seni. Kapıya nöbetçi koyun. Düğün gününe kadar bu...

0: Despina.
1: Buyurun efendim.
0: Ne olur bana yardım et Despina. Bu mektubu battala götür. Doğru ormana gidersin. Orada muhakkak seni yakalayacaklar. Battala mektup götürüyorum dersin.
1: Yapamam efendimiz. Babanız duyarsa beni öldürür.
0: Hiç kimseye bir şey söylemezsen nereden duyacak? Sana bütün mücevherlerimin hepsini veririm.
1: Peki, sizin için yapacağım bunu.
0: Sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım.
2: Beni Kaptan Marcos'la evlendiriyorlar kurtar. Seni her zamankinden daha çok seviyorum İren. Vay namussuz vay. Mektubu yerine götüreceksin. Battalın saklandığı yeri öğreneceksin bana.
1: Baş üstüne. Zahmet iyiymiş. Bir oğlum vardı, şimdi iki oldunuz. Anan sayılırım ben seni.
3: Doğru. Ben de seni anam, oğlunu da kardeşim gibi seviyorum.
1: Elbette seveceksin. Süt kardeşin o senin. Annen emzirdi onu.
3: Aynı sütü emdiğimiz başından beri belliydi zaten.
4: Ne arıyorsun burada?
1: Battal Gazi Prenses'ten mektup getirdim.

0: Ormanda yakaladık bunu. Battala mektup getirdiğini söyleyince gözlerini bağlayıp alıp geldim.
1: Ver şu mektubu. Battal bu mektubu okursa yaralı haline bakmaz, kaleyi basmaya kalkar. Beni oraya götürür müsün?
2: Nereye gidiyorsun oğlum? Söyle, nereye gidiyoruz?
1: Battal benim kardeşim. Sevdiği kız da bacım sayılır. Zalimin elinden kurtarmak da boynumun borcudur benim.
2: Haklısın, öyleyse git oğlum.
1: Geri dönmezsem bu mektubu verirsin ona.
2: Olur.
1: Hakkını helal et ona.
2: Helal ol.

0: Korkma bacım benden. Battal'ın can arkadaşı, kan kardeşi Karagülle'yim ben. Seni Battal'a götürmeye geldim.
1: Sana inanıyorum kardeşim. Hadi gidelim.
2: Kim bu?
1: Battal'ın en güvendiği adamı bu işte. İstediğiniz her şeyi ondan öğrenebilirsiniz efendim.
2: Nedime Despina'dan Battal'ın yaralı olduğunu öğrendim. Gözünü bağladıkları için saklandığı yeri söyleyemedi. Onu da sen söyleyeceksin.
0: Öyle mi?
2: Söyle, nerede Battal?
0: Orman geniş, arada bul. Al öyleyse.
2: Biraz sonra bülbül gibi şakıyacaksın. Ne oluyor bu kıza? Gören de göbekleri birlikte kesilmiş sanır.
3: Hiç şüphen olmasın Antoine. Bunların göbekleri birlikte kesilmiş.
2: Ne demek istiyorsun?
3: Demek istediğim kardeş bunlar, hem de ikiz kardeş.
2: Hayır, olamaz.
3: İstersen bir de kızının üzerinde dene. Aynı acıyı duyacaklardır ikisi birden.

0: İşte sen benim oğlumsun. Oğlum. Çözün.
1: Kardeşim. Görür görmez kanımdan bir parça olduğunu anlamıştım.
0: Hiçbir meselemiz kalmadı öyleyse. Şimdi battalın yerini söyle bana oğlum. Sen Hristiyan kanından bir şövalyesin.
2: Hayır. Ben Müslüman bir Türk'üm. Battal da benim düşmanım değil, can kardeşimdir. Ona kötülük etmektense ölmeyi tercih ederim.
0: Budala, anlamadın mı hala? Babanım ben senin.
2: Tanrım beni affetsin. Ama senin gibi bir canavar benim babam olamaz.
1: Baba! Beni de öldürmeden dokunamazsın ona.
0: Götürün, zincire vurun yeniden. Belki o zaman aklı başına gelir.
1: Abi!
0: Seni de götürüp Kaptan Marcos'a teslim edeceğim. Bundan böyle bu sarayda yerin yok.
3: Peki bunu yaptık ama sonra ne olacak battal?
4: Şunun ucuna kuvvetle bastırın, ne olduğunu sonra görürsünüz. Hadi!
5: Atlasana korkak, durma!

0: Karagül'le.
1: Geleceğini biliyordum kardeşim.
0: Siz öbür esirleri kurtarın.

0: Antoine İren'i zorla Kappa Marcos'a vermek için götürdü. Koş battal. Kimse el sürmeden kurtar onu. Kız kardeşim o benim.
1: Kız kardeşim mi?
0: Evet, kız kardeşim.
1: Öyleyse Antoine da baban.
0: Olmaz olsun öyle canavar baba.
1: Biriniz Karagülle'yi Tes Fatmanı'ya ulaştırın. Yaralarını sarsınlar. Bizim korsan Marcos'a sorulacak ufak bir hesabımız var.
2: Marcos, seni damat olarak görmekle güç kazanıyorum. Bundan böyle kızım senin karındır.
3: Ben de sözümde duruyorum Antoine. Kaptan Doria 1500 adamıyla birlikte bu andan itibaren emrinizdedir.
2: İyi. Derhal kaleye hareket edelim öyleyse. Kaybedecek vaktimiz yok.
3: Güle güle sevgili kayınpederim. Düğün töreni biter bitmez beni de yanınızda bulacağınızdan hiç kuşkunuz olmasın. Sahil köylerini basın. Ne kadar erzak bulursunuz...

0: Kusura bakma arkadaşım, dağda kaldığı için nezaket kurallarını unuttu. Misafire ikram edilir ayı.
1: Korkma, canını alacak değiliz. Ne kadar varsa bizim tekneye yükle çabuk. Korsan Marcos Prenses İren'le evleniyor. Düğünde içmek için şarap lazım bize. Arkadaşlar, fıçıları tekneye taşıyın.
2: Canım.

0: Fıçılarıyla beraber alıyorum ihtiyar. Şimdi bir kova su getir de şu herifleri ayıltalım. Fıçıları taşımak için hamal gerek bize.
1: Emredin.
2: Gitmezseniz ben parçalayacağım sizi!
3: Ne var, ne istiyorsun?
0: Şu kancayı indirin de fıçıları yükleyelim.
3: Çocuklar, davranın geldi!
4: Yıkanmayı sevmiyorsun demek. Ziyan yok. Ben seni bu halinle de koynuma almaya razıyım.
2: Yaklaşma! Elini bile süremezsin bana!
5: Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera! Vera, Vera, Vera, Vera!
3: Aldatıldık! Herkes silah başına!

0: Gürültüye bakarsan çocuklar yukarıda eğlentiyi koyulttular anlaşılan. Eh, biraz da biz eğlenelim şimdi. Kaptan Marcos'un elinden hiç kimse kaçamaz.
1: Alçak köpek, bu yaptıklarının hesabını battal bir gün elbet soracak senden. Battal!
0: Tam da lafın üzerine geldim. Eceline suyan köpek kılıcımın üstüne gelir.

0: Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Ve eşhedü enne Muhammedin abduhu ve resuluhu.
1: Ve eşhedü enne Muhammedin abduhu ve
0: resuluhu. Sen de Müslüman oldun bizim gibi artık. Bundan böyle battalın anasının ismiyle Ayşe diye çağıracağız seni.
1: Ayşe.
2: Hala mı içiyorsun? Battal gerdiye giriyor, sırtını yumruklamayacak mısın yoksa?
3: Geliyorum, geliyorum!
2: Hadi yürü be!
4: Bu kılık sana çok yakışmış İrem.
1: İren değil, Ayşe benim ismim. Cariyeniz, kulunuz, köleniz olmaya Tanrı'nın huzurunda yemin ettim.
4: Kölem değil, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle karım, hayat yoldaşımsın benim.
1: Ölüm bile ayıramaz bizi.
5: Battal Gazi'nin saklandığı yeri bildirmekle şeref duyarım ekselans.
6: İyi. Yerlerini bulduk sayılır. Gerekirse ormandaki bütün ağaçları yakacağım. Bu sefer kurtulamaz elimden.

0: Atın.
1: Puh! La ilahe illallah.
0: Sana son bir fırsat daha veriyorum oğlum. Eğer battalı öldürmeye razı olursan seni affetmeye hazırım. Kararını bekliyorum. İstiyorsan keskin bir kılıç versinler.
2: O kılıç elime geçerse bil ki önce seni gebertim.
0: Demek beni gebertirsin öyle mi? Görelim bakalım. Babandan üstün tuttuğun insan senin canına ne kadar değer veriyor? Bağlayın şunları ölüm çarkına.

0: gücümün sonuna geldim arkadaş. Dayanamıyorum artık.
1: Kabahat bende sıp sıp. Üzülme sen. Benim kilomda bir adamı fil olsan daha fazla taşıyamazdın.
0: Öldür beni zalim Antuan. Öldür de kurtulayım artık. Öldür de kurtulayım artık.
2: Dayan sıp sıp.

0: Dayan.
1: Gücüm kalmadı ağam.
0: Dayan zıpçık. Gayret et biraz.
1: Dayanamıyorum dedim ağam.
2: Öldüğüme değil, seni üzdüğüme yanarım zıpzıp. Hadi hakkını helal et. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah.
1: Ayvan! Kardeşim!
0: Antoine! Antoine! Bu yaptıklarını yanına bırakmayacağım! Bırakmayacağım! Bırakmayacağım! Dayan kardeşim, Allah'tan umut kesilmez.
3: Şimdiye kadar kimse dayanamadı bu kadar. Oklayın kollarını köpeğin!

0: don't!
1: Rezil duvar hale! Böyle çocuk da böyle dadılıkta yönetimine girsin! Kaçıyorum ya! Duramam! Ay ay! Erkeneyim! Gelmeyin!
2: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
3: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım.
2: Gazeteye ilan vereceksiniz.
4: Gene dadı için mi efendim?
2: Evet.
4: Çocukları çok severim.
2: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
4: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
0: Hala düşmedi.
4: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
5: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
3: Kim? Kim gönderdi onu?
5: Öyle gerekiyordu.
3: Zeynep abla.
4: Efendim?
3: Bizi affedecek misin?
2: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
6: Gülşah birazdan TV4'te.
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
3: Kasa.
4: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

0: program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: bakın.
1: Hamda Leyslik. Sevince.
2: Anneciğim ne haber? Pokerde baban kazandı.
3: Eviniz çok güzel ama Muhit sigorta filan attı galiba.
2: Bu saatte size zahmet verdi.
4: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
3: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine.
2: Al yüzüğünü, ben kaybettim.
4: Ay başında taşınıyorum.
3: Ama oğlum nasıl olur?
4: Gene başlama anne.
3: Mutlu değilim.
4: Eşiniz de doğacak yavruyu da kurtaramadık.
5: Polise yardımcı olursan mahkeme de bu hususu dikkate alır.
3: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum.
6: Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
5: Evet, biraz önce geldi.
4: Gönül işi mi?
5: Evet baba.
3: Ne olur bir an önce evlensinler.
7: Birleşen Yollar, yarın 16.15'te TV4'te.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
7: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış

0: olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
1: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
0: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
0: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokalla Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
9: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
12: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
11: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
12: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
13: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Gel bir de story atalım.
1: Tamam abi, tamam.
0: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

Koşun yakalayın!

İstemem! İstemem! Eksik olsun böyle iş! Böyle çocuk düşman başına!

0: Bu kaç gün dayanmıştı?
1: 5 gün.
2: 5 gün 6 saat.
0: Tamam, bu işte bitti.
2: 6. kahvaltısını edemeden gitti.
3: Görülmüş şey değil. 1 ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
1: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım. Herhalde daha iyi bir iş buldular.
3: 7'si de mi daha iyi iş buldular? Anneni kaybettikten sonra eve dadı dayandıramıyorum. Baba, söylesene neden kaçıyor bu dadılar?
0: Ne bileyim oğlum. Ben gelen dadıların yüzünü bile görmüyorum ki. Her tarafım ağrıyor. Hastalığımla uğraşıyorum ben yavrucuğum ya.
1: Vallahi babacığım, biz elimizden geleni yapıyoruz ama onlar durmuyorlar, böyle kaçı kaçı veriyorlar.
3: Anlaşıldı. Yeni bir dadı daha arayacağız. Ama eğer bu sefer de...
1: Sen hiç merak etme babacığım. Onu memnun etmek için biz ne lazımsa yaparız.

0: Tamam.
1: Babam gitti. Dadı da yok.
0: Emme bu banyenizini bulacak.
1: Olsun. Buluncaya kadar rahatsız ya, ona bak sen. Hadi yarışlara gidiyor muyuz?
2: Tabii gidiyoruz.

0: koşuda Hakan'a Yasemin'i oynuyor.
1: Hadi lan sen de! Yasemin'le para yatırılır mı hiç?
0: Aa, şuna bak! Bu yarışın birincisi Yasemin'dir, bak görürsün.
1: Tuzlu hem de korkma.
2: Geçen sefer de öyle dedi. Sana oyduk, bütün param gitti.
3: Durun, durun! Karayel varken bunların ikisine de para yatırılmaz.
2: Kusura bakma ama dede, sen bu işten hiç anlamıyorsun. Karayel suçluya girdi.
4: Kim demiş onu?
0: Siz beni dinleyin, en iyisi Yasemin'dir. Hadi verin paraları da biletleri alalım.
5: Adı geçen ham maddenin Almanya'dan ithali konusunda açılacak olan akreditif... bir de gazeteye ilan vereceksiniz.
6: Gene dadı için mi efendim?
5: Evet, yedincisi de gitti.
0: Yasemin! Haydi Yasemin!
2: Bravo Yasemin, bravo!
0: Haydi Yasemin, haydi!
5: Efendim?
6: Merhaba hayatım, nasılsın? Akşama buluşuyoruz değil mi? O kadar meşgulsün ki unutacağını bildiğim için hatırlatayım dedim.
5: Yo, unutur muyum hiç? Yalnız bu akşam bir iş toplantım var. Eğer kurtulabilirsem gelirim tabii.
6: Yo, mazeret kabul etmem. Mutlaka bekleyeceğim.
0: Yani Yasemin'in kaybetmesine hayretim
2: değil mi? Zaten kabahat bizde ki... ...senin gibi salan lafına uyup... ...bütün paramızı o uyuz beygire yatırdık.
0: Ne bağırıyorsun be, ne bileyim ben?
2: Ulan madem bilmiyorsun... ...niçin Yasemin'i oynayın diye tutturdun?
3: Hadi olan oldu artık. Yürüyün şuradan bir taksi bulalım da eve gidelim.
2: Ne taksisi dede? Ha işte bütün paramız bu. Trenle gidebilirsek ne âlâ.
1: Bu para dördümüze yetecekmiş hiç.
2: Dördümüze yetmez ama üçümüze yeter.
3: Yürü.

0: Beğendin mi?
1: Çok güzel. Ama bu kadar pahalı bir hediyeye lüzum yoktu.
0: Ara sıra olsa bile sana beni hatırlatır diye düşündüm.
1: Şimdi de sistem.
0: Biliyorum. İşlerinden bana ayıracak vakit bulamıyorsun. Halbuki ben hep senin yanında olmak isterdim. Evini, çevreni, en önemlisi küçük kızını, o sevimli yaramazı tanımak, onunla dost olmak isterdim.

0: Niye güldün?
1: Bugün gene gazeteye dadı aranıyor diye ilan verdik.
0: Dadı gene mi kaçtı? Bu kaçıncı oluyor?
1: Yedinci.
2: Kaç gün dayanır bu dersin?
0: En çok üç gün!
1: Melahat Hanım, sadece Gülşah'a dadılık değil, evin düzenini de temin edecek. Ayrıca baba, sizin ilaçlarınızla da ilgilenecek. O ne derse yapılacak.
0: Ha? Tabii babacığım, hiç merak etme. Onu memnun etmek için elimizden geleni yapacağız.
3: Ne kadar dağıtmışsın burayı böyle? Önce tertipli olmasını öğrenmen lazım. Sen çok cici bir kıza benziyorsun. Eğer sözümü dinler, söylediklerimi yaparsan seninle çok iyi anlaşırız.
0: İnşallah.
3: Ben metotlu bir insanım. Muntazam yaşamayı severim. Bunu sana da öğreteceğim. Sabah tam 8'de kalkıp beraber kahvaltı edeceğiz. 10'da da ders.
4: Şu surata bak, meymenet yok.
2: Kaç gün dayanır bu bize dersiniz?
4: 4 gün, bilemedin 5 gün.
0: Yok canım, 3 günde tamamdır hesabı.
2: Hemen başlıyor muyuz? Önce hangi numara?
0: Tabii. Önce Redki

0: oldu Melahat Hanım? Geçmiş olsun. Birinci taarruz harekatı başarıyla sonuçlandı. Şimdi ikinci harekat başlıyor. Ne harekatı?
1: Ne harekatı?
2: Kızılderili Tonto harekatı.

0: Ökse mis hazır.
1: Geliyor. Kaçalım.
2: Sizler daha beni tanımıyorsunuz. Eğer öyle ok atmak, ip çekmek gibi saçma oyunlarla kaçıracağınızı zannediyorsanız çok aldanırsınız. Hadi otur bakalım masaya. Bu tepsideki kahvaltının hepsi bitecek. Öyle yumurta sevmem, reçel yemem falan yok.
3: Oturamam.
2: Ne demek oturmam?
3: Yani önce büyükler oturur, sonra küçükler. Önce siz buyurun.
2: Teşekkür ederim.
3: Bak şöyle. Rahatsınız ya.
2: O ne? Pardon. Ay ne oluyor? Yapıştım galiba. Aman yarabbim. Şeytanlar nasıl bastı? Ay ne oluyor? Çıkarın şunu. Ay sen niye yapıştın? Yarabbim. Vay domuz vay. Bu kibarlığın altında bir rezalet olduğunu anlamalıydım.
3: Ne o dadıcım, geçmiş olsun. Yoksa üşüttün mü?
2: Evet, yıkanırken birdenbire sular kesildi. Ama bunu kimin yaptığını da çok iyi biliyorum.
3: Haklısın. Sular idaresi boyuna suları kesiyor. Şikayet etmek lazım bunları. Dadıcım, senden bir ricam var.
2: Neymiş o?
3: Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misin?
2: Ne yapacaksın bebeğim? Bebeksiz uyuyamaz mısın?
3: Uyuyamam ya.

0: Dada Hanım ortada görünmüyor.
1: Neden kahvaltıya inmedi acaba?
2: Akşam öyle bir nakavt oldu ki hala uyanamamıştır.
3: Bu kadın çok inatçı çıktı be! Bölün üçüncü gün hala gitmeye niyeti yok.
2: Bugün gidecek.
1: Nereden bildin?
0: Yoksa koca dayı harekatını mı uyguluyoruz?
2: Evet. Hmm. Hemen git koca dayıyı getir.

0: Basta, né? Como tá o nome?
1: Üç gün dayandı. Gene fena değil.
2: Hoca dayının sayesinde.
3: Efendim?
2: Babacığım, ben Gülşah. Dadı gene kaçtı.
3: Ne? Bu da mı kaçtı?
2: Evet babacığım.
3: Bu dadı da kaçmış.
4: Gene mi?
3: Evet. Bir gazete ilan daha verin.
2: Babam herhalde yeni dadı için gazeteye ilan verecek.
1: Versin, o da geldiği gibi gider. Kimse bizim özgürlüğümüze mani olamaz.
4: Yeni dadı geldi efendim.
3: Alın içeri.
4: Buyurun.

0: Buyurun, oturun. Şaşkınlığımı bağışlayın. Bu kadar genç bir dadı ile karşılaşacağımı zannetmiyordum. Daha önce çocuk baktınız mı hiç?
1: Hayır efendim, bu ilk işim olacak. Ama başaracağımı sanıyorum. Çocukları çok severim.
0: İnşallah başarırsınız. Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
2: Bu seferki pek toy.
3: 3 gün bile dayanmaz.
4: 3 gün fazla, 2 kahvaltı yeter buna.
5: Bir gece bile dayanmaz.
1: Sen küçük Gülşah olacaksın.
5: Siz de babamın gönderdiği yeni dadımsınız, değil mi?
1: Evet. Adım Zeynep.
5: Dedem!
1: Bana kalırsa nargile öksürtüyor sizi.
6: Yani bu nargileyi bırakmamı mı söyleyeceksiniz?
1: Hayır, yok. Birden bırakmak zor olur. Ama biraz azaltabilirsiniz belki. Sen de aşçıbaşı Musa olacaksın. Sen emektar uşak Rüstem. Anladığıma göre siz çok iyi anlaşan 4 kişilik bir grupsunuz.
6: İyi anlamışsın. Eğer işlerimizi bozmak niyetindeysen...
1: Hayır. Böyle bir niyetim yok. Bundan sonra çok iyi anlaşan 5 kişilik bir grup olacağız. Gülşah, odanı görebilir miyim?
5: Tabii, buyurun.
1: Nedir bu resimler?
5: Bunlar mı? Tom Brax, Red Kid, Zagor, Superman, Swing, Tex, Kızıl Maske.
1: Ya!
5: Yoksa onları tanımıyor musun? Kusura bakma ama çok cahilsin. Onların hepsi benim dostlarımdır.
1: Benim de romanlarda yaşayan bir sürü dostum vardır. Onları bir gün sana tanıtırım. Böyle tabancaları, tüfekleri yoktur. Kimseyi öldürmezler. Çok sevimli insanlardır. Hadi gel seninle biraz konuşalım.
5: Ne diyeceğini biliyorum. Akşam 9'da yatakta olmalıyım. Sabah 8'de kalkacağım. 8.30'da kahvaltı ve ders.
1: Yok canım. İnsan uykusu geldiği zaman yatar. 9'da yatman şart değil ki. Yatılı okul değil burası. Ben buraya senin canını sıkmak için gelmedim ki.
7: Harekat başlıyor.

0: ne oldu be? Hala düşmedi.
1: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Küçük şakaları ben de severim ama... ...karşındakinin canını yakmamak şartıyla sütüne kaç şeker koyarsın?

0: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
1: Çabuk çabuk, geliyor!
2: Görür o şimdi gününü.
1: Oo, buyurun, hava da güzel. Şöyle oturmaz mısınız? Ben de size güzel bir kahve yapayım.
0: Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Ama oturmaya değil, Gülşah'ı almaya geldim. Banyo yapacak. Hadi yavrum, gidelim.
2: Biraz otursaydınız.
0: Önce banyoyu yapalım, akşamüstü çıkar otururuz. Hadi.
1: Bir dakika. Ne olur, biraz otursaydınız. O kadar uğraştık.
0: Benim yerime siz buyurun.
1: Ne ettin be? Ulan ne olur mu? Oturulur mu oraya be? Kızı oturtacaktın, kendin oturdun. Olur mu oğlum? Ya sen ne şamşal adam mısın be? Yapılır mı lan? Şu hali bak, şu hali bak lan. Ne kafasını da bak, bu da bak. Ne oldu? Ulan ya kendi yaptın, sen kendin oturdun be.
2: Geçmiş olsun, yoksa üşüttünüz mü?
0: Evet, yıkanırken birden sular kesildi.
2: Ya öyle mi? Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misiniz?
0: Tabii.

0: niye bağırmadı bu?
1: Yoğusam ayıyla tanış mı çıktı?
2: Vay canına, amma iş be!
0: Olur kız, söylesene!
3: Gelsenize içeri, bakın ne kadar sevimli bir misafirimiz var! Gelin, gelin de sizi onunla tanıştırayım!
4: Ay Allah kahretsin, amma çetin ceviz çıktı! Hiçbir şeyden korkmuyor! Redkind, Zagor, Tombrax'lar da fayda etmiyor!
0: Bunu kolay kolay kaçıramayacağız galiba!
1: Görmediniz mi? Koskocaman ayıyı karşısına almış, şeker yedirip duruyordu!
0: Ne yapacağız?
1: Yapacak bir şey kalmadı gari!
4: Allah kahretsin! Çattık bu sefer!
2: Durun! Hemen gevşemeyin! Onu buradan kaçırmak için başka çareler de var!
5: Merhaba!
3: Merhaba!
5: Sizi tebrik etmek isterim!
3: Neden?
5: 15 gündür bizim evdesiniz de ondan! Şimdiye kadar Gülşah 15 gün dayanan dadı çıkmadı!
3: Bana kalırsa iftira ediyorsunuz Gülşah! Hiç de sizin sandığınız kadar yaramaz değil! Yalnız biraz şakacı! Ben de şakaya bayılırım! Onun için çok iyi anlaşıyoruz!
5: İnşallah hep böyle devam eder! İyi günler!

0: Nasıl? Beğendin mi?
1: Beğenmek zorunda mıyım?
0: Bunlar da roman kahramanları. Eğer öykülerini dinlersen onları da seversin.
1: Seveceğimi sanmıyorum. Bana ne onlardan?
0: Sen Pinokyo'nun maceralarını biliyor musun?
1: Hayır.
0: Kitabı okuduğumuz zaman onu çok seveceksin. O aslında iyi bir çocuk olmak ister ama daha önce edindiği yaramazlık, umursamazlık, muzip gibi alışkanlıklarını bir türlü bırakamaz. Ve bu yüzden başına gelmedik macera kalmaz.
1: Hepsi palavra. Bebekler için uydurulmuş boş şeyler bunlar.
0: Biraz okuyalım istersen. Bakarsın hoşuna gider.
1: Sen bilirsin.

0: Yeter, artık okuma.
1: Neden? Beğenmedin mi?
0: Beğenmedim tabii. Saçma sapan bir şey.
2: Ne? Öyle mi? Sen düşmanla işbirliği yapmışsın.
0: Ben mi? Yok.
2: Rüstem bana her şeyi anlattı. Karşısına oturup okuduğu kitabı dinliyormuşsun. Burada Red Kit, Tom Brax, Zagorlar falan varken, ha?
0: Evet ama o kitabı beğenmedim ki.
3: Olsun, niye oturup dinliyorsun?
2: Bana bakın, onun niyeti hepimizi tatlılıkla yola getirmek. Yahu ne inatçı şey be! Ne yaptıksa kaçıramadık.
0: Bu sefer öyle bir şey yapacağım ki.
2: Ne yapacaksın?
0: Dünyada burada kalamayacak.
3: Onu kaçırmak kolay değil. Koca dayıya bile dayandı.
2: Ya!
0: Bu sefer dayanamayacak. Bakın ne yapacağım anlatayım.
1: Uyku vakti geldi Gülşah'cığım.
0: Ama film seyrediyordum.
2: Bu saatte yatmaya mecbur muyuz?
1: Siz isterseniz seyredebilirsiniz. Ama Gülşah'ın yatması lazım. Hadi, lambanı söndüreyim mi?
0: Uykum yok.
1: İstersen sana Pinokyo'nun maceralarını okuyayım.
0: İstemem. Yalnız kalmak istiyorum.
1: Nasıl istersen. İyi geceler.
0: Bir dakika.
1: Evet?
0: Resimlerin hepsini değiştirdim.
1: Gördüm.

0: konuşmak gibi olmasın ama nargile öksürtüyor sizi.
1: Seni alakadar etmez, benim işime karışma.
0: Peki, siz bilirsiniz. İyi geceler. Ama ilacınızı içseniz iyi olur.
2: Ay, saat kaç anne?
3: 11. Metin'e telefon etmedin daha, değil mi?
2: Oh, hayır.
3: Senin yerinde olsam ederdim. Bulabileceğin en iyi koca namzet o.
2: Aman anne, işime karışmasan olmaz. Ben ne yapacağımı bilirim.
3: Çok bilirsin.
2: Bu akşam beraberiz Metin'le. Bana sırılsıklam aşık. Göreceksin, birkaç gün içinde bana evlenme teklif edecek.
4: Efendim. Merhaba Füsun.
5: Nasılsın hayatım? Senin ne kadar meşgul bir adam olduğunu bildiğim için bu akşam buluşacağımızı bir daha hatırlatayım dedim.
4: Amma yaptın ha! Unutur muyum hiç? Tamam, tamam. Akşam 9'da eve uğrar, seni alırım.
6: Dadının bu sefer işi tamam. Gülşah ona öyle bir tuzak kurdu ki dadı yarın yolcu. Hem bu sefer Metin Bey onu gönderecek. Belki de polise verir.
7: Allah Allah, niye polise veriyormuş ki?
6: Hani Metin Bey'in böyle pırlantalı kol düğmeleri var ya...
7: Var.
6: Gülşah onları babasının çekmecesinden aldı ve dadının odasına sakladı.
7: Çok güzel! Hadi şimdi gidelim dedeyle tavla oynayalım.

0: Evet. Evet benim. Giyiniyordum. Evet tabii. 10-15 dakikada çıkarım evden. Yarım saate kadar orada olurum herhalde. Tabii tabii.
1: Şeş beş. Bu şeş, bu da beş.
2: Şeş beş böyle mi oynanır? Ne kafasızsın be? Oyunu zorla vereceksin. Şeşle bunu kıracağım, beşle de bunu oynayacaksın.
3: Sen karışma canım.
2: Tabii, buldum bu salağı, yenersin. Sen var mısın benimle oynamaya?
4: Beni bakın, siz onu bunu bırakın da yukarıda beyefendi ne yapıyor acaba?
2: Ne yapacak? Çekmeceyi açacak, kol düğmelerini bulamayacak.
5: Hayır Gülşah, bulacak. Yerine koydum babanın kol düğmelerini. Geldiğimden beri sizlere doğru olanı göstermeye çalıştım. Hepiniz yaşça benden daha büyük insanlarsınız. Benim sizlere öğretecek bir şeyim olamazdı. Beni düşündüren sadece Gülşah'tı. Bir çocuk doğuştan değil, çevresiyle kötülüğe itilir. Önünde tavla oynamak, yarışlarda kumar oynatmak, bu zararlı yayınları okumasına mani olmamakla ona çok kötü örnek oluyorsunuz. Bugüne kadar yaptığı küçük yaramazlıkları aldırmamıştım. Fakat bu seferki hoş görülür gibi değil. Eğer şansım yardım etmeseydi, hırsız damgası yiyecektim. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bu evde bir yabancının istenmediğini biliyordum. Ama gene de benden bu kadar nefret ettiğinizi bilmiyordum. Size sevineceğiniz bir haberim var. Gidiyorum. Mücadeleden yıldığım için değil, güçlüklerle savaşmasını bilirim. Fakat nefretinizin yenemeyeceğim kadar büyük olduğunu anladım. İnsanları olduğu gibi kabul edip onları sevmeye çalışmak bende bir alışkanlık haline geldiği için sizlere kızgın değilim. Belki biraz kırgınım. Benden sonra da mutlu olmanızı dilerim.

0: gel, bir beş yapalım bari. Canım oyun oynamak istemiyor.
1: Oh. Ne yapıyorsunuz burada?
2: Hiç, oturuyoruz babacığım.
1: Zeynep Hanım nerede?
3: O yok.
2: Yani şey babacığım, hani...
1: Anlaşıldı. Sonunda o da gitti, değil mi? Kalacağını sanmıştım, çok iyi bir kızdı. Şimdi gene dadı mı arayacağız?
2: Babacığım, sakın dadı arama. Zeynep ablam gene gelecek. Birkaç gün için gitti. Bir işi varmış da.
1: Öyle mi? Bak buna memnun oldum.
4: Neler uydurdun sen öyle? Ne zaman gelecek?
2: Gelmeyecek tabii. Biz gidip getireceğiz.
4: Çok iyi olur. Ama nasıl getireceğiz? Adresini bile bilmiyoruz.
2: Adresini babamın sekreteri bilir.

0: Gülşah, dede, ne işiniz var sizin burada?
1: Seni görmeye geldik, kızdın mı yoksa?
0: Yok, hiç kızarmayayım, çok sevindim. Annem, kardeşlerim.
2: Biz tanıştık. Aysel bize kahve bile yaptı.
0: Anneciğim, ilacını aldım.
3: Sağ ol kızım.
1: Ablacığım, biraz evvel elektrikçi geldi. Bunu yarına kadar ödemezsek keseceklermiş.
0: Bakarım bir çaresine.
1: Abla, benim karnım acıktı.
0: Şimdi hazırlayacağım şekerim.
1: Şey, benim de karnım acıktı.
0: Şimdi hazırlarım.
4: Müsaade edersen yemek işini biz yapalım.
0: Olur mu hiç, siz misafirsiniz.
5: Olur tabii.
0: Size layık bir şey yok ama.
5: Olsun, ne varsa onu yeriz biz.

0: Leyla.
1: Efendim?
0: Bizi affedecek misin?
1: Senin gibi tatlı çocuklar kolay affedilir.
2: Ya bizim gibi koca kazıklar? Onlar da kolay affedilir mi?
1: Tabii.
0: Buraya seni almaya geldik.
3: Bizimle geleceğin değil mi?
4: Ne olur.
2: İşinin başına dönmeni istiyoruz.

0: odayı senin istediğin gibi değiştirdim.
1: Çok çok teşekkür ederim.
2: Merhaba. Döndünüz demek. Buna sevindim. Size öyle alışmıştık ki hep aramızda görmek istiyoruz. Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
0: Hadi gel, mutfağa gidiyoruz.
1: Ne yapacağız mutfakta?
0: Görürsün.

0: Ne oluyor, nedir bu masa? Bir şey mi kutluyorsunuz?
1: Evet, senin tekrar aramıza gelişini kutluyoruz.
2: Sana tekrar kavuşmak bizi çok sevindirdi.

0: Sizlere çok teşekkür ederim. Beni o kadar duygulandırdınız ki... kendimi tutmasam ağlayacağım.
1: Hadi, artık... açalım.
2: Tamam.

0: bakın. Bundan sonra bu evde Zeynep ablam ne derse o olacak. Onun sözünden çıkanın elimden çekeceği var. Bir daha at yarışlarına gitmek falan da yok. Anlaşıldı mı?
1: Sen atları çok mu seviyorsun?
0: Seviyorum tabii. Ama bunun yüzünden bütün paramızı kaybediyoruz.
1: O halde yarın hep beraber atları görmeye gideceğiz. Hem para kaybetmeyeceğiz.

0: Ne var yavrum? Niye kalktın?
1: Uyuyamadım.
0: Neden?
1: Korktum. Karanlıktan korktum.
0: Şimdiye kadar karanlıktan hiç korkmazdın sen.
1: Aslında korkmadım da... ...canım seninle beraber yatmak istedi.
0: Eğer bu kadar çok istiyorsan yatabilirsin tabii.

0: sizi buraya çok önemli bir şey konuşmak için topladım.
1: Gündüzler çuvala mı girdi yani? Sabah konuşsak olmaz mıydı?
0: Sabaha kadar bekleyemem. Hemen bir karar vermemiz lazım.
2: Neymiş bu karar? Bari hemen verelim de gidip yatalım.
1: Çabuk ol Gülşah, uykusuzluktan öleceğim kızım.
0: Biraz evvel bir şey keşfettim. Dadıların için sevmediğimi. Çünkü benim dadıya değil, bir anneye ihtiyacım var. Sadece bir anne, anlıyor musunuz? Hiç tanımadığım anneciğimi bazı geceler rüyalarımda görürüm. Çok uzaklardan bana seslenir. Peşinden koşarım ama bir türlü ona yetişemem. Bu gece gördüm, yetiştim ona. Ellerinden tuttum önce. Sonra sarıldım. Öptü. Kimdi o biliyor musunuz? Zeynep abla. Evet, Zeynep abla. Ben artık onun dadım değil, annem olmasını istiyorum.
1: Emme, nasıl olacak bu iş?
2: Zeynep ablanın annen olması için
1: babamla evlenmesi lazım.
0: Aferin be, nasıl da anladın? İşte bunun için sizi uyandırdım. Bana yardım edeceksiniz.
3: Vedalaşmam çok zor sevgilim. İmkan olsa yanından hiç ayrılmak istemiyorum.
4: Yakında o da olacak sevgilim. Hiç ayrılmayacağız. Hiç.
2: Güç iş bu. Bu gösterişsiz haliyle Metin Zeynep'i hiç fark etmez.
0: Biz de Zeynep ablayı babamın dikkatini çekecek hale getiririz.
1: Nasıl yapacağız bu işi?
0: Kadınlar erkeklerin dikkatini nasıl çekiyorlarsa öyle, giydirerek, güzelleştirerek.
1: Kolay mı? Para lazım bir kere.
0: Evet, para lazım. Bana bakın, hepimiz bütün paramızı bu işe harcayacağız. Bütün paramı getirdim.
2: Peki nasıl açacaksın kumbarayı?
0: Ayıp ettim be dede, o da iş mi? İşte hepsi bu.
2: İyi, dur ben de vereyim bütün paramı.
1: Belki de 50 lira varmış.
2: 50 mi?
1: 10 lira daha varmış.
2: 10 lira mı çıkar? Kesendekileri sökün.
5: Bu ne, ben seni biliyorum, birini çıkmışsın. Bu ne bu?
2: Aferin.
1: Verin benim param, o benim şeyim param. Taksit param.
0: Sus numaracı seni.

0: anne. Sana aldık onları.
1: Neden yaptınız bunu? Çok pahalı şeyler bunlar. Ne lüzum vardı?
2: Ne demek ne lüzum vardı? Bizim sana hediye almaya hakkımız yok mu yani?
1: Hepsi çok güzel, çok şık kıyafetler. Ama hepsi de yazlık. Burada nasıl giyerim bunları?
0: Burada giymeyeceksin ki. Biz her sene Antalya'ya yazlık evimize gideriz. Orada giyeceksin. Baba!
3: Efendim?
0: Bu yıl Antalya'ya gitmiyor muyuz?
3: Gideceğiz tabii.
0: Dadım da gelecek değil mi?
3: Elbette. Dadını çok mu seviyorsun?
0: Ya sen? Sen sevmiyor musun onu?
3: Severim tabii. Sana o kadar iyi bakıyor ki, hakiki annen olsa o kadar bakar.
0: Heh, ben de onu diyecektim zaten. Yani zaman zaman keşke benim de bir annem olsaydı diye düşünürüm de. Yani demek istiyorum ki...
3: Ne demek istediğini anlıyorum yavrum. Senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Bunu düşünerek de...
0: Evet, bunu düşünerek...
4: Gülşah! Kahvaltı hazır!
3: Hadi, kahvaltı hazırmış.
0: Ama bir şey söylüyordun.
3: Bunları sonra konuşuruz.
0: Dede, birkaç güne kadar Antalya'ya gidiyoruz.
2: Sahi mi? Hı? Memnun oldum. Belki güneş belimin ağrılarına iyi gelir.
3: Sizi az daha tanıyamayacaktım.
1: Neden?
3: Bilmem. Saçlarınızı değiştirmişsiniz galiba. Üzerinizdeki elbise de size çok yakışmış.
1: Çok naziksiniz.

0: Babacığım, Zeynep ablam daha önce Antalya'ya hiç gelmemiş. Ben de ona her yeri gezdirdim.
1: İyi etmişsin.
0: Ne o babacığım? Misafir mi gelecek?
1: Hani İstanbul'da seninle bir şeyler konuşmuştuk. Ben senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu söylemiştim.
0: Evet.
1: Onunla yarın tanışacaksın. Buraya davet ettim.

0: babacıcık kız.
1: Merhaba desene kızım.
0: Merhaba. Ay anne şuna bak ne tatlı şey. Gel gel seni bir öpeyim.

0: Çok güzel yüz hatları var. Anne, anne şu ellere bak!
1: Allah nazardan saklasın. Çocuk değil, taş bebek. 41,5 kere maşallah.
2: Gel babacığım, gel. Sizi tanıştırayım. Babam. Füsun'u tanıyorsunuz. Annesi Suzan Hanım.
1: Metin Bey'in babasıyla tanışmak bizim için büyük bir şeref.
3: O şeref bendenize ait hanımefendi. Geleceğinizi bilseydim sizi karşılamak için daha ciddi bir şeyler giyerdim.
1: Ne beis var efendim? Biz buraya sizin rahatınızı kaçırmak için gelmedik ki.

0: Zeynep Hanım, Gülşah'ın dadısı.
1: Hayır, dadım değil, ablam.
0: Evet, ablası. Aileden sayılır. Hepimiz onu çok severiz.
2: Eğer yavruma iyi bakıyorsa benim de sevgimi kazanır.
3: Hadi Gülşah, misafirlerimizden müsaade isteyelim de giyinmeye çıkalım, birazdan denize gideceğiz.
4: Güle güle cicim.
1: Anasmarladık cicim.

0: tabak koydunuz?
1: 5 kişiyiz de ondan yavrum. Sen, baban, ben, annem, bir de deden.
0: Ya Zeynep ablam?
1: Zeynep ablam mı? O da mı bizimle yiyecek?
0: Tabii bizimle yiyecek.
1: Öyle ya tabii. Nasıl oldu da düşünemedim.

0: Hadi hatırım için bunu da yiyeceksin.
1: Yiyemem, doydum.
0: Hadi numara yapma, çocuklar pastaya bayılır.
1: Artık canım pasta istemiyor ki.
0: O zaman sana bir şeftali vereyim.
1: İstemiyorum.
2: Gülşah'cığım, artık yemeyeceksen müsaade iste, odamıza çıkalım.
1: Çıkalım.
0: Onu bu akşam ben yatıracağım.
1: Efendim?
2: Duymadın mı yavrum? Hadi Füsun Hanım'a yatak odanı göster.
0: Hadi yavrucuğum. Önce geceliğini bulalım. Sakın sen gösterme. Ben bulmak istiyorum. Yakında sana ben bakacağım. Sana ait her şeyi öğrenmem lazım. Evet. Nerede olabilir? Herhalde şu dolapta.
3: Füsuncuğumun en büyük emeli bir evlat sahibi olmaktı. Sayenizde buna kavuştu. Gülşah'ı nasıl seviyor bilemezsiniz.
4: Gülşah da onu sevdi.
3: Tabii efendim. Çocuklar kendilerini sevenleri hemen anlarlar.
2: Müsaadenizle. Ne yapıyorsun Gülşah? Nedir bu dağınıklık?
1: Hiç! Geceliğim ağrıyor.
2: Geceliğinin yastığının altında olduğunu sen biliyordun.
1: Biliyordum ama söylememi istemedi.
2: Siz rahatsız olmayın, ben yatırırım Gülşah'ı. Zaten önce yıkanması lazım.
0: Geceliği de yastığın altına koymak pek garip bir buluş.
1: Yok, nereye koyacaktık? Ben eskiden çok fena bir kızdım. Sen beni iyi bir kız yaptın. Ama bu kadını gördükçe gene aklıma kötü şeyler geliyor.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
10: Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
11: Sadece durulan.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
15: Sen de sadece Duru'la.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-20

0: alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Uyandıralım. Çıtır külahten.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
2: Sağlam bankacılık. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros hepimize iyi gelecek.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Bakın,

0: titretir bu şarkımız. 70 milyon söylüyoruz.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Hey! Dur, dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flaş yeniden doğuyor.
1: Biz de alışverişe atlayın.
0: Bonus flaş uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
2: Bak, kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
0: Kim işte bu çocuk ya?
1: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
3: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flaştan kampanyalara katılın.
4: Özledin mi?
5: Çok özledim seni. Herifi elde etmeni istiyorum senden.
4: Merak etme.
5: İş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
6: Merak etmeyin efendim.
5: Korkma, zehir değil. Allah'a ısmarladık. Bana kalırsa suçlu.
7: O soydu kasayı.
5: Suçlu zannediyorum. Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
4: Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
5: Günümüz doldu artık.
4: Ben meşgul olurum sizinle.
5: 3752 numaralı hesaba geçirin lütfen.
8: O adamla hemen ilgini keseceksin.
4: Hayır, çocuk değilim artık. Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
5: Neredeyse gelirler.
4: Affet beni.
9: Gönülden Yaralılar, yarın 18'de TV4'te.

0: gördüm.
1: Dede, geçen sene bizim aşçının vurduğu o koca yılanı hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz mıyım? Ne büyük yılandı o böyle.
2: Ay, burada yılanlar da mı var?
0: Oho, yılanın lafı mı olur? Ormanda böyle kaynar.
1: Yılanlar bir şey değil. Asıl tehlikeli olan dağ aslanları. Nereden çıktığını anlamazsın bile. Birden bir saldırır, adamı parçalayıverir.
0: Sen böyle açık ayakkabıyla dolaşma.
2: Niye?
0: Zehirli böcekler bacağını bir sokarsa buralarım davul gibi şişer böyle.
1: Ya şişer.
0: Şişer. Ay. Şişer.
2: Ben gidip bunları bir değiştireyim. Allah kahretsin, nereden geldik bu dağ başına? Burada korkunç yılanlar, adam yiyen dağ aslanları varmış. Ne yapalım? O sevgisini kazanmak için katlanacağız. Ay.
1: Ben de sizi arıyordum.
3: Ne yapacaktın beni?
1: Biraz dolaşalım diyecektim. Dadıma söyledim, işi var gelmiyor. Ben de yalnız gezmeyi hiç sevmem.
3: Ormanda mı dolaşacağız?
1: Evet. Hadi gelin ne olur.
2: Hadi git kızım. Hazır dadı da yok, onunla yalnız kalacaksın. Fırsatı kaçırma, yakınlaşmaya çalış.

0: Ne var, bir şey mi gördün?
1: Baksanıza, dağ aslanının ayak izleri.
0: Sahi mi, nerede?
1: İşte, bakın burada. Ama geçeli epey olmuş, belki uzaklaşmıştır.

0: bir ses duydun mu?
1: Evet, duydum. Daha az sana. Hem de çok yakından geldi.
2: Eyvah, ne yapacağız şimdi? İşte gene bağırdı.
1: Ses bu taraftan geldi.
2: Ya bizi parçalarsa?
1: Eline geçirirse parçalar. Ama onu kaçırmanın bir yolu vardır.
0: Nedir?
1: Bunun bir de duası vardır. Aslan kaç para para pom diyeceksin durmadan. Anlaşıldı mı? Hı. Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç!
2: Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom!
1: Aslan kaç, para para pom!
0: Gülşah!
2: Gülşah! Aslan kaç!

0: कांच बर बर बर आई अस्तांग कांच बर बर बर अस्तांग कांच बर बर बर अस्तांग कांच बर बर बर आ मिस्टर आई
1: Ne yapıyorsun o çomakları?
0: Dağ aslanlarını kaçırıyorum. Gülşah öyle söyledi. Dağ aslanları varmış burada. Vallahi doğru söylüyorum.
1: Ne aslanı? Burada aslan ne gezer? Senin sinirlerin bozulmuş. Gel benden.
0: Peki.

0: sen burada mıydın?
1: Ormanda sizi çok aradım ama bulamadım. Sonra kampa döndünüz sandım.
2: Füsun'a bu aslan masalını sen mi anlattın?
1: Ne arslanı babacığım? Burada arslan ne gezer? Değil mi ablacığım?

0: Ne oluyor? Neden kaçıyor bunlar?
1: Vallahi bilmiyorum ki. Anlamadım.
0: Hüsnüm, durun bir dakika.
2: Artık bu kampta kalamam Metin.

0: Şu hınzır yumurcağı hiç sevmiyorum. Hoş, o da beni sevmiyor ya. Aklını kullan, kendini sevdirmeye bak. Buna mecbursun. Atla! Senin için asıl tehlike budadı. O varken çocuğa sokulamazsın. Önce ondan kurtulman lazım.
1: Oldu, tamam. Ben...
2: Bu gece çok güzel olmalısın.
1: Nedir bu

0: Telaşın bir türlü anlamıyorum.
1: Telaş ettiğim falan yok. Güzel olmanı istiyorum. Bu gece seninle iftar edeceğim.
2: Saat 8 oldu. Çok geciktik. Metin bizi almaya eve gelmiştir bile.
3: Telefon edip gecikeceğimizi söylerim.
4: Alo? Oo! Siz misiniz Füsun hanımefendi? Buyurunuz efendim, bir emriniz mi var efendim?
3: Siz misiniz Peder bey? Berberde işimiz biraz uzadı, yarım saate kadar evde oluruz. Metin geldi mi?
4: Evet, geldi, söylerim. Evet efendim. Tamam, tamam. Peki efendim, tamam. Anlaşıldı, anlaşıldı. Füsun hanım oğlum.
5: Neredeymiş bu saate kadar? Zaten iyice geciktik. Geliyor mu?
4: Hayır. Biz dedi, oraya kadar dedi, gelip dedi, zahmet etmeyelim dedi. Siz dedi, geçerken berbere uğrayın, bizi berberden alın dedi. Oh!
5: Öyleyse hemen çıkalım.
1: Ne hazırız babacığım? Babacığım, Zeynep ablamı nasıl buldun? Elbisesi çok güzel değil mi?
5: Evet, çok yakışmış.
0: Gülşah!
1: Ben söylemesem de babam senin güzelliğini fark ederdi.
5: Hadi, çıkalım artık.
1: Öbürleri gelmiyor mu?
4: Şey, onlar bizi berberde bekliyorlar ya, berberde.
3: Üf, çok geç kaldık. Metin küplere binmiştir.
2: Ziyan yok. Erkekleri ara sıra bekletmek iyi olur.
5: Biraz evvel buradan çıkıp giyinmek için eve gitmişler. Deli bunlar. Zaten iyice geç kaldık.
4: Şu aksiliğe bak, şimdi eve dönmek, oho! En aşağı yarım saat sürer.
1: Baba, en iyisi sen git. Biz dedemle eve döner, alırız onları.
5: Ha? Peki, olur.
0: Ben de ineyim bari.
6: Sen inme kuzum, lüzum yok.
0: Ama neden?
6: Aklın ermez.
3: Metin bizi evde bekleyecekti.
2: Bizi almadan nereye gider?
1: Sizi almadan gitmeyecekti ama mecbur oldu. Çok geciktiniz.
3: Bu da ne demek?
4: Yani sizi biz götüreceğiz demek. Oh. Hazırsanız hemen çıkalım da ziyafet bitmeden hiç olmazsa sonuna yetişelim.
2: Çok iyi olur.
5: Reis nerede acaba?
0: Bilmem. Tanımıyorum ki.
5: Sahi öyle ya.
7: Müsaadenizle. Gözlerim yolda kaldı birader, neredesin?
5: Haklısın, geciktik. Zeynep hanım.
7: Nişanlın da sandığımdan güzelmiş. Zevk sahibi adamsındır ve selam. Kusura bakmayın. Biz Metin'le çok eski arkadaşız. Onun için böyle samimi konuşuyorum.
0: Şey, rica ederim.
7: Senelerdir işlerinden başka bir şey düşünmeyen bu adamın güzelliğinizle dikkatini çektiğiniz için ayrıca sizi de tebrik etmek isterim.
5: İyi ama Farukçum.
7: Hadi hadi hadi, gelin gelin. Sizinle tanışmak isteyenler var.
1: Of, ne uzakmış bu belediye reisinin evi. Az kaldı. Değil mi dede?
4: Evet. Geldik sayılır. 10-15 kilometre var yok.
8: Yarın Mersin'deki fabrikanın açılışına bekliyorum Metin. Muhakkak geleceksin.
5: Tabii.
7: Aa beyler, iş konuşmalarını bırakın artık. Biraz da bu güzel hanımı düşünün. Sıkıntıdan patladı bu lafları dinlemekten. Öyle değil mi?
0: Yo, estağfurullah.
7: Bakın, ne güzel müzik çalıyor. Metin, senin yerinde ben olsam konuşmaya ara verir, güzel nişanlınla dans ederdim.
5: Dans etmek ister misin?
7: Aa, ister misin ne demek? İster tabii. Hadi, hadi, hadi.

0: neredeyse şehirden çıkıyoruz. Ne uzak yermiş bu.
1: Geldik, geldik. İlerideki villanın önünde dur. İşte burası olacak. Öyle değil mi dede?
2: Evet, burası galiba.
3: Ayol, bu evde hiç hayat yok. Baksanıza, bir ışık bile yanmıyor.
0: Bir yanlışlık olmasın?
2: Yo yo, hayır, yanlışlık falan yok.
4: Özür dilerim, nişanlınız zannettiler beni, istemeyerek sizi müşkül durumda bıraktım.
5: Aldırmayın canım.
1: Belediye reisi buradan taşınmış.
0: Ne, taşınmış mı nereye?
1: Yeni evinin adresini aldım.
2: Ver bakayım. Şey, bu şehrin öbür tarafında 30-40 kilometrecik bir yol.
1: Ne?
2: Evet.
1: Hadi gidelim.
2: Gidelim.
5: Uzun zamandan beri dans etmemiştim.
4: İsterseniz bırakalım.
5: Yo, hoşuma gidiyor.
4: Ne kadar geciktiler değil mi?
5: Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
1: Allah Allah!
0: Ne oldu?
1: Burası da reisin evi değilmiş.
2: Ben sana söyledim ama dinlemedin ki. O adres şehrin batısına düşer.
1: Aa, sahi öyle ya.
3: Buradan ne kadar sürer?
2: Sürse sürse yarım saat.
0: Ay. Yeter artık yaptığınız bu maskaralık. Bütün gece şehirde dolaşacak değilim. Şimdi doğru karakola gidiyoruz.
2: Karakolda ne işimiz var?
0: Polisler herhalde reisin evini bilirler. Ne yaptın Allah kahretsin, elbisem mahvoldu.
1: Hay Allah! Nasıl özür dilesem sizden? Bu durumda reisin davetine nasıl gidersiniz?
0: Reisin daveti de evi de yerin dibine batsın. Eve dönüyorum ben.
6: Yeni evinizi çok beğendim. Harika.
5: İki saat oldu. Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Bir şey mi oldu acaba?
4: Eve bir telefon etsek.
5: Evet, iyi olur.
0: Ya dur, ben bakarım anne. Evet, benim. Aa, nihayet beni hatırlayabildin demek. Hayır, gelmiyoruz. Daha doğrusu gelemiyoruz. Hiçbir şey sorma, çünkü konuşamayacak kadar sinirliyim şu anda. Eğer zahmet eder, eve dönersen neden sinirli olduğumu öğrenirsin. Güle güle!
5: Kapattı. Evde garip şeyler oluyor galiba. Gidelim.
4: Peki.

0: Neler oluyor burada kuzum? Neden gelmediniz davete?
1: Bunu sana babanla kızın daha iyi anlatırlar. Onlara sor.
2: Öyle uykum geldi ki Zeynep ablacığım. Ne olur beni yatır hadi.
1: Peki yavrum.

0: Demek gidiyorsun Zeynep. Biliyorum, bütün bunlar o domuz karının başının altından çıktı. Kalıbımı basarım ki bu işlerden Metin'in haberi yok. Ama bu iş böyle bitmez. O kadına hesabını sorarız elbet.
1: Yok, sakın bir şey yapmaya kalkmayın. Kendine göre o da haklı. Gülşah'ı size emanet ediyorum. Ona iyi bakın, olur mu?
2: Sizi çok özleyeceğiz.
1: Ben de.
3: İstanbul'a döner dönmez seni görmeye geliriz.

0: yanına gitmiş, doğru mu?
1: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
0: Kim? Kim gönderdi onu?
1: Öyle gerekiyordu.
0: Söyle, ne yaptın? Ne yaptın ona?
1: Gülşah'cığım, bak dinle de anlatayım.
2: Ne bağırıp duruyorsunuz? Ne oluyor? Ne var?
0: Baba, Zeynep ablam gitmiş.
2: Nereye gitmiş?
0: İstanbul'a, o göndermiş.
1: Hayır, zaten...

0: gitmek istiyordu.
1: Yalan, yalan söylüyorsun. Sen gönderdin onu. Sevmiyorum, seni sevmiyorum işte. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Defol git evimizden. Defol diyorum sana.
2: Gülşah yeter. Ondan böyle konuşamazsın. Hemen odana çık. Senden sonra konuşacağım. Hadi doğru odana.
3: Anlat bakalım ne oldu?

0: beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Gülşah odasında yok.
1: Yok mu?
0: Evet, yok. Her tarafı aradım, hiçbir yerde bulamadım.

0: Ne işin var senin burada? Tanıdım seni. Vay bacaksız. Demek Antalya'da kamyonun etrafında bunun için dolaşıyordun. Gel bakalım içeri. Nedir bu başımıza gelenler?
1: Hoş geldin.
0: Hoş
1: bulduk. Kim bu abi?
0: Kaçak bir yolcu. Sen otur bakalım şöyle. Antalya polisine haber verelim de ailen meraktan kurtulsun. Telefon nerede?
1: Burada abi.
0: Evet, 5-6 yaşında var. Kamyona kaçak binmiş. Adı mı? Sorayım.
2: Evet, 6 yaşında. Adı Gülşah. Evet, bilmiyorum ki. Üzerinde bluzum ve tişört vardı.
3: Aramaya devam etsinler. En ufak bir iz bulursanız hemen bana haber verin. Daha önce de evden kaçmış mıydı?
2: Hayır, ilk defa kaçıyor. Çıldıracağım komiser bey. İnsanın aklına hep kötü şeyler geliyor.
3: Neredeyse gün doğacak. Burada beklemenize lüzum yok. Eve gidip dinlerim biraz. Bir haber alırsam hemen size bildiririm.

0: Sana çay getirdim. Bir yudum iç, ne olur.
1: İstemem.
0: Kendini bu kadar harap etme. Bütün polisler arıyorlar. Nasılsa bulurlar Gülşah. Şöyle biraz uzansın.

0: Oturabilirsin tabii. Sen yalnız mı bindin trene?
1: Ailen yok mu?
2: Aa, olmaz olur mu? Hiç var tabii. Onlar başka vagonda. Ben sıkıldım da trende dolaşıyorum.

0: Anne, un attimo.
1: Io? Io.
0: Açtır, açtır. Al bakayım şunu. Hadi yavrum.

0: Al bakalım sana bir de elma ha.
1: Teşekkür ederim.
2: Biletler, biletler kontrol, biletler.
3: Benim aklıma bir şey geliyor. Pek emin değilim ama bana kalırsa...
4: Alo, dün gece Antalya'ya 150 kilometre mesafede... ...bir benzin istasyonunda görmüşler çocuğu.
5: Ne diyorsunuz? 150 kilometre uzakta bir benzin istasyonunda? Ne işi var orada? Nereye gidiyor bu çocuk anlamıyorum.
0: Ben anlıyorum. Her şey düşündüğüm gibi çıkıyor. İstanbul'a gidiyor Gülşah.
5: İstanbul'a mı?
0: Evet, İstanbul'a.

0: Çok dalgın uyuyor. Hasta mı yoksa?
1: Geldiği zaman bitkin bir haldeydi. Ateş gibi yanıyordu. Doktor çağırdım. Merak edilecek bir şey yok. Fena halde üşütmüş dedi.
2: Abla ilaçları almaya gidiyor.
0: Ben verseydim.
1: Ah, ne fark eder. Bırakalım da uyusun. Yarına bir şey kalmaz sanırım. Buyurun. Yoldan geldiniz, açsınızdır. Size bir şeyler hazırlayayım.
0: Hiç zahmet etmeyin.
1: Zahmet ne demek?
3: Müsaade et de biz hazırlayıverelim
4: bari. Nasılsa bu mutfağın yabancısı değiliz.

0: Siz mi okuyorsunuz bu kitapları?
1: Evet. Çocuk doktoru olmak istemiştim. Ama kısmet değilmiş. İkinci sınıftan ayrılmak zorunda kaldım. Hayat. Çalışmam gerekti. İnsan istediğini her zaman elde edemiyor.
0: Anlıyorum.

0: Korkuttum mu sizi?
1: Yok, hayır.
0: Sizi bahçede görünce biraz gevezelik ederiz dedim. Gülşah'ın Antalya'dan buraya kadar yalnız başına gelmesi beni çok şaşırttı. Sizi bu kadar sevdiğini bilmiyordum.
1: Ne olur kızmayın ona. Ne de olsa çocuk.
0: Kızmak mı? Asıl benim size kendimi affettirmem lazım. Belki inanmayacaksınız ama Antalya'dan ayrılmanızı ben istemedim. Gidişinizden haberim bile yoktu.
1: Biliyorum.
0: O halde neden benim dönüşümü beklemediniz? Size kötü bir oyun oynandı.
1: Yok. Füsun Hanım'a kırgın değilim. Gülşah kendini sevdirip sizin sevginizi kazanmak istedi.
0: Sevgi hak etmeden kazanılmaz. İnsan bazılarına hak etmediği değer verirken asıl layık olandan esirgiyor bunu. Zeynep.
1: Hava çok serinledi Metin Bey. İçeri girsek iyi olacak.
2: Abla, seni yanımda görmeyince öyle korktum ki.
1: Yanındayım yavrum, korkma.
2: Zeynep abla, senden bir şey istiyorum ama yapacaksın değil mi?
1: Tabii yavrum.
2: Ne olur ben hep burada kalayım, eve gitmek istemiyorum. Ben senin kızın olmak istiyorum.
1: Ama Gülşah'cığım olmaz ki. Çocukların yeri babalarının yanıdır. Eğer eve gitmezsen baban çok üzülür sonra.
2: Hiç de üzülmez. O beni sevmiyor ki.
1: Aa, kim demiş sevmiyor diye?
2: Tabii. Eğer sevseydi o kadınla evlenir miydi? Bana bu kadın senin annen olacak der miydi?
1: Gülşah'cığım her çocuğun bir anneye ihtiyacı vardır.
2: O zaman seninle evlensin. Sen benim annem ol. Olur mu?
1: Bunlar ne biçim sözler? Hadi şimdi uyu. Yarın sabah eve gideceksin.
2: Sen de benimle geleceksin.
1: Peki, olur.

0: Anneciğim ne haber?
1: Pokerde babam kazandı.
0: Eviniz çok güzel ama muhit. Sigorta filan attı galiba.
1: Bu saatte size zahmet verdi.
2: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
0: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine.
1: Al yüzüğünü, ben kaybettim.
2: Ay başında taşınıyorum.
0: Ama oğlum nasıl olur?
2: Gene başlama anne.
0: Mutlu değilim.
2: Eşinizle doğacak yavruyu da kurtaramadık.
3: Polise yardımcı olursan mahkemede bu hususu dikkate alır.
0: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum.
4: Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
3: Evet, biraz önce geldi.
2: Gönül işi mi?
3: Evet baba.
0: Ne olur bir an önce evlensin.
5: Birleşen Yollar, yarın 16.15'te TV4'te.

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak. Geleceği düşün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
7: Üzüm.
8: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Geleceği düşüne. Cesurca. Özgürce. Çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Sadece durulalım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
9: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
8: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
9: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
10: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysileri

0: rengini ilk günkü gibi korur. Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abaküs.
9: Kasa.
10: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
13: Türkiye Sigorta gücü adında.
0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
14: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.

0: geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Sadece kız olsaydı seni de çocukları da öldürmeye yemin etmiştim.
9: Yeni doğmuş erkek çocukların hepsini öldüreceğim.
10: Oğlum!
11: Kardeşim dönüyor diye o kadar seviniyorum ki.
8: Şövalyelik rütbesi bile rahatsız ediyor beni.
12: Ne olursa olsun bir insan.
9: Bu borcumu öderim sana. Bütün Müslüman esirleri kale avlusunda idam edeceğim.
8: Kaçeli.
12: Kendi ellerinle yaşattın onu.
8: Babanı öldürdüğüm gibi seni de geberteceğim.
10: Hayır.
8: Canını almak için yine geleceğim.
12: Yattığın yerde rahat uyu baba.
13: Battal Gazi'nin oğlu birazdan TV4'te.
14: Ama ben yatmak istemiyorum ki.
11: Aa, daha iyileşmedin ki Gülşah'cığım. Uyumasan bile yatakta istirahat etmen lazım.
14: Ama sen beni bırakıp gitmeyeceksin değil mi?
15: Metin, biliyor musun aklıma ne geldi? Anneni kaybettiğim zaman sen aşağı yukarı Gülşah kadardın. O zaman ben de böyle değildim tabii. Genç bir adamdım. Bir ara tıpkı şimdi senin yaptığın gibi evlenmeyi düşündüm.

0: bir insan da çok uzaklarda değil, aramızda.
1: Uyudu mu?
2: Evet. Uyanırsa ayrılmak çok zor olur. Onun için hemen gitmek istiyorum.
1: Bir dakika Zeynep. Ben de senden kalmanı isteyecektim. Ama Gülşah'ın annesi olarak, karım olarak...

0: Tamam, ateş hattına girdiler. Verin suları.
1: Baş üstüne komutanım.

Durun. Takip etmeyin. Malatya'ya gidiyor. Yarın sabah ordularımla şehre girdiğimde... ...bunu kendi halkı önünde ben kendi ellerimle öldüreceğim.

Çöldeki kumdan bile çoktu düşman askeri. Öldürmekle bitiremedik. Hepsi şehit oldu gazilerin. Bir ben sağ kaldım. Oğlum nerede?

0: Düşman neredeyse yetişir. Çocuklarınızı alıp dağa sığının. Kale kapısına da beni bağlayın. Ben dayanabildiğim kadar düşmanı durdurmaya çalışacağım.
1: Seni bırakıp bir yere gitmem. Hiçbirimiz gitmeyiz. Ölmek gerekiyorsa şehitlerin kadınları da elde kılıç ölmesini bilirler.
0: Gideceksin. Hepiniz de gideceksiniz. Oğlumun yaşaması gerek Ayşe. Bütün şehit çocuklarının yaşamaları gerek. Ta ki çocuklarımız yaşayıp büyüsünler, düşmandan özümüzü alsınlar. Şehitlerin mezarlarında rahat uyumalarını istiyorsanız, bu göç mutlaka alınmalıdır.

Öcümüz alınana kadar oğlumuz bu yaranın izini boynunda taşıyacak kadın. Tanrı'ya emanet olun.

0: bekliyordum köpek Antoine? Ben bu kapıda durdukça adımını bile atamazsın Malatya'ya. Gebertin şunu!
1: Durun! Onu kendi ellerimle öldüreceğim!

0: Antoine. Tanrı'nın ve kullarımın önünde, kendimi Anadolu topraklarının üzerinde sonsuzluğa kadar sürecek büyük Hristiyan devletinin tek ve değişmez hakimi olarak ilan ediyorum.
1: Battal Gazi öldü ama oğlu yaşıyor. Yeni doğmuş bu çocuk intikam ateşi içinde büyüyüp gelişecek ve er geç bir gün seni öldürüp babasının intikamını alacak. Türkler yeniden Anadolu'nun tek ve değişmez hakimi olacaklar.
0: Yalan söylüyorsun.
1: Hayır, Gürre'nin yanılmaz gerçeği bu.
0: Çok uzağa kaçmış olamazlar. Adamlarımla ülkeyi karış karış tarayıp Battal'ın oğlunu bulduğunuz yerde öldürün.
2: Emredersiniz efendim.
0: Kanlı kundağınla cesedini bana getireceksiniz. Eliniz boş dönerseniz hepinizin kellesini uçururum.
2: Emredersiniz. Efendimiz, karınız ikiz doğurdu efendimiz.
0: Kız mı erkek mi?
2: Biri kız biri erkek efendimiz.
0: Hangisi oğlan? Oğlum, soyumun müjdecisi. Talihim varmış Maria. Eğer sadece kız olsaydı, seni de çocukları da öldürmeye yemin etmiştim. Benim için önemli olan baba olmak değil, soyumu sürdürmek, bir erkek evlat sahibi olmak. Oğluma iyi bak Maria. Eğer ona bir şey olursa, seni ellerimle boğarım.
3: Battal'ın karısı kimse ortaya çıksın. Eğer çıkmazsa Battal'ın oğlunu bulana kadar bütün yeni doğmuş erkek çocukların hepsini öldüreceğim. Anladınız mı? Hepsini!
4: Bırakın! Bırakın beni! Bırakın! Yalvarırım, yalvarırım kıyma oğluma! Battal'ın oğlu değil o! Bırakın, bırakın yavrumu! Oğlumu verin!

0: Çay Şeyh Sultan! Gavurlar oğlunu öldürmek için seni arıyorlar. Bak! Benimkini de öldürdüler.
1: Battalın karısı bu galiba! Kaçırmayalım!

0: Battalın karısını buldunuz mu?
1: Bulduk ama ormanda izini kaybettik.
0: Bildiğiniz ormanda koskoca kadını nasıl kaybedersiniz? Antoine'ın hepimizin kellesini uçuracağından haberiniz yok mu?
2: Biz elimizden geleni yaptık kumandanım.
0: Öyleyse kellemizi kurtarmak için öldürdüğümüz çocuklardan birini Antoine'a battalın çocuğu diye götürmekten başka çaremiz yok.
2: Çok akıllısınız.
0: Bu sırrı benden ve Ulu Tanrı'dan başka kimsenin bilmemesi için sizi öldürecek kadar!

0: Öldürdüğün çocuğun battalın oğlu olduğuna emin misin?
1: Tabii efendimiz. Anasını da çamaşır yıkarken kendi ellerimle öldürdüm. Sağ olun efendimiz.

Oğluma iyi bak Maria. Eğer ona bir şey olursa ellerimle boğarım seni. Oğluma iyi bak Maria. Eğer ona bir şey olursa ellerimle boğarım seni.

0: Almıyor efendim. Halbuki çocuklarımın dolu süt kardeşi var.
1: Sütünü almadığı 10. kadın bu. Elimizden bir şey gelmiyor efendimiz.
2: Şehri tarayın! İcap ederse Türk esirlerin mahallesine de gidin. Bütün emzikli kadınları yakalayıp buraya getirin.
3: Emredersiniz efendim.
4: Yüce Tanrım merhametli kullarından yardımını esirgemez. İyi ki öldürmedin çocuğu.

0: Gel. Bize bir emzikli kadın lazım.
1: Allah kahretsin. Bula bula Müslüman bir kadın mı getirdiniz?
2: Bu sonuncusu efendimiz. Şehirde başka emzikli kadın kalmamış.
1: Peki. Bir de bu denesin. Zaten başka çaremiz de yok. Eğer senin sütünü de emmezse... ülkedeki bütün erkek çocukları öldüreceğim. Al.

0: Oğlumuz kurtuldu Maria. Şu Tanrı'nın hikmetine bak. Bunca Hristiyan dururken benim oğlum bir Müslüman Türk'ün sütüyle büyüyecek demek.
1: Oğlu Tanrım, ne kadar büyüksün sen.
0: Yeter! O ne biçim sarılmak öyle? Oğlumu emzireceksin dedikse kendini anası mı sandın? O bir prens. Sense basit zavallı bir kölesin. Bunu aklından çıkarma sakın.
2: Masal anlatıyor. Hadi gel sen de dinle.
3: Otur yavrum. Hadi çocuklar, ders saatiniz geldi. Papaz efendi sizi bekliyor.
2: Nereden çıktı bu papaz gene? Ne güzel masal dinliyorduk.
3: Hadi uzatma bakayım. Papaz efendiyi beklettiğinizi baban duyarsa çok kızar. Hadi gel.
2: Gelmiyorum işte. Kızarsa kızsın.
3: Geleceksin, papaz efendi bekliyor.
2: Bırakma beni sütnini. O papazın pis suratını görmek istemiyorum ben.
3: Sabırlı ol oğlum. Bir gün kocaman bir delikanlı olduğunda dilediğini yaparsın.
2: Görürsün bak, o zaman bütün papazların kafasını keseceğim.
4: Dios, paros, etaro kemitis, mikos. Dios, paros, etaro kemitis, mikos. Pedia, kalopedia, nakanete kimiti, dios, paros, etaro kimitis, mikos. Bu ne maskaralık? Tekrar et bakayım okuduklarımı.
2: Ben mi?
4: Evet, sen.
2: Eşekos, resmos, varos, arkandos, budalos.
4: Ne demek bu? Ne gülüyorsunuz?
0: Kim yaptı bunu? Giren sen mi?
2: Hayır, ben.
0: Papaz efendiden af dilemiyorsun demek. Götürün taş odaya kapatın. 3 gün 3 gece aç ve yalnız kalırsa belki aklı başına gelir. Götürün.
5: Çekecek.
0: Bana layık bir oğul gibi. Tam Hristiyan olarak yetişmeli. Götürün.

0: Anneciğim. Oh, bir tanecik ol. Ah benim garibim. Acıkmışsındır. Bak, sana sevdiğin şeyleri getirdim. Hemen ye. Hadi yavrum. Canım oğlum. Ben sana büyüyüp güçlenene kadar babana karşı gelme demedim.
1: Hiç sevmiyorum babamı ama hiç. Sen olmasan çoktan bu saraydan kaçar dağlara sığınırdım.
0: Olacak. O da olacak oğlum. Hele büyüyene kadar sabret. O zaman birlikte kaçacağız burada.
2: Melun köpek, seni melun karı seni. Koynumda yılan besliyormuşum da haberim yokmuş. Şimdiye kadar oğlumu zehirleyen sendin demek ki. Götürün, hemen kellesini vurun.
1: Bırakın, bırakın süt annemi.
2: Bundan sonra seni kendim yetiştireceğim.
1: Süt annemi bırakın, ne olur bırakın. O zaman her istediğinizi yaparım, ne olur, ne olur bırakın.
0: Kardeşim dönüyor diye o kadar seviniyorum ki içim içime sığmıyor. Sanki yıllar oldu onu görmeyeli. Ben de onu çok özledim.
3: Prens Hazretleri geliyor.

0: umarım bundan böyle tam bir Hristiyan şövalyesi gibi davranır, tahtıma layık bir prens olduğunu ispat edersin.
1: Neden Seyren? Çocukluğumdan beri acayip bir his var içimde. Bu elbiseler, bu saray, hatta şövalyelik rütbesi bile rahatsız ediyor beni.
2: Haklısın. Babamın yüzünden bunlar. Bir yabancı gibi davranıyor sana. Öz baban değilmiş gibi sanki.
1: Sadece ondan değil. Bir başka neden olmalı mutlaka. Ne zaman bu hale gelsem boynumun şurasında dayanılmaz bir sızı başım.
3: Yürüyün sersemler!
1: Kim bunlar?
2: Özgürlükleri için baş kaldıran Türk esirleri. Babam bunları kale yapımında çalıştırıyor.
4: Nur! Yeter! Bu köpeklere acımaya gelmez sayın şövalye!
5: Ellerim serbest olsaydı senin o iğrenç dilini parmaklarımla koparırdım.
1: Ellerin serbest olsaydı kumandan Vasilios'un dilini koparırdın demek.
5: Onun gibi 10 tanesi vız gelir bana, hem de ellerinde kılıç bile olsa.
1: Ne dersin kumandan?
5: Ne diyeyim? Eceli gelmiş bu köpeğin.
1: Çözün zincirlerini. Çözün dedim.
5: Kılıcını çek Vasilios.
1: Hadi bakalım. Eğer Vasilios seni öldürürse benden günah gitti.

0: Ne olursa olsun bir insan. Silahsızdı, öldürebilirdin.
1: Kim olduğunu bilmiyorum ama erkek adammışsın arkadaş.
2: Konuşturmayın köpeği, vurun zincire! Bırakın! Sallın! Sallın beni!
3: Adım Karagüllü arkadaş, bir gün bu borcumu öderim sana!
2: Bunun hesabını babanıza vereceksiniz.
0: Budala! Pis bir Türk esirini insan mı sayıyorsun sen? Ne kadar çok ölürlerse bizim için iyi. Babam olabilirsiniz. Ama sizinle aynı fikirde değilim. Kumandan Vasilios!
2: Buyurun efendim.
0: Suçluyu yaptıklarına pişman olup özür dileyene kadar senin emrine veriyorum. En küçük hatasını şiddetle cezalandıracak, her gün durumu bir raporla bana bildireceksin.
2: Başüstüne efendim.

0: Kaptan Marcos'un elçileri geldiler efendim.
1: Ne istiyorlar?
0: Kızınız Prenses İran Hazretlerinin dest izdivaçlarını talep ediyorlar efendim.
2: Hayır baba, hayır! Evlenmek istemiyorum ben.
1: Buna sen değil, ben karar veririm. Kardeşin gibi sen de başıma bela mı olacaksın? Elçileri ağırlayın. Teklifi düşüneceğimi söyleyin.
3: Terlemişsiniz sayın prensim. Yaptığınız iş çok zor olsa gerek. Cevap ver bana. Bu bir emirdir.
1: Senin gibi bir köpek olmaktansa en ağır işlerle çalışmayı tercih ederim.
3: Hala akıllanmadın demek. Ama er veya geç adam edeceğim seni.
4: Karagüllerin izini ormanda kaybettik kumandanı.
3: Sersemler! Aptallar! Beceriksizler! Tez haber çıkarın Müslüman köylerine! Yarın akşama kadar Karagülle'yi teslim etmezlerse... ...bütün Müslüman esirleri kaya avlusunda idam edeceğim.

Kurtulmak istiyorsan saç ele yapayım.

0: yaşasın ya. Bunlar bizimkiler.
1: Nasıl kurtuldunuz o zalimlerin elinde?
2: Allah'ın işi işte bu. Tam idam etmek için götürürlerken işlerinden biri bizi koyuverdi. Bizanslı'nın neden bize yardım ettiğini vallahi biz de anlayamadık.
1: Nasıl bir adamdı?
2: Uzun boylu, keskin bakışlı, mavi gözlü biri.
1: Gene o, beni kurtaran adam. Öyle bir yiğidin o domuzların içinde ne işi var anlamıyorum.
3: Kim bu adam o? Tanıyor musun?
1: Kılıcına baksan bir Türk kadar usta ve çabuk, yüreğine baksan bir Müslümanınki kadar temiz. Ama gel gör ki görünüşte tam bir Bizanslı. Çıkabiliyorsan sen çık bu işin içinde.
4: Babana yolladığım haberin cevabı gelinceye kadar burada, zindanda kalacaksın.
5: Müslüman esirleri kaçırmış kaleden. Sanki kendi kanımdan bir oğul değil de bir düşman var karşında. Söyle, çare bul. Onu ıslah etmenin bir yolunu göster bana. Yoksa özbörz oğlumu kendi ellerimle öldüreceğim.
6: Antoine, elini ver bana.
5: Ne yapacaksın?
6: Gerçeği görebilmem için damarlarındaki kan gerek.

0: Ne oldu? Ne gördün?
1: Öleceksin Antoine. Battalın oğlu öldüreceksin.
0: Neler saçmalıyorsun sen? Battalın oğlu yıllarca evvel öldü.
1: Yaşıyor. Kendi ellerinle yaşattın onu. Kendi ölümünü kendin hazırla.
0: Yalan söylüyorsun pis büyücü.
1: Bak. Gözlerinle gör.
0: Bu nak ihtiyar. Öz oğlum bu benim.
1: Yanılıyorsun. Senin değil battalın oğlu. O da seni babası sanıyor. Ama gerçek babasının kim olduğunu öğrendiği zaman yaşamak için pek az vaktin kalacak.
0: Hayır. O gerçeği öğrenmeden ölecek. Ve ben yaşayacağım ihtiyar bunak.
2: Beni emretmişsiniz efendimiz.
0: Battalın oğlunu sen ellerinle öldürmüştün değil mi?
2: Evet efendim.
0: Köpek! Hala yalan söylüyorsun ha?
2: Bağışlayın efendimiz, ne olur bağışlayın. Çocuğu da anasını da dere kenarında kaybetmiştik. Sizden korkumdan bir şey söyleyememiştim efendimiz.
0: Ne soyu seni?
3: Ne oluyorsun Antoine?
0: Oğlum diye yutturduğunu nereden bulduğunu söyle. Söyle diyorum sana.
3: Yapma, dur, vurma, vurma. Her şeyi söyleyeceğim.
0: Çabuk söyle.
3: Dere kenarında bir tekne içinde buldum.
0: Demek dere kenarında bir tekne içinde buldun o.
3: Anne! Anneciğim! Katil! Annemi öldürdün. Sen babam değil bir katilsin.
0: Evet, katilim. Kardeşim bildiğin o köpeği de öldüreceğim. Yazın Rahip Efendi. Vasilios, bu emri alır almaz derhal oğlumu öldürüp kellesini gövdesinden ayırın. Ben hemen geliyorum. Antoine, atlar hazırlansın. Amorium kalesine gidiyoruz.
4: Buyurun efendimiz.
0: Kuşu salın.

0: Bu emri alır almaz derhal oğlumu öldürüp kellesini gövdesinden ayırın. Ben hemen geliyorum Antoine. Oğlunu öldürmeme emrediyor.
1: Yanlışlık olmasın kumandanım?
0: Hayır. Altında mührü var. Bu emri yerine getirmek benim için büyük bir zevk olacak.

Çabuk okçuları çağırın, gebertin!

0: Söyle köpek, neden beni öldürmek istedin? Kim emir verdi?
1: Ben!
0: Sen mi?
1: Evet, ben!
0: Bak, karşı koymuyorum. Beni öldürtecek kadar nefret duymanın sebebi ne? Bir baban nasıl oğlunu öldürtebilir?
1: Sen benim oğlum değilsin! En büyük düşmanın Battal Gazi'nin oğlusun! Babanı öldürdüğüm gibi seni de geberteceğim!
2: Hayır! Yapamazsın bunu!
1: Çekil önümden! Yoksa seni de gebertirim acımadan!
3: Senin babam olamayacağını anlamıştım!
1: Gebertin!
2: Bunu yapamazsın baba!
3: Canını almak için gene geleceğim!

0: sen miydin? Bir beceremezsin zaten. İşte buyur, gördün mü yaptığını?
1: Bırak ulan kavgayı! Ben de sizlerdenim.
2: Bizdenmiş. Şimdi senin o yalancı dilini kesin de gör!
3: Dur zıp zıp. Dilini kesersen buraya neden geldiğini nasıl öğreniriz?
1: Bırak beni koca ahbap. Bırak da konuşup anlaşalım.
0: Mengene Hasan derler bana. Kollarımdan kurtulacak baba yiğidi analar doğurmadı daha.
1: Öyleyse benden günah gitti.
2: Bunun hakkında ben geleceğim galiba.
4: Gördün mü ayı? Kuş gibi uçarak kucağına geldim. Seni ne kadar sevdiğimi gör de anla ayı.
1: Ayı mı? Yiyeceğim onu, yiyeceğim.
4: Gene mi sen ayı? Gene beceremedin ya! Olmuyor ya!
1: Seni arıyordum. Yetişmeseydin birbirimizi doğrayacaktık.
5: Tanıdım seni. Beni de bizimkileri de kurtaran bu yiğit.

0: Bırakın gitsin.
1: Sizinle birlik olmak için geldim buraya.
0: Biron Bey'in oğlu neden bizimle birlik olmak istesin?
1: Ben de sizin gibi Türk oğlu Türk'üm.
2: Sorun bakalım, kimmiş babası?
1: Kendisini hiç görmedim ama yeryüzünde ondan mert, ondan yürekli, ondan üstün silahşör yokmuş. Battal Gazi derlermiş babama.
0: Sözlerine inanmak çok güç. Eğer battalın oğluysan, babanın kılıcını saplandığı yerden çıkartırsın.

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. İsim ver bana yüceten. Babamın kılıcını şehit kanıyla sulanan bu topraktan, halkımın öcünde zalim Antuan'dan alayım. Ya Allah!

0: Yattığın yerde rahat uyu baba. Bu kılıca layık bir evlat olduğumu bütün dünyaya ispat edeceğim.
1: Bundan böyle önderimiz sensin.
2: Anneciğim ne haber?
3: Pokerde baban kazandı.
2: Eviniz çok güzel ama muhit. Sigorta filan attı galiba. Bu saatte size zahmet verdi.
4: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
2: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine. Al yüzüğünü, ben kaybettim.
4: Ay başında taşınıyorum.
2: Ama oğlum nasıl olmuş?
4: Gene başlama anne.
2: Mutlu değilim.
5: Eşiniz de doğacak yavruyu da kurtaramadık.
6: Polise yardımcı olursan mahkemede bu hususu dikkate alır.
2: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum.
7: Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
8: Evet, biraz önce geldi.
9: Gönül işi mi?
8: Evet baba.
2: Ne olur bir an önce evlensin.
10: Birleşen Yollar yarın 16.15'te TV4'te.
11: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
12: Şampiyon!
11: Şahanesin Gemini.
13: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta

0: Çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adım.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
7: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
8: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
7: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
7: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
7: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
9: Dip soslara bir twist lazım.

0: denemen lazım.
1: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
9: Gerçekten onlara gülerdim.
10: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
11: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
12: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
13: Atlarla çalışıyorum.
14: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
15: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
16: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında Bakardalar'da 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek

olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
0: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus.
8: Kasa.
9: Marul.
4: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazan.

0: GB'ları onu katlıyoruz.
1: Özledin mi?
2: Çok özledim seni. Herifi elde etmeni istiyorum senden.
1: Merak etme.
2: İş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
3: Merak etmeyin efendim.
2: Korkma, zehir değil. Allah'a ısmarladık. Bana kalırsa suçlu.
3: O soydu kasayı.
2: Suçlu zannediyorum. Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
1: Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
2: Günümüz doldu artık.
1: Ben meşgul olurum sizinle.
2: 3752 numaralı hesaba geçiren lütfen.
4: O adamla hemen ilgini keseceksin.
1: Hayır, çocuk değilim artık. Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
2: Neredeyse gelirler.
1: Affet beni.
5: Gönülden yaralılar. Yarın 18'de TV4'te.
6: Bütün bölgeyi kuşatın. Ormanı karış karış tarayın. İcap ederse her ağacın arkasına bir adam yerleştirin. O battal köpeğini yakalayıp gebertin.
7: Elimizdeki asker sayısı yeterli değil efendimiz. İzin verirseniz Kaptan Marcos'tan yardım isteyelim.
6: Marcos karşılığını almadan babasına bile yardım etmez.
8: Prenses Irene'i kendisine vermeniz şartıyla bütün kuvvetleriyle yardıma koşmaya hazır olduğuna yemin edebilirim.
6: Öyleyse derhal Kaptan Marcos'a haber verin. Böyle bir evlilikten şeref duyacağımı bildirin kendisine.
9: Hayır baba, Kaptan Marcos'la evlenmeyeceğim. İstersen annem gibi beni de öldür.
6: Öldürmekten de beter ederim seni. Yüzünü gözünü saç yağına bularım. Ömrünün sonuna kadar cılt yaralar içinde süründürürüm seni. Kapıya nöbetçi koyun. Düğün gününe kadar bu odadan dışarıya adımını atmayacak.
10: Emredersiniz efendim.

0: Despina, buyurun efendim. Ne olur bana yardım et Despina. Bu mektubu battala götür. Doğru ormana gidersin. Orada muhakkak seni yakalayacaklar. Battala mektup götürüyorum dersin.
1: Yapamam efendimiz. Babanız duyarsa beni öldürür.
0: Hiç kimseye bir şey söylemezsen nereden duyacak? Sana bütün mücevherlerimin hepsini veririm.
1: Peki, sizin için yapacağım bunu.
0: Sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım.
2: Beni Kaptan Marcos'la evlendiriyorlar, kurtar. Seni her zamankinden daha çok seviyorum İren. Vay namussuz vay. Mektubu yerine götüreceksin. Battalın saklandığı yeri öğreneceksin bana.
1: Baş üstüne. Zahmetiymiş. Bir oğlum vardı, şimdi iki oldunuz. Anan sayılırım ben seni.
3: Doğru. Ben de seni anam, oğlunu da kardeşim gibi seviyorum.
1: Elbette seveceksin, süt kardeşin o senin. Annen emzirdi onu.
3: Aynı sütü emdiğimiz başından beri belliydi zaten.
4: Ne arıyorsun burada?
0: Battal Gaziye Prenses'ten mektup getirdim.

0: Ormanda yakaladık bunu. Battala mektup getirdiğini söyleyince gözlerini bağlayıp alıp geldim.
1: Ver şu mektubu. Battal bu mektubu okursa yaralı haline bakmaz, kaleyi basmaya kalkar. Beni oraya götürür müsün?
2: Nereye gidiyorsun oğlum? Söyle, nereye gidiyoruz?
1: Battal benim kardeşim. Sevdiği kız da bacım sayılır. Zalimin elinden kurtarmak da boynumun borcudur benim.
2: Haklısın, öyleyse git oğlum.
1: Geri dönmezsem bu mektubu verirsin ona.
2: Ol.
1: Hakkını helal et ona.
2: Helal ol.

0: Korkma bacım benden. Battal'ın can arkadaşı, kan kardeşi Karagülle'yim ben. Seni Battal'a götürmeye geldim.
1: Sana inanıyorum kardeşim. Hadi gidelim.
2: Kim bu?
1: Battal'ın en güvendiği adamı bu işte. İstediğiniz her şeyi ondan öğrenebilirsiniz efendim.
2: Nedime Despina'dan Battal'ın yaralı olduğunu öğrendim. Gözünü bağladıkları için saklandığı yeri söyleyemedi. Onu da sen söyleyeceksin.
0: Öyle mi?
2: Söyle, nerede Battal?
0: Orman geniş, arada bul. Al öyleyse.
2: Biraz sonra bülbül gibi şakıyacaksın. Ne oluyor bu kıza? Gören de göbekleri birlikte kesilmiş sanır.
3: Hiç şüphen olmasın Antuan. Bunların göbekleri birlikte kesilmiş.
2: Ne demek istiyorsun?
3: Demek istediğim kardeş bunlar, hem de ikiz kardeş.
2: Hayır, olamaz.
3: İstersen bir de kızının üzerinde dene. Aynı acıyı duyacaklardır ikisi birden.

0: Öyleyse sen benim oğlumsun. Oğlum. Çözün.
1: Kardeşim. Görür görmez kanımdan bir parça olduğunu anlamıştım.
0: Hiçbir meselemiz kalmadı öyleyse. Şimdi battalın yerini söyle bana oğlum. Sen Hristiyan kanından bir şövalyesin.
2: Hayır. Ben Müslüman bir Türk'üm. Battal da benim düşmanım değil, can kardeşimdir. Ona kötülük etmektense ölmeyi tercih ederim.
0: Budala, anlamadın mı hala? Babanım ben senin.
2: Tanrım beni affetsin. Ama senin gibi bir canavar benim babam olamaz.
1: Baba! Beni de öldürmeden dokunamazsın ona.
0: Götürün, zincire vurun yeniden. Belki o zaman aklı başına gelir.
1: Abi!
0: Seni de götürüp Kaptan Marcos'a teslim edeceğim. Bundan böyle bu sarayda yerin yok.
3: Peki bunu yaptık ama sonra ne olacak battal?
4: Şunun ucuna kuvvetle bastırın, ne olduğunu sonra görürsünüz.
5: Hadi! Aa, atlasana korkak! Durma! Dur!

0: Karagül'le.
1: İrileceğini biliyordum kardeşim.
0: Siz öbür esirleri kurtarın.

0: Antoine İren'i zorla Kappa Marcos'a vermek için götürdü. Koş battal. Kimse el sürmeden kurtar onu. Kız kardeşim o benim.
1: Kız kardeşim mi?
0: Evet, kız kardeşim.
1: Öyleyse Antoine da baban.
0: Olmaz olsun öyle canavar baba.
1: Biriniz Karagülle'yi Tes Fatmanı'ya ulaştırın. Yaralarını sarsınlar. Bizim korsan Marcos'a sorulacak ufak bir hesabımız var.
2: Marcos, seni damat olarak görmekle güç kazanıyorum. Bundan böyle kızım senin karındır.
3: Ben de sözümde duruyorum Antoine. Kaptan Doria 1500 adamıyla birlikte bu andan itibaren emrinizdedir.
2: İyi. Derhal kaleye hareket edelim öyleyse. Kaybedecek vaktimiz yok.
3: Güle güle sevgili kayınpederim. Düğün töreni biter bitmez beni de yanınızda bulacağınızdan hiç kuşkunuz olmasın. Sahil köylerini basın. Ne kadar erzak bulursanız toplayın. 3 gün 3 gece şenlik var gemide. Baş üstüne.
4: Baba, Marcos'un çapulcuları geliyor işte orada.

0: Kusura bakma arkadaşım, dağda kaldığı için nezaket kurallarını unuttu. Misafire ikram edilir ayı.
1: Korkma, canını alacak değiliz. Ne kadar varsa bizim tekneye yükle çabuk. Korsan Marcos, Prenses Irene'le evleniyor. Düğünde içmek için lazım bize. Arkadaşlar, fıçıları tekneye taşıyın.
2: Bırak!

0: Fıçılarıyla beraber alıyorum ihtiyar. Şimdi bir kova su getir de şu herifleri ayıltalım. Fıçıları taşımak için hamal gerek bize.
1: Emredin!
2: Gitmezseniz ben parçalayacağım sizi!
3: Ne var, ne istiyorsun?
0: Şu kancayı indirin de fıçıları yükleyelim.
3: Çocuklar, davranın geldi!
4: Yıkanmayı sevmiyorsun demek. Ziyan yok. Ben seni bu halinle de koynuma almaya razıyım.
2: Yaklaşma! Elini bile süremezsin bana!
3: Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera!
5: Aldatıldık! Herkes silah başına!

0: Gürültüye bakarsan çocuklar yukarıda eğlentiyi koyulttular anlaşılan. biraz da biz eğlenelim şimdi. Kaptan Marcos'un elinden hiç kimse kaçamaz.
1: Alçak köpek, bu yaptıklarının hesabını battal bir gün elbet soracak senden.
0: Tam da lafın üzerine geldim. Eceline suyan köpek kılıcımın üstüne gelir.

0: Gidiyoruz çocuklar.
1: Birkaç fıçı alalım, düğününüze lazım olur.
2: Kefe bu içilmez ayı boğan, ben bulurum.
0: Hadi bakalım.

0: Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
1: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
0: Sen de Müslüman oldun bizim gibi artık. Bundan böyle battalın anasının ismiyle Ayşe diye çağıracağız seni.
1: Ayşe.
2: Anam içiyorsun, battal gerdiğe giriyor, sırtını yumruklamayacak mısın yoksa?
3: Geliyorum, hadi. Geliyorum!
2: Hadi yürü be!
4: Bu kılık sana çok yakışmış İren.
1: İren değil, Ayşe benim ismim. Cariyeniz, kulunuz, köleniz olmaya Tanrı'nın huzurunda yemin ettim.
4: Kölem değil, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle karım. Hayat yoldaşımsın benim.
1: Ölüm bile ayıramaz bizi.
5: Battal Gazi'nin saklandığı yeri bildirmekle şeref duyarım ekselans.
6: İyi. Yerlerini bulduk sayılır. Gerekirse ormandaki bütün ağaçları yakacağım. Bu sefer kurtulamaz elimden.

0: La ilahe illallah.
1: Sana son bir fırsat daha veriyorum oğlum. Eğer battalı öldürmeye razı olursan seni affetmeye hazırım. Kararını bekliyorum. İstiyorsan keskin bir kılıç versinler.
2: O kılıç elime geçerse bil ki önce seni gebertim.
1: Demek beni gebertirsin öyle mi? Görelim bakalım. Babandan üstün tuttuğun insan senin canına ne kadar değer veriyor? Bağlayın şunları ölüm çarkına.

Aptalın gücü yetiyorsa seni ölümden kurtarsın bakalım. Şimdiye kadar kimse 2 dakikadan fazla dayanamadı. Battalın acı kuvveti neymiş anlayacağız.

0: gücümün sonuna geldim arkadaş. Dayanamıyorum artık.
1: Kabahat bende Sıpsıp. Üzülme sen. Benim kilomda bir adamı fil olsan daha fazla taşıyamazdın.
0: Öldür beni Salim Altuğan. Öldür de kurtulayım artık. Öldür de kurtulayım artık.
2: Dayan Sıpsıp. Dayan.
0: Gücüm kalmadı ağam.
2: Dayan Sıpsıp. Gayret et biraz.
0: Dayanamıyorum dedim ağam.
1: Öldüğüme değil, seni üzdüğüme yanarım Sıpsıp. Hadi hakkını helal et. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.
0: Ayvan! Kardeşim!
2: Antoine! Antoine! Bu yaptıklarını yanına bırakmayacağım! Bırakmayacağım! Bırakmayacağım! Dayan kardeşim! Allah'tan umut kesilmez!
3: Şimdiye kadar kimse dayanamadı bu kadar! Oklayın kollarını köpeğin!

Ugh.

Kuş, şunu yakalayın.

0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
9: Üzüm.
10: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz

0: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor?
3: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
1: Kasa.
4: Marul.
1: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşanır.

0: bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
1: Vallahi biz de anlamıyoruz babacığım.
0: Gazeteye ilan vereceksiniz.
2: Gene dadı için mi efendim?
0: Evet.
2: Çocukları çok severim.
0: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
2: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
3: Hala düşmedi.
2: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
4: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
1: Kim? Kim gönderdi onu?
4: Öyle gerekiyordu.
1: Zeynep abla.
2: Efendim?
1: Bizi affedecek misin?
0: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
5: Gülşah birazdan TV4'te.

İstemem! İstemem! Eksik olsun böyle iş! Böyle çocuk düşman başına!

0: Bu kaç gün dayanmıştı?
1: 5 gün.
2: 5 gün 6 saat.
0: Tamam, bu işte bitti.
2: 6. kahvaltısını edemeden gitti.
3: Görülmüş şey değil. 1 ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar, bir türlü anlayamıyorum.
1: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım. Herhalde daha iyi bir iş buldular.
3: 7'si de mi daha iyi iş buldular? Anneni kaybettikten sonra eve dadı dayandıramıyorum. Baba, söylesene neden kaçıyor bu dadılar?
0: Ne bileyim oğlum. Ben gelen dadıların yüzünü bile görmüyorum ki. Her tarafım ağrıyor. Hastalığımla uğraşıyorum ben yavrucuğum ya.
1: Vallahi babacığım, biz elimizden geleni yapıyoruz ama onlar durmuyorlar, böyle kaçı kaçı veriyorlar.
3: Anlaşıldı. Yeni bir dadı daha arayacağız. Ama eğer bu sefer de...
1: Sen hiç merak etme babacığım. Onu memnun etmek için biz ne lazımsa yaparız.

0: Yaşasın.
1: Babam gitti. Dadı da yok.
2: Emme baban yenisini bulacak.
1: Olsun. Buluncaya kadar rahatsız ya, ona bak sen. Hadi yarışlara gidiyor muyuz?
3: Tabii gidiyoruz.

0: ikinci koşuda Hakan'a Yasemin'i oynayacağız.
1: Hadi lan sen de. Yasemin'le para yatırılır mı hiç?
0: Aa, şuna bak. Bu yarışın birincisi Yasemin'dir. Bak görürsün.
1: Tuzlu hem de kokma.
2: Geçen sefer de öyle dedi. Sana oyduk, bütün param gitti.
3: Durun, durun. Karayel varken bunların ikisine de para yatırılmaz.
2: Kusura bakma ama dede, sen bu işten hiç anlamıyorsun. Karayel sırtçıya girdi.
4: Kim demiş onu?
0: Siz beni dinleyin. En iyisi Yasemin'dir. Hadi verin paraları da biletleri alalım.
5: Adı geçen ham maddenin Almanya'dan ithali konusunda açılacak olan akredit... bir de gazeteye ilan vereceksiniz.
6: Gene dadı için mi efendim?
5: Evet, yedincisi de gitti.
0: Yasemin! Hadi ya!

0: Arkadaşımın haydi!
1: Efendim?
2: Merhaba hayatım, nasılsın? Akşama buluşuyoruz, değil mi? O kadar meşgulsün ki unutacağını bildiğim için hatırlatayım dedim.
1: Yo, unutur muyum hiç? Yalnız bu akşam bir iş toplantım var. Eğer kurtulabilirsem gelirim tabii.
2: Yo, mazeret kabul etmem. Mutlaka bekleyeceğim.
0: Yani Yasemin'in kaybetmesine hayret
3: ettim. Zaten kabahat bizde ki senin gibi salan lafına uyup bütün paramızı o uyuz beygire yatırdık.
0: Ne bağırıyorsun? Bir ne bileyim ben?
3: Ulan madem bilmiyorsun, niçin Yasemin'i oynayın diye tutturdun?
4: Hadi olan oldu artık. Yürüyün şuradan bir taksi bulalım da eve gidelim.
3: Ne taksisi dede? Na işte bütün paramız bu. Trenle gidebilirsek ne ala?
0: Bu para dördümüze yetecekmiş incik.
3: Dördümüze yetmez ama üçümüze yeter.
4: Yürü.

0: Beğendin mi?
1: Çok güzel. Ama bu kadar pahalı bir hediyeye lüzum yoktu.
0: Ara sıra olsa bile sana beni hatırlatır diye düşündüm.
1: Şimdi de sitem.
0: Biliyorum. İşlerinden bana ayıracak vakit bulamıyorsun. Halbuki ben hep senin yanında olmak isterdim. Evini, çevreni, en önemlisi küçük kızını, o sevimli yaramazı tanımak, onunla dost olmak isterdim. Niye güldün?
1: Bugün gene gazeteye dadı aranıyor diye ilan verdik.
0: Dadı gene mi kaçtı? Bu kaçıncı oluyor?
1: Yedinci.
2: Kaç gün dayanır bu dersin?
0: En çok 3 gün!
1: Melahat Hanım, sadece Gülşah'a dadılık değil, evin düzenini de temin edecek. Ayrıca baba, sizin ilaçlarınızla da ilgilenecek. O ne derse yapılacak.
3: Ha? Tabii babacığım, hiç merak etme. Onu memnun etmek için elimizden geleni yapacağız.
4: Ne kadar dağıtmışsın burayı böyle? Önce tertipli olmasını öğrenmen lazım. Sen çok cici bir kıza benziyorsun. Eğer sözümü dinler, söylediklerimi yaparsan seninle çok iyi anlaşırız.
3: İnşallah.
4: Ben metotlu bir insanım. Muntazam yaşamayı severim. Bunu sana da öğreteceğim. Sabah tam 8'de kalkıp beraber kahvaltı edeceğiz. 10'da da ders.
5: Şu surata bak, meymenet yok.
2: Kaç gün dayanır bu bize dersiniz?
5: 4 gün, bilemedin 5 gün.
3: Yok canım, 3 günde tamamdır hesabı.
2: Hemen başlıyor muyuz? Önce hangi numara?
3: Tabii! Önce retkin.

0: oldu Melahat Hanım? Geçmiş olsun. Birinci taarruz harekatı başarıyla sonuçlandı. Şimdi ikinci harekat başlıyor. Ne harekatı?
1: Ne harekatı?
2: Kızılderili Tonto harekatı.

0: Ökşemiş hazım.
1: Geliyor. Kaçalım.
2: Kaçalım. Kaçalım.
3: Sizler daha beni tanımıyorsunuz. Eğer öyle ok atmak, ip çekmek gibi saçma oyunlarla kaçıracağınızı zannediyorsanız çok aldanırsınız. Hadi otur bakalım masaya. Bu tepsideki kahvaltının hepsi bitecek. Öyle yumurta sevmem, reçel yemem falan yok.
4: Oturamam.
3: Ne demek oturmam?
4: Yani önce büyükler oturur, sonra küçükler. Önce siz buyurun.
3: Teşekkür ederim.
4: Var şöyle. Rahatsınız ya.
3: O ne? Aa, aa. Ah! Ah! Ay ne oluyor?

0: Ne o dedeciğim, geçmiş olsun. Yoksa üşüttün mü?
1: Evet, yıkanırken birdenbire sular kesildi ama bunu kimin yaptığını da çok iyi biliyorum.
0: Haklısın, sular idaresi boyuna suları kesiyor. Şikayet etmek lazım bunları. Dedeciğim, senden bir ricam var.
2: Neymiş o?
0: Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misin?
1: Ne yapacaksın bebeği? Bebeksiz uyuyamaz mısın?
0: Uyuyamam ya.

0: Dada Hanım ortada görünmüyor.
1: Neden kahvaltıya inmedi acaba?
2: Akşam öyle bir nakavt oldu ki hala uyanamamıştır.
3: Bu kadın çok inatçı çıktı be! Bölün üçüncü gün hala gitmeye niyeti yok.
2: Bugün gidecek.
1: Nereden bildin?
0: Yoksa koca dayı harekatını mı uyguluyoruz?
2: Evet. Hemen git koca dayıyı getir.
1: Baş üstüne komutanım!
0: Üç gün dayandı, gene fena değil.
2: Koca dayının sayesinde.
4: Efendim?
2: Babacığım, ben Gülşah. Dadı gene kaçtı.
4: Ne? Bu da mı kaçtı?
2: Evet babacığım.
4: Bu dadı da kaçmış.
5: Gene mi?
4: Evet. Bir gazete ilan daha verin.
2: Babam herhalde yeni dadı için gazeteye ilan verecek.
0: Versin, o da geldiği gibi gider. Kimse bizim özgürlüğümüze mani olamaz.
5: Yeni dadı geldi efendim.
4: Alın içeri.
5: Buyurun.

0: Buyurun, oturun. Şaşkınlığımı bağışlayın. Bu kadar genç bir dadıyla karşılaşacağımı zannetmiyordum. Daha önce çocuk baktınız mı hiç?
1: Hayır efendim, bu ilk işim olacak. Ama başaracağımı sanıyorum. Çocukları çok severim.
0: İnşallah başarırsınız. Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
2: Bu seferki pek toy.
3: 3 gün bile dayanmaz.
4: 3 gün fazla, 2 kahvaltı yeter buna.
5: Bir gece bile dayanmaz.
1: Sen küçük Gülşah olacaksın.
5: Siz de babamın gönderdiği yeni dadımsınız, değil mi?
1: Evet. Adım Zeynep.
5: Dedem!
1: Bana kalırsa nargile öksürtüyor sizi.
2: Yani bu nargileyi bırakmamı mı söyleyeceksiniz?
1: Hayır, yok. Birden bırakmak zor olur. Ama biraz azaltabilirsiniz belki. Sen de aşçıbaşı Musa olacaksın. Sen emektar uşak Rüstem. Anladığıma göre siz çok iyi anlaşan 4 kişilik bir grupsunuz.
2: İyi anlamışsın. Eğer işlerimizi bozmak niyetindeysen...
1: Hayır! Böyle bir niyetim yok. Bundan sonra çok iyi anlaşan 5 kişilik bir grup olacağız. Gülşah, odanı görebilir miyim?
5: Tabii, buyurun.
1: Nedir bu resimler?
5: Bunlar mı? Tom Brax, Red Kid, Zagor, Superman, Swing, Tex, Kızıl Maske.
1: Ya!
5: Yoksa onları tanımıyor musun? Kusura bakma ama çok cahilsin. Onların hepsi benim dostlarımdır.
1: Benim de romanlarda yaşayan bir sürü dostum vardır. Onları bir gün sana tanıtırım.

0: Böyle tabancaları, tüfekleri yoktur. Kimseyi öldürmezler. Çok sevimli insanlardır. Hadi gel senden biraz konuşalım.
1: Ne diyeceğini biliyorum. Akşam 9'da yatakta olmalıyım. Sabah 8'de kalkacağım. 8.30'da kahvaltı ve ders.
0: Yok canım. İnsan uykusu geldiği zaman yatar. 9'da yatman şart değil ki. Yatılı okul değil burası. Ben buraya senin canını sıkmak için gelmedim ki.
2: Harekat başlıyor.

0: oldu be? Hala düşmedi.
1: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Küçük şakaları ben de severim ama... ...karşındakinin canını yakmamak şartıyla sütüne kaç şeker koyarsın?

0: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
1: Çabuk çabuk, geliyor.
2: Görür o şimdi gününü.
3: Oo, buyurun, hava da güzel. Şöyle oturmaz mısınız?
1: Ben de size güzel bir kahve yapayım.
0: Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Ama oturmaya değil, Gülşah'ı almaya geldim. Banyo yapacak. Hadi yavrum, gidelim.
2: Biraz otursaydınız.
0: Önce banyoyu yapalım, akşamüstü çıkar otururuz. Hadi.
3: Bir dakika. Ne olur, biraz otursaydınız, o kadar uğraştık.
0: Benim yerime siz buyurun.
1: Ne ettim be? Ulan olur mu? Oturur mu oraya be? Kızı oturtacaktın, kendin oturdun. Olur mu oğlum? Ya sen ne şapşaladan mısın be? Yapılır mı lan? Şu hali bak, şu hali bak lan. Ne kafası da battı da battı. Ne olacak? Ulan ya kendin yaptın, sen kendin oturdun be.
2: Geçmiş olsun, yoksa üşüttünüz mü?
0: Evet, yıkanırken birden sular kesildi.
2: Ya öyle mi? Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misiniz?
0: Tabii.

0: oldu be? Niye bağırmadı bu?
1: Yoksa ayıyla tanış mı çıktı?
2: Vay canına, amma iş be!
0: Ne olur kız, söylesene!
3: Gelsenize içeri, bakın ne kadar sevimli bir misafirimiz var! Gelin, gelin de sizi onunla tanıştırayım!
4: Ay Allah kahretsin, amma çetin ceviz çıktı! Hiçbir şeyden korkmuyor! Redkit, Zagor, Tombrax'lar da fayda etmiyor!
1: Bunu kolay kolay kaçıramayacağız galiba!
5: Görmediniz mi? Ghost kocaman ayıyı karşısına almış, şeker yedirip duruyordu!
1: Ne yapacağız?
5: Yapacak bir şey kalmadı gari!
4: Allah kahretsin! Çattık bu sefer!
2: Durun! Hemen gevşemeyin! Onu buradan kaçırmak için başka çareler de var!
6: Merhaba!
3: Merhaba!
6: Sizi tebrik etmek isterim.
3: Neden?
6: 15 gündür bizim evdesiniz de ondan. Şimdiye kadar Gülşah 15 gün dayanan dadı çıkmadı.
3: Bana kalırsa iftira ediyorsunuz Gülşah. Hiç de sizin sandığınız kadar yaramaz değil. Yalnız biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyoruz.
6: İnşallah hep böyle devam eder. İyi günler.

0: Nasıl? Beğendin mi?
1: Beğenmek zorunda mıyım?
0: Bunlar da roman kahramanları. Eğer öykülerini dinlersen onları da seversin.
1: Seveceğimi sanmıyorum. Bana ne onlardan?
0: Sen Pinokyo'nun maceralarını biliyor musun?
1: Hayır.
0: Kitabı okuduğumuz zaman onu çok seveceksin. O aslında iyi bir çocuk olmak ister ama daha önce edindiği yaramazlık, umursamazlık, muzip gibi alışkanlıklarını bir türlü bırakamaz. Ve bu yüzden başına gelmedik macera kalmaz.
1: Hepsi palavra. Bebekler için uydurulmuş boş şeyler bunlar.
0: Biraz okuyalım istersen. Bakarsın hoşuna gider.
1: Sen bilirsin.

0: Neden? Beğenmedin mi?
1: Beğenmedim tabii. Saçma sapan bir şey.
2: Ne? Öyle mi? Sen düşmanla işbirliği yapmışsın.
1: Ben? Yok.
2: Rüstem bana her şeyi anlattı. Karşısına oturup okuduğu kitabı dinliyormuşsun. Burada Red Kit, Tom Brax, Zagorlar falan varken, ha?
1: Evet ama o kitabı beğenmedim ki.
3: Olsun, niye oturup dinliyorsun?
2: Bana bakın, onun niyeti hepimizi tatlılıkla yola getirmek. Yahu ne inatçı şey be! Ne yaptıksa kaçıramadık.
1: Bu sefer öyle bir şey yapacağım ki.
2: Ne yapacaksın?
1: Dünyada burada kalamayacak.
4: Onu kaçırmak kolay değil. Koca dayıya bile dayandı.
2: Ya!
1: Bu sefer dayanamayacak. Bakın ne yapacağım anlatayım.
0: Uyku vakti geldi Gülşah'cığım.
1: Ama film seyrediyordum.
2: Bu saatte yatmaya mecbur muyuz?
0: Siz isterseniz seyredebilirsiniz. Ama Gülşah'ın yatması lazım. Hadi, lambanı söndüreyim mi?
1: Uykum yok.
0: İstersen sana Pinokyo'nun maceralarını okuyayım.
1: İstemem. Yalnız kalmak istiyorum.
0: Nasıl istersen. İyi geceler.
1: Bir dakika.
0: Evet?
1: Resimlerin hepsini değiştirdim.
0: Gördüm.

0: Karışmak gibi olmasın ama nargile öksürtüyor sizi.
1: Seni alakadar etmez, benim işime karışma.
0: Peki, siz bilirsiniz. İyi geceler. Ama ilacınızı içseniz iyi olur.
2: Saat kaç anne?
3: 11. Metin'e telefon etmedin daha, değil mi?
2: Hayır.
3: Senin yerinde olsam ederdim. Bulabileceğin en iyi koca namzet o.
2: Aman anne, işime karışmasan olmaz. Ben ne yapacağımı bilirim.
3: Çok bilirsin.
2: Bu akşam beraberiz Metin'le. Bana sırılsıklam aşık. Göreceksin, birkaç gün içinde bana evlenme teklif edecek.
4: Efendim? Merhaba Füsun.
2: Nasılsın hayatım? Senin ne kadar meşgul bir adam olduğunu bildiğim için bu akşam buluşacağımızı bir daha hatırlatayım dedim.
4: Amma yaptın ha! Unutur muyum hiç? Tamam, tamam. Akşam 9'da eve uğrar, seni alırım.
5: Dadının bu sefer işi tamam. Gülşah ona öyle bir tuzak kurdu ki dadı yarın yolcu. Hem bu sefer Metin Bey onu gönderecek. Belki de polise verir.
6: Allah Allah, niye polise veriyormuş ki?
5: Hani Metin Bey'in böyle pırlantalı kol düğmeleri var ya...
6: Var.
5: Gülşah onları babasının çekmecesinden aldı ve dadının odasına sakladı.
6: Çok güzel. Hadi şimdi gidelim dedeyle tavla oynayalım.

0: Evet. Evet benim. Giyiniyordum. Evet tabii. 10-15 dakikada çıkarım evden. Yarım saate kadar orada olurum herhalde. Tabii.
1: Şeş beş. Bu şeş, bu da beş.
2: Şeş beş böyle mi oynanır? Ne kafasızsın be? Oyunu zorla vereceksin. Şeşle bunu kıracak, beşle de bunu oynayacaksın.
3: Sen karışma canım.
2: Tabii, buldum bu salağı yenersin. Sen var mısın benimle oynamaya?
4: Beni bakın, siz onu bunu bırakın da yukarıda beyefendi ne yapıyor
2: acaba? Ne yapacak? Çekmeceyi açacak, kol düğmelerini bulamayacak.
5: Hayır Gülşah, bulacak. Yerine koydum babanın kol düğmelerini. Geldiğimden beri sizlere doğru olanı göstermeye çalıştım. Hepiniz yaşça benden daha büyük insanlarsınız. Benim sizlere öğretecek bir şeyim olamazdı. Beni düşündüren sadece Gülşah'tı. Bir çocuk doğuştan değil, çevresiyle kötülüğe itilir. Önünde tavla oynamak, yarışlarda kumar oynatmak... ...bu zararlı yayınları okumasına mani olmamakla ona çok kötü örnek oluyorsunuz. Bugüne kadar yaptığı küçük yaramazlıkları aldırmamıştım. Fakat bu seferki hoş görülür gibi değil. Eğer şansım yardım etmeseydi, hırsız damgası yiyecektim. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bu evde bir yabancının istenmediğini biliyordum. Ama gene de benden bu kadar nefret ettiğinizi bilmiyordum. Size sevineceğiniz bir haberim var. Gidiyorum. Mücadeleden yıldığım için değil, güçlüklerle savaşmasını bilirim. Fakat nefretinizin yenemeyeceğim kadar büyük olduğunu anladım. İnsanları olduğu gibi kabul edip onları sevmeye çalışmak... ...bende bir alışkanlık haline geldiği için sizlere kızgın değilim. Belki biraz kırgınım. Benden sonra da mutlu olmanızı dilerim.

0: Hadi gel bir beş yapalım bari. Canım oyun oynamak istemiyor.
1: Oh. Ne yapıyorsunuz burada?
2: Hiç, oturuyoruz babacığım.
1: Zeynep Hanım nerede?
3: O yok.
2: Yani şey babacığım hani...
1: Anlaşıldı. Sonunda o da gitti değil mi? Kalacağını sanmıştım, çok iyi bir kızdı. Şimdi gene dadı mı arayacağız?
2: Babacığım, sakın dadı arama. Zeynep ablam gene gelecek. Birkaç gün için gitti. Bir işi varmış da.
1: Öyle mi? Bak buna memnun oldum.
3: Neler uydurdun sen öyle? Ne zaman gelecek?
2: Gelmeyecek tabii. Biz gidip getireceğiz.
3: Çok iyi olur. Ama nasıl getireceğiz? Adresini bile bilmiyoruz.
2: Adresini babamın sekreteri bilir.

0: Gülşah, dede, ne işiniz var sizin burada?
1: Seni görmeye geldik, kızdın mı yoksa?
0: Yok, hiç kızarmayayım, çok sevindim. Annem, kardeşlerim.
2: Biz tanıştık. Aysel bize kahve bile yaptı.
0: Anneciğim, ilacını aldım.
3: Sağ ol kızım.
1: Ablacığım, biraz evvel elektrikçi geldi. Bunu yarına kadar ödemezsek keseceklermiş.
0: Bakarım bir çaresine.
1: Abla, benim karnım acıktı.
0: Şimdi hazırlayacağım şekerim.
1: Şey, benim de. Benim de karnım acıktı.
0: Şimdi hazırlarım.
4: Müsaade edersen yemek işini biz yapalım.
0: Olur mu hiç? Siz misafirsiniz.
5: Olur tabii.
0: Size layık bir şey yok ama.
5: Olsun, ne varsa onu yeriz biz.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Yaşanacaksa,
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa,
3: yaşanacak. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Efendim?
1: Bizi affedecek misin?
0: Senin gibi tatlı çocuklar kolay affedilir.
2: Ya bizim gibi koca kazıklar? Onlar da kolay affedilir mi?
0: Tabii.
1: Buraya seni almaya geldik.
3: Bizimle geleceğin değil mi? Ne olur.
2: İşinin başına dönmeni istiyoruz.

0: odayı senin istediğin gibi değiştirdim.
1: Çok çok teşekkür ederim.
2: Merhaba. Döndünüz demek. Buna sevindim. Size öyle alışmıştık ki hep aramızda görmek istiyoruz. Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
0: Hadi gel, mutfağa gidiyoruz.
1: Ne yapacağız mutfakta?
0: Görürsün.

0: Ne oluyor, nedir bu masa? Bir şey mi kutluyorsunuz?
1: Evet. Senin tekrar aramıza gelişini kutluyoruz.
2: Sana tekrar kavuşmak bizi çok sevindirdi.

0: Sizlere çok teşekkür ederim. Beni o kadar duygulandırdınız ki... kendimi tutmasam ağlayacağım.
1: Hadi, artık... açalım.
2: Tamam.
3: Malar!
1: Bana bakın! Bundan sonra bu evde Zeynep ablam ne derse o olacak. Onun sözünden çıkanın elimden çekeceği var. Bir daha at yarışlarına gitmek falan da yok. Anlaşıldı mı?
0: Sen atları çok mu seviyorsun?
1: Seviyorum tabii. Ama bunun yüzünden bütün paramızı kaybediyoruz.
0: O halde yarın hep beraber atları görmeye gideceğiz. Hem para kaybetmeyeceğiz.

0: Ne var yavrum? Niye kalktın?
1: Uyuyamadım.
0: Neden?
1: Korktum. Karanlıktan korktum.
0: Şimdiye kadar karanlıktan hiç korkmazdın sen.
1: Aslında korkmadım da... ...canım seninle beraber yatmak istedi.
0: Eğer bu kadar çok istiyorsan yatabilirsin tabii.

0: önemli bir şey konuşmak için topladım.
1: Gündüzler çuvala mı girdi yani? Sabah konuşsak olmaz mıydı?
0: Sabaha kadar bekleyemem. Hemen bir karar vermemiz lazım.
2: Neymiş bu karar? Bari hemen verelim de gidip yatalım.
1: Çabuk ol Gülşah, uykusuzluktan öleceğim kızım.
0: Biraz evvel bir şey keşfettim. Dadıların için sevmediğimi. Çünkü benim dadıya değil, bir anneye ihtiyacım var. Sadece bir anne, anlıyor musunuz? Hiç tanımadığım anneciğimi bazı geceler rüyalarımda görürüm. Çok uzaklardan bana seslenir. Peşinden koşarım ama bir türlü ona yetişemem. Bu gece gördüm, yetiştim ona. Ellerinden tuttum önce. Sonra sarıldım. Öptüm, öptüm, öptüm. Kimdi o biliyor musunuz? Zeynep abla. Evet, Zeynep abla. Ben artık onun dadım değil, annem olmasını istiyorum.
1: Emme, nasıl olacak bu iş?
2: Zeynep ablanın annen olması için
1: babamla evlenmesi lazım.
0: Aferin be, nasıl da anladın? İşte bunun için sizi uyandırdım. Bana yardım edeceksiniz.
3: Vedalaşmam çok zor sevgilim. İmkan olsa yanından hiç ayrılmak istemiyorum.
4: Yakında o da olacak sevgilim. Hiç ayrılmayacağız. Hiç.
2: Güç iş bu. Bu gösterişsiz haliyle Metin Zeynep'i hiç fark etmez.
0: Biz de Zeynep ablayı babamın dikkatini çekecek hale getiririz.
1: Nasıl yapacağız bu işi?
0: Kadınlar erkeklerin dikkatini nasıl çekiyorlarsa öyle. Giydirerek, güzelleştirerek.
1: Kolay mı? Para lazım bir kere.
0: Evet, para lazım. Bana bakın, hepimiz bütün paramızı bu işe harcayacağız. Bütün paramı getirdim.
2: Peki nasıl açacaksın kumbarayı?
0: Ayıp ettim be dede, o da iş mi?
1: Ana.
0: İşte hepsi bu.
2: İyi, dur ben de vereyim bütün paramı.
1: Peki de 50 lira varmış.
2: 50 mi?
1: Şey, 10 lira daha varmış.
2: 10 lira mı çıkar? Kesendekileri sökün!
1: Ya ben seni biliyorum, şimdi çıkıyor seni! Bu ne bu?
2: Aferin!
1: Benim, benim param, o benim şeyim param! Taksidi param!
0: Sus numaracı seni!

0: kolları.
1: Neden yaptınız bunu? Çok pahalı şeyler bunlar. Ne lüzum vardı?
2: Ne demek ne lüzum vardı? Bizim sana hediye almaya hakkımız yok mu yani?
1: Hepsi çok güzel.

0: şık kıyafetler. Ama hepsi de yazlık. Burada nasıl giyerim bunları?
1: Burada giymeyeceksin ki. Biz her sene Antalya'ya yazlık evimize gideriz. Orada giyeceksin. Baba.
2: Efendim.
1: Bu yıl Antalya'ya gitmiyor muyuz?
2: Gideceğiz tabii.
1: Dadım da gelecek değil mi?
2: Elbette. Dadını çok mu seviyorsun?
1: Ya sen? Sen sevmiyor musun onu?
2: Severim tabii. Sana o kadar iyi bakıyor ki, hakiki annen olsa o kadar bakar.
1: Heh, ben de onu diyecektim zaten. Yani zaman zaman keşke benim de bir annem olsaydı diye düşünürüm de. Yani demek istiyorum ki...
2: Ne demek istediğini anlıyorum yavrum. Senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Bunu düşünerek de...
1: Evet, bunu düşünerek...
3: Gülşah! Kahvaltı hazır!
2: Hadi, kahvaltı hazırmış.
1: Ama bir şey söylüyordun.
2: Bunları sonra konuşuruz.
1: Dede, birkaç güne kadar Antalya'ya gidiyoruz.
4: Sahi mi? Hı. Memnun oldum. Belki güneş belimin ağrılarına iyi gelir.
2: Sizi az daha tanıyamayacaktım.
0: Neden?
2: Bilmem. Saçlarınızı değiştirmişsiniz galiba. Üzerinizdeki elbise de size çok yakışmış.
0: Çok naziksiniz.

0: Babacığım. Babacığım, Zeynep ablam daha önce Antalya'ya hiç gelmemiş. Ben de ona her yeri gezdirdim.
1: İyi etmişsin.
0: Ne o babacığım? Misafir mi gelecek?
1: Hani İstanbul'da seninle bir şeyler konuşmuştuk. Ben senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu söylemiştim.
0: Evet.
1: Onunla yarın tanışacaksın. Buraya davet ettim.

0: babacıcı kız.
1: Merhaba desene kızım.
0: Merhaba. Ay anne şuna bak ne tatlı şey. Gel gel seni bir öpeyim.

0: çok güzel yüz hatları var. Anne, anne şu ellere bak!
1: Allah nazardan saklasın. Çocuk değil, taş bebek. 41,5 kere maşallah.
2: Gel babacığım, gel. Sizi tanıştırayım. Babam. Füsun'u tanıyorsunuz. Annesi Suzan Hanım.
1: Metin Bey'in babasıyla tanışmak bizim için büyük bir şeref.
3: O şeref bendenize ait hanımefendi. Geleceğinizi bilseydim sizi karşılamak için daha ciddi bir şeyler giyerdim.
1: Ne beis var efendim? Biz buraya sizin rahatınızı kaçırmak için gelmedik ki.

0: Zeynep Hanım, Gülşah'ın dadısı.
1: Hayır, dadım değil, ablam.
0: Evet, ablası. Aileden sayılır. Hepimiz onu çok severiz.
2: Eğer yavruma iyi bakıyorsa benim de sevgimi kazanır.

0: Hadi Gülşah, misafirlerimizden müsaade isteyelim de giyinmeye çıkalım, birazdan denize gideceğiz.
1: Güle güle cicim.
2: Anasmerledik cicim.

0: kişi tabak koydunuz?
1: 5 kişiyiz de ondan yavrum. Sen, baban, ben, annem, bir de deden.
0: Ya Zeynep ablam?
1: Zeynep ablam mı? O da mı bizimle yiyecek?
0: Tabii bizimle yiyecek.
1: Öyle ya tabii. Nasıl oldu da düşünemedim. Hadi hatırım için bunu da yiyeceksin.
0: Yemem, doydum.
1: Hadi numara yapma, çocuklar pastaya bayılır.
0: Artık canım pasta istemiyor ki.
1: O zaman sana bir şeftali vereyim.
0: İstemiyorum.
2: Gülşah'cığım, artık yemeyeceksen müsaade iste, odamıza çıkalım.
0: Çıkalım.
1: Onu bu akşam ben yatıracağım.
0: Efendim?
2: Duymadın mı yavrum? Hadi Füsun Hanım'a yatak odanı göster.
1: Hadi yavrucuğum. Önce geceliğini bulalım. Sakın sen gösterme. Ben bulmak istiyorum. Yakında sana ben bakacağım. Sana ait her şeyi öğrenmem lazım. Evet. Nerede olabilir? Herhalde şu dolapta.
3: Füsuncuğumun en büyük emeli bir evlat sahibi olmaktı. Sayenizde buna kavuştu. Gülşah'ı nasıl seviyor bilemezsiniz.
4: Gülşah da onu sevdi.
3: Tabii efendim. Çocuklar kendilerini sevenleri hemen anlarlar. Sanırım
2: cevabı... Müsaadenizle. Kaptan. Ne yapıyorsun Gülşah? Nedir bu dağınıklık?
0: Hiç! Geceliğimi arıyor.
2: Geceliğinin yastığının altında olduğunu sen biliyordun.
0: Biliyordum ama söylememi istemedi.
2: Siz rahatsız olmayın. Ben yatırırım Gülşah'ı. Zaten önce yıkanması lazım.
1: Geceliği de yastığın altına koymak pek garip bir buluş.
0: Yok, nereye koyacaktık? Ben eskiden çok fena bir kızdım. Sen beni iyi bir kız yaptın. Ama bu kadını gördükçe gene aklıma kötü şeyler geliyor.

0: Gördüm.
1: Dede, geçen sene bizim aşçının vurduğu o koca yılanı hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz mıyım? Ne büyük yılandı o, böyle.
2: Ay, burada yılanlar da mı var?
0: Oho, yılanın lafı mı olur? Ormanda böyle kaynar.
1: Yılanlar bir şey değil. Asıl tehlikeli olan dağ aslanları. Nereden çıktığını anlamazsın bile. Birden bir saldırır, adamı parçalayıverir.
0: Sen böyle açık ayakkabıyla dolaşma.
2: Niye?
0: Zehirli böcekler bacağını bir sokarsa buraların davul gibi şişer böyle.
1: Ya şişer.
0: Şişer. Şişer.
2: Ben gidip bunları bir değiştireyim. Allah kahretsin, nereden geldik bu dağ başına? Burada korkunç yılanlar, adam yiyen dağ aslanları varmış. Ne yapalım? O sevgisini kazanmak için katlanacağız. Ay.
1: Ben de sizi arıyordum.
3: Ne yapacaktın beni?
1: Biraz dolaşalım diyecektim. Dadıma söyledim, işi var gelmiyor. Ben de yalnız gezmeyi hiç sevmem.
3: Ormanda mı dolaşacağız?
1: Evet. Hadi gelin ne olur.
2: Hadi git kızım. Hazır dadı da yok, onunla yalnız kalacaksın. Fırsatı kaçırma, yakınlaşmaya çalış.

0: Ne var, bir şey mi gördün?
1: Baksanıza, dağ aslanının ayak izleri.
0: Sahi mi, nerede?
1: İşte, bakın burada. Ama geçeli epey olmuş, belki uzaklaşmıştır.
0: Bir ses duydun mu?
1: Evet, duydum. Dağ aslanı, hem de çok yakından geldi.
2: Eyvah, ne yapacağız şimdi? İşte gene bağırdı.
1: Ses bu taraftan geldi.
2: Ya bizi parçalarsa?
1: Eline geçirirse parçalar. Ama onu kaçırmanın bir yolu vardır.
0: Nedir?
1: Bunun bir de duası vardır. Aslan kaç para para pom diyeceksin durmadan. Anlaşıldı mı? Hı. Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom!
2: Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom!
1: Aslan kaç, para para pom!
0: Gülşah!

0: Останкач, пара-пара-пара-ай! Останкач, пара-пара-по! Останкач, пара-пара-по! Останкач, пара-пара-па! Ah, Metin! Ay!
1: Ne yapıyorsun o çomakları?
0: Dağ aslanlarını kaçırıyorum. Gülşah öyle söyledi. Dağ aslanları varmış burada. Vallahi doğru söylüyorum.
1: Ne aslanı? Burada aslan ne gezer? Senin sinirlerin bozulmuş. Gel benden.
0: Peki.

0: sen burada mıydın?
1: Ormanda sizi çok aradım ama bulamadım. Sonra kampa döndünüz sandım.
2: Füsun'a bu aslan masalını sen mi anlattın?
1: Aa, ne arslanı babacığım? Burada arslan ne gezer? Değil mi ablacığım?

0: Ne oluyor, neden kaçıyor bunlar?
1: Vallahi bilmiyorum ki.

0: Anlamadım.
1: Hüsnüm, durun bir dakika.
2: Artık bu kampta kalamam Metin.

0: Ay, hiç sevmiyorum. Hoş, o da beni sevmiyor ya. Aklını kullan, kendini sevdirmeye bak. Buna mecbursun. Atla! Senin için asıl tehlike budadı. O varken çocuğa sokulamazsın. Önce ondan kurtulman lazım.
1: Oldu, tamam. Bu gece çok güzel olmalısın.
2: Nedir bu telaşın? Bir türlü anlamıyorum.
1: Telaş ettiğim falan yok. Güzel olmanı istiyorum. Bu gece seninle iftar edeceğim.
0: Saat 8 oldu, çok geciktik. Metin bizi almaya eve gelmiştir bile.
3: Telefon edip gecikeceğimizi söylerim.
4: Alo! Ooo! Siz misiniz Füsun hanımefendi? Buyurunuz efendim, bir emriniz mi var efendim?
3: Siz misiniz Peder bey? Berberde işimiz biraz uzadı, yarım saate kadar evde oluruz. Metin geldi mi?
4: Evet, geldi, söylerim. Evet efendim. Tamam, tamam. Peki efendim, tamam. Anlaşıldı, anlaşıldı. Füsun hanım oğlum.
5: Neredeymiş bu saate kadar? Zaten iyice geciktik. Geliyor mu?
4: Hayır. Biz dedi, oraya kadar dedi, gelip dedi, zahmet etmeyelim dedi. Siz dedi, geçerken berbere uğrayın, bizi berberden alın dedi. Oh!
5: Öyleyse hemen çıkalım.
1: Biz hazırız babacığım. Babacığım, Zeynep ablamı nasıl buldun? Elbisesi çok güzel değil mi?
5: Evet, çok yakışmış.
2: Gülşah!
1: Ben söylemesem de babam senin güzelliğini fark ederdi.
5: Hadi, çıkalım artık.
1: Öbürleri gelmiyor mu?
4: Şey, onlar bizi berberde bekliyorlar ya, berberde.
3: Üf, çok geç kaldık, Metin küplere binmiştir.
0: Ziyan yok. Erkekleri ara sıra bekletmek iyi olur.
5: Biraz evvel buradan çıkıp giyinmek için eve gitmişler. Deli bunlar. Zaten iyice geç kaldık.
4: Şu aksiliğe bak, şimdi eve dönmek, oho! En aşağı yarım saat sürer.
1: Baba, en iyisi sen git. Biz dedemle eve döner, alırız onları.
5: Ha? Peki, olur.
2: Ben de ineyim
6: sen
2: bari.
6: Sen inme kuzum, lüzum yok.
2: Ama neden?
6: Aklın ermez.
3: Metin bizi evde bekleyecekti.
0: Bizi almadan nereye gider?
1: Sizi almadan gitmeyecekti ama mecbur oldu. Çok geciktiniz.
3: Bu da ne demek?
4: Yani sizi biz götüreceğiz demek. Oh. Hazırsanız hemen çıkalım da ziyafet bitmeden hiç olmazsa sonuna yetişelim.
0: Çok iyi olur.
5: Reis nerede acaba?
2: Bilmem. Tanımıyorum ki.
5: Sahi öyle ya.
7: Müsaadenizle. Gözlerim yolda kaldı birader, neredesin?
5: Haklısın, geciktik. Zeynep hanım.
7: Nişanlın da sandığımdan güzelmiş. Zevk sahibi adamsındır ve selam. Kusura bakmayın. Biz Metin'le çok eski arkadaşız. Onun için böyle samimi konuşuyorum.
2: Şey, rica ederim.
7: Senelerdir işlerinden başka bir şey düşünmeyen bu adamın güzelliğinizle dikkatini çektiğiniz için ayrıca sizi de tebrik etmek isterim.
5: İyi ama Farukçum.
7: Hadi hadi hadi, gelin gelin. Sizinle tanışmak isteyenler var.
3: Of, ne uzakmış bu belediye reisinin evi.
1: Az kaldı. Değil mi dede?
4: Evet. Geldik sayılır. 10-15 kilometre var yok.
8: Yarın Mersin'deki fabrikanın açılışına bekliyorum Metin. Muhakkak geleceksin.
5: Tabii.
7: Aa beyler, iş konuşmalarını bırakın artık. Biraz da bu güzel hanımı düşünün. Sıkıntıdan patladı bu lafları dinlemekten. Öyle değil mi?
2: Yo, estağfurullah.
7: Bakın, ne güzel müzik çalıyor. Metin, senin yerinde ben olsam konuşmaya ara verir, güzel nişanlınla dans ederdim.
5: Dans etmek ister misin?
7: Aa, ister misin ne demek? İster tabii. Hadi, hadi, hadi.

0: neredeyse şehirden çıkıyoruz. Ne uzak yermiş bu.
1: Geldik, geldik. İlerideki villanın önünde dur. İşte burası olacak. Öyle değil mi dede?
2: Evet, burası galiba.
3: Ayol, bu evde hiç hayat yok.

0: Baksanıza bir ışık bile yanmıyor.
1: Bir yanlışlık olmasın?
2: Yo yo, hayır, yanlışlık falan yok.
3: Özür dilerim, nişanlınız zannettiler beni, istemeyerek sizi müşkül durumda bıraktım.
4: Aldırmayın canım.
5: Beni geri, izi buradan taşınmış.
1: Ne, taşınmış mı nereye?
5: Yeni evinin adresini aldım.
2: Ver bakayım. Bak. Şey, bu şehrin öbür tarafında 30-40 kilometrecik bir yol.
5: Ne?
2: Evet.
5: Hadi gidelim.
2: Gidelim.
4: Uzun zamandan beri dans etmemiştim.
3: İsterseniz bırakalım.
4: Yo, hoşuma gidiyor.
3: Ne kadar geciktiler değil mi?
4: Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
5: Allah Allah!
1: Ne oldu?
5: Burası da reisin evi değilmiş.
2: Ben sana söyledim ama dinlemedin ki. O adres şehrin batısına düşer.
5: Öyle ya!
0: Buradan ne kadar sürer?
2: Sürse sürse yarım saat.
1: Ay. Yeter artık yaptığınız bu maskaralık! Bütün gece şehirde dolaşacak değilim. Şimdi doğru karakola gidiyoruz.
2: Karakolda ne işimiz var?
1: Polisler herhalde reisin evini bilirler.
0: Ne yaptın Allah kahretsin, elbisen mahvoldu!
5: Hay Allah! Nasıl özür dilesem sizden? Bu durumda reisin davetine nasıl gidersiniz?
1: Reisin daveti de evi de yerin dibine batsın. Eve dönüyorum ben.
6: Yeni evinizi çok beğendim. Harikaydı.
4: İki saat oldu. Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Bir şey mi oldu acaba?
3: Eve bir telefon etsek.
4: Evet, iyi olur.
1: Ya dur, ben bakarım anne. Evet, benim. Nihayet beni hatırlayabildin demek. Hayır, gelmiyoruz. Daha doğrusu gelemiyoruz. Hiçbir şey sorma çünkü konuşamayacak kadar sinirliyim şu anda. Eğer zahmet eder eve dönersen neden sinirli olduğumu öğrenirsin. Güle güle!
4: Kapattı. Evde garip şeyler oluyor galiba. Gidelim.
3: Peki.

0: Neler oluyor burada kuzum? Neden gelmediniz davete?
1: Bunu sana babanla kızın daha iyi anlatırlar. Onlara sor.
2: Öyle uykum geldi ki Zeynep ablacığım. Ne olur beni yatır hadi.
1: Peki yavrum.

0: Demek gidiyorsun Zeynep. Biliyorum, bütün bunlar o domuz karının başının altından çıktı. Kalıbımı basarım ki bu işlerden Metin'in haberi yok. Ama bu iş böyle bitmez. O kadına hesabını sorarız elbet.
1: Yo, sakın bir şey yapmaya kalkmayın. Kendine göre o da haklı. Gülşah'ı size emanet ediyorum. Ona iyi bakın, olur mu?
2: Sizi çok özleyeceğiz.
1: Ben de.
3: İstanbul'a döner dönmesini görmeye geliriz.

0: gönderdi onu.
1: Öyle gerekiyordu.
0: Söyle, ne yaptın, ne yaptın ona?
1: Gülşah'cığım, bak dinle de anlatayım.
2: Ne bağırıp duruyorsunuz? Ne oluyor? Ne var?
0: Baba, Zeynep ablam gitmiş.
2: Nereye gitmiş?
0: İstanbul'a, o göndermiş.
1: Hayır, zaten gitmek istiyordu.
0: Yalan, yalan söylüyorsun, sen gönderdin onu. Sevmiyorum, seni sevmiyorum işte. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Defol git evimizden. Defol diyorum sana!
2: Gülşah yeter, ondan böyle konuşamazsın. Hemen odana çık, senden sonra konuşacağım. Hadi, doğru odana. Anlat bakalım, ne oldu?

0: beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Gülşah odasında yok.
1: Yok mu?
0: Evet, yok. Her tarafı aradım, hiçbir yerde bulamadım.

0: Ne işin var senin burada? Tanıdım seni. Vay bacaksız. Demek Antalya'da kamyonun etrafında bunun için dolaşıyordun. Gel bakalım içeri. Nedir bu başımıza gelenler?
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Kim bu abi?
0: Kaçak bir yolcu. Sen otur bakalım şöyle. Antalya polisine haber verelim de ailen meraktan kurtulsun. Telefon nerede?
1: Burada abi.
0: Evet, 5-6 yaşında var. Kamyona kaçak binmiş. Adı mı? Sorayım.
2: Evet, 6 yaşında. Adı Gülşah. Evet, bilmiyorum ki. Üzerinde bluzum ve tişört vardı.
3: Aramaya devam etsinler. En ufak bir iz bulursanız hemen bana haber verin. Daha önce de evden kaçmış mıydı?
2: Hayır, ilk defa kaçıyor. Çıldıracağım komiser bey. İnsanın aklına hep kötü şeyler geliyor.
3: Neredeyse gün doğacak. Burada beklemenize lüzum yok. Eve gidip dinlenin biraz. Bir haber alırsam hemen size bildiririm.

0: Sana çay getirdim. Bir yudum iç, ne olur.
1: İstemem.
0: Kendini bu kadar harap etme. Bütün polisler arıyorlar. Nasılsa bulurlar Gülşah. Şöyle biraz uzansın.

0: Oturabilirsin tabii. Sen yalnız mı bindin trene?
1: Ailen yok mu?
2: Aa, olmaz olur mu? Hiç var tabii. Onlar başka vagonda. Ben sıkıldım da trende dolaşıyorum.

Ладно, начнем. Açtır, açtır. Al bakayım şunu. Hadi yavrum.

0: Al bakalım sana bir de elma ha.
1: Teşekkür ederim.
2: Biletler, biletler kontrol, biletler.
3: Benim aklıma bir şey geliyor. Pek emin değilim ama bana kalırsa...
4: Alo? Dün gece Antalya'ya 150 kilometre mesafede... bir benzin istasyonunda görmüşler çocuğu.
5: Ne diyorsunuz? 150 kilometre uzakta bir benzin istasyonunda? Ne işi var orada? Nereye gidiyor bu çocuk anlamıyorum.
0: Ben anlıyorum. Her şey düşündüğüm gibi çıkıyor. İstanbul'a gidiyor Gülşah.
5: İstanbul'a mı?
0: Evet, İstanbul'a.

0: Çok dalgın uyuyor. Hasta mı yoksa?
1: Geldiği zaman bitkin bir haldeydi. Ateş gibi yanıyordu. Doktor çağırdım. Merak edilecek bir şey yok. Fena halde üşütmüş dedi.
2: Abla ilaçları almaya gidiyor.
0: Ben verseydim.
1: Ah, ne fark eder. Bırakalım da uyusun. Yarına bir şey kalmaz sanırım. Buyurun. Yoldan geldiniz, açsınızdır. Size bir şeyler hazırlayayım.
0: Hiç zahmet etmeyin.
1: Zahmet ne demek?
3: Müsaade et de biz hazırlayıverelim.
4: Nasılsa bari bu mutfağın yabancısı değiliz.

0: Siz mi okuyorsunuz bu kitapları?
1: Evet. Çocuk doktoru olmak istemiştim. Ama kısmet değilmiş. İkinci sınıftan ayrılmak zorunda kaldım. Hayat. Çalışmam gerekti. İnsan istediğini her zaman elde edemiyor.
0: Anlıyorum.

Siz de yorgunsunuz. İsterseniz şuradaki divana biraz uzanın. Eskidir biraz ama temizdir.

0: Korkuttum mu sizi?
1: Yok, hayır.
0: Sizi bahçede görünce biraz gevezelik ederiz dedim. Gülşah'ın Antalya'dan buraya kadar yalnız başına gelmesi beni çok şaşırttı. Sizi bu kadar sevdiğini bilmiyordum.
1: Ne olur kızmayın ona. Ne de olsa çocuk.
0: Kızmak mı? Asıl benim size kendimi affettirmem lazım. Belki inanmayacaksınız ama Antalya'dan ayrılmanızı ben istemedim. Gidişinizden haberim bile yoktu.
1: Biliyorum.
0: O halde neden benim dönüşümü beklemediniz? Size kötü bir oyun oynandı.

0: Füsun Hanım'a kırgın değilim. Gülşah'a kendini sevdirip sizin sevginizi kazanmak istedi.
1: Sevgi hak etmeden kazanılmaz. İnsan bazılarına hak etmediği değeri verirken... asıl layık olandan esirgiyor bunu. Zeynep.
0: Hava çok serinledi Metin Bey. İçeri girsek iyi olacak.
2: Zeynep abla! Neredesin Zeynep abla? Seni yanımda görmeyince öyle korktum ki.
0: Yanındayım yavrum, korkma.
2: Zeynep abla, senden bir şey istiyorum ama yapacaksın değil mi?
0: Tabii yavrum.
2: Ne olur ben hep burada kalayım, eve gitmek istemiyorum. Ben senin kızın olmak istiyorum.
0: Ama Gülşah'cığım olmaz ki. Çocukların yeri babalarının yanıdır. Eğer eve gitmezsen baban çok üzülür sonra.
2: Hiç de üzülmez. O beni sevmiyor ki.
0: Aa, kim demiş sevmiyor diye?
2: Tabii. Eğer sevseydi o kadınla evlenir miydi? Bana bu kadın senin annen olacak der miydi?
0: Gülşah'cığım her çocuğun bir anneye ihtiyacı vardır.
2: O zaman seninle evlensin. Sen benim annem ol. Ha? Olur mu?
0: Bunlar ne biçim sözler? Hadi şimdi uyu. Yarın sabah eve gideceksin.
2: Sen de benimle geleceksin.
0: Peki, olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra.

0: Yeni 35 yılda.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Özledin mi?
2: Çok özledim seni. Herifi elde etmeni istiyorum senden.
1: Merak etme.
3: İş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
4: Merak etmeyin efendim.
2: Korkma, zehir değil. Allah'a ısmarladık. Bana kalırsa suçlu.
4: O soydu kasayı.
2: Suçlu zannediyorum. Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
1: Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
3: Günümüz doldu artık.
1: Ben meşgul olurum sizinle.
2: 3752 numaralı hesaba geçirin lütfen.
1: O adamla hemen ilgini keseceksin. Hayır, çocuk değilim artık. Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
2: Neredeyse gelirler.
1: Affet beni.
5: Gönülden yaralılar. Bugün 18'de TV4'te.

0: Aa, daha iyileşmedin ki Gülşah'cığım. Uyumasan bile yatakta istirahat etmen lazım.
1: Ama sen beni bırakıp gitmeyeceksin, değil mi?
2: Metin, biliyor musun aklıma ne geldi? Anneni kaybettiğim zaman sen aşağı yukarı Gülşah kadardın. O zaman ben de böyle değildim tabii. Genç bir adamdım. Bir ara tıpkı şimdi senin yaptığın gibi evlenmeyi düşündüm. Ama sonra kendi kendime dedim ki... ya evlendiğim kadın oğluma iyi muamele etmezse, ya çocuğum bedbaht olursa? Boş ver! Vazgeç bu sevdadan dedim. Bana sorarsan oğlum, senin gibi kızı olan insan... evleneceği kadını seçerken, önce çocuğuna anne olabilecek birini aramalı. Böyle bir insan da çok uzaklarda değil, aramızda.
3: Uyudu mu?
0: Evet. Uyanırsa ayrılmak çok zor olur. Onun için hemen gitmek istiyorum.
3: Bir dakika Zeynep. Ben de senden kalmanı isteyecektim. Ama Gülşah'ın annesi olarak, karım olarak...

0: Tamam, ateş hattına girdiler. Verin suları.
1: Baş üstüne komutanım.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Oh be, nihayet. Nasıl keyifler?
1: Çok iyi. Sizi gördüm, evet. Daha iyi oldum.
0: Bomba.
2: Size daha iyi. Evet. Oo, her şey güzel, yakşı. Yakşı dolacak.
0: Abi sen neredesin?
2: Azerbaycan.
0: Azerbaycan.
2: Kurban olarım sana.
0: Ay, canını yerim, geliyoruz. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok sakinsiniz.
3: Biraz sakinim.
0: Sakinliği coşturacağız. Seda ablacığım hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
4: İyiyim efendim. Siz nasılsınız?
0: Allah iyilik versin.
4: Sizi gördüm, daha iyi oldum.
0: Muhteşem. Çok güzel. Yeni bir hafta, yeni heyecan, yeni yarışmacılar. Evet. Formatı bir hatırlatmak istiyorum. Benim vermiş olduğum sepetin içerisinde malzemelerle, benim vermiş olduğum süre zarfında bir tane yemek yapıyorsunuz. O yemeği yaptıktan sonra tadım aşamasına geçiyoruz. Gözlüğümüzü takıyoruz. Kendi yapmış olduğunuz yemeği bulmaya çalışıyorsunuz. Kendi yapmış olduğunuz yemeği bulduğunuz an 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Ta ki cuma gününe kadar. Cuma günü 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz ve haftanın finalinde 10 bin liranın sahibini buluyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Yok. Ben anladım.
0: Royal, senle başlamak istiyorum.
2: Başlayalım abi, şefim kusura bakma.
0: Abi de şef de, sıkıntı yok.
2: Tamam, ben şefim diyelim.
0: Cansın.
2: Formatı bozmayalım, teşekkürler. Bu arada ben Azerbaycanlıyım.
0: Ne
2: 36
0: güzel.
2: Yaşım var.
0: Kardeşik.
2: Cansın, baş tacısın. Aynen, kardeşik. Bir kere evlilik yapmışım, boşanmışım. Evet. Öyle şimdi bekarım, her şey güzel, hayat güzel. Boşandıktan sonra geldim İstanbul'a. İstanbul'u da sevdim artık. İnan, Bakü'ye gittiğimde Bakü bana köy gibi geliyor ya.
0: Vallahi.
2: İstanbul'a nasıl alışmışım.
0: Eşin Azeri miydi?
2: Evet, Azeri'ydim.
0: Ne iş yapıyorsun?
2: Müzikle uğraşıyorum.
0: Müzik?
2: Aynen, ama buraya geldikten sonra restoran sektörüne girdik. Bir değerli abim var, onunla beraber restoran çalıştırıyoruz.
0: Sesin güzel mi?
2: Memnunuz. Vallahi normalde öyle diyorlar, hem de konservatuvar bitirmişim.
0: Arada bir dinleriz yemek esnasında.
2: Seve seve.
0: Vallahi. Çok güzel. Dilek, seni tanıyalım.
1: Merhaba şefim.
0: Nasılsınlar?
1: Sizi zaten ekranlardan izliyor, öyle sevip beğeniyoruz. Dilek, ben her ne kadar 40 yaşında olsam da hala 25'lerde düşünüyorum kendimi. 20 yaşına yakın bir oğlum var.
0: Maşallah.
1: Teşekkür ederim. Evliyim. Kendi işim gücüm. Ticaretle uğraşıyorum. Tekstille uğraşıyorum.
0: Süper.
1: Mutluyum, sevinçliyim, huzurluyum. Pozitifim. Yeterli mi?
0: Yeterli. Seda?
4: 39 yaşındayım. Tekirdağlıyım.
0: Aha.
4: Eşim Sivaslı.
0: Çok güzel.
4: Bir tane oğlum var, 11 yaşında. Okul kantini işletiyorduk eşimle. Pandemiden dolayı 2 senedir neredeyse gidemiyoruz işe. Öyle ev hanımıyım, çocukla, evle, eşimle.
0: Oh.
4: Gayet güzel bir Anadolu
0: güzel.
4: İnsanıyım.
0: Evet, Durali, seni tanıyalım.
3: 37 yaşındayım, evliyim, 2 çocuğum var. Aslen Rizeliyim.
0: Maşallah.
3: İtfaiyede çalışıyorum.
0: İtfaiyede?
3: Evet.
0: Süper, bu kadar.
3: Yani kısa ve öz. Devamı gelecek.
0: Bakalım haftanın sonunda böyle kibar kibar başlıyoruz. Cuma günü ise herkes birbirini böyle
1: yiyor
0: demeyelim de herkes birbirine güzel bileniyor. 10 puanlar, 5 puanlar havada uçuşuyor. Bakalım cuma günü 10 bin liranın sahibi kim olacak?
5: Benim yemeğim.
0: Süreniz 40 dakika. Buyurun efendim.
4: Ha, ben bunu kullanamam ki. Kaşık yok mu?
0: Şu an ne yapıyorsun sen?
4: Çene yapıyor, çene.
0: Yemek yetişmeyecek, haberin olsun. Tereyağı yandı, tereyağı.
4: Yanmaz, geldim.
1: Tencere kapağı mı yok? Tencere kapağı mı çalmışlar?
0: Dilek, maşallah, Allah çene vermiş. Enişte seni nasıl çekiyor?
2: Kocan biraz paralı mı? Hep seni dışarıda mı yediriyor?
1: Yok, ben daha zenginim.
4: Allah canını almasın. Pilava soğuktu, kovuldu. Aa!
0: Bak, harbiden silerim birer puan.
1: Ay, ben sizi çok seviyorum ama. Valla.
0: Ablacığım, orman kebabı istedim ben sizden.
4: Bu ne?
0: Çorba olmuş bu. Bu bildiğin İtalyan risotto olmuş. Bir söylesene de. Risotto.
1: Ay, risotto yaptım ayol.

0: Dinek de dinek. Karıştırdın ortalığı dinek.
1: Bir dakika sus.
2: Gitme kimsesiz hem, kal sana kurban.
0: Uyar senli boynu da ben kısa kaldım. Vay benim halime.
1: Baba!
0: Benim olacak sandım.
2: Atlandım geçtim dağdan, gel gel ayaman. Suyundan içtim geldim, gel gel ayaman.
0: Tepsi de tepsi fındıklar, Ayşe de veli agayı gıdıklar.
1: Hazır mıyız?
3: Hazırız, hazır.
1: Oh yarasın.
4: Hiç yaramazsın. Bu ne ya?
5: Çok güzel pilav yaparım.
6: De bu et bu kadar pişerdi.
5: Aa çok sevindim.
7: Patates tadı aldım. Başka bir tat gelmedi.
3: Gerçekten berbat.
5: Valla boğazımı deldi geçti gitti.
7: Pişirememiş herhalde.
1: Kimin bu yemek?
3: Güzel soru.
6: Royal'im yemeği bu.
3: Dileyin diyorum da.
5: Ay benim miydi ya? Ay benim değildi o. Geri alsam mı şef? Geri alsam mı?
1: Puanın gelsin.
5: Basayım sıfırı da aklın başına gelsin.
6: 6.
1: Ona kadar olduğunu biliyorum da niye yemeğin altı veriyorsun?
5: Geri alsam mı şef? Geri alsam mı?
1: Dalga mı geçiyorsun sen benimle?
3: Hafta sonuna kadar düzeltiriz.
5: Cuma bitiyor program.
2: Benim yemeğim.
1: Hazır mıyız?
5: Hazırız.
3: Hazırız. Hazır.
1: Kaldıralım torşonları. Bakalım ne hazırlamışız bugün sizler için. Durali ne olabilir? Tahmin.
7: Etle ilgili bir şey olacağı kesin de.
1: Evet, et var zaten de.
3: Pilav da var galiba.
1: Evet, Seda Hanım.
6: Orman kebabı gibi geldi gözüme.
1: Süpersin. Dilek.
5: Tandırda kuzu çevirme diyeceğim de. Kuzu yok. Kuzuyu göremedim içinde.
6: Göçtün Dilek.
5: Kuzuyu götürmüşler.
1: Royal.
3: Ne olduğunu bilmiyorum ama lezzetli bir şey çıkacağını
1: Azeri belli. Yemeği falan olabilir mi?
3: Yok, benzerlik yok ama belki de olabilir.
1: Efendim bugün sizler için yine muhteşem bir Anadolu halk yemeği. Orman kebabı yanında pirinç pilavı yapacağız. Bakalım izleyelim nasıl yapmışız.
2: Benim yemeğim.
1: Günlerden orman kebabı ve pirinç pilavı yapıyoruz arkadaşlar bugün. Gelsin malzemeler. 250 gram kuzu kuşbaşı, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet havuç, 1 adet kabak, 1 adet kereviz sapı, 1 adet patates, 3 yemek kaşığı bezelye, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı kuru kekik, 2 adet defne yaprağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber. Şimdi pilav için malzemeler. 2 su bardağı ıslatılmış pirinç, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2,5 su bardağı sıcak su ve tuz. Şimdi tencerenin altını yaktım, içerisine zeytinyağımı ilave ettim, tereyağımı ilave ettim. Tereyağımla zeytinyağımı güzelce birbiriyle bir özdeşleştireceğim. Tereyağı orada erirken hemen soğanlarımı küçük küçük doğrayacağım. Tereyağım eridi, kuşbaşı etimi güzelce tereyağıyla ve zeytinyağıyla birlikte kavurmaya başlayacağım. Kavrulan etimin üzerine hemen soğanlarımı ilave edeceğim. Etim soğanla karamelize olurken hemen küp küp havuç ve kabaklarımı doğramaya başlayacağım. Kereviz saplarını yine aynı şekilde doğrayacağım. Patateslerimi yine küp küp doğrayacağım. Burada önemli olan püf nokta etlerin kuşbaşı olmasıyla birlikte bütün sebzelerin de kuşbaşı şekilde doğramanız lazım. İlk önce havucumu attım ki havuç sert olduğu için biraz fazla bir şekilde pişirmem lazım. Havuçtan sonra patateslerimi ve kerevizimi ilave ettim. Kabağımı ilave ettim. Güzelce kavuracağım şimdi sebzelerimi etle birlikte. Sebzelerim etle birlikte burada kavrulurken hemen yan tarafta tavanın içerisine zeytinyağımı ilave edeceğim. Tereyağımı ilave ettim. Tereyağım burada erirken hemen bir diş sarımsağımı güzelce ezeceğim. Ve orman kebabının içerisine ilave edeceğim. Bunlar burada kavrulurken erimiş olan tereyağımın içerisine pirincimi ilave edeceğim. İkisini aynı anda yapmaya başlayacağım. Pirincimi güzelce kavrulurken hemen orman kebabının içerisine salçalarımı ilave edeceğim. Salçayla eti güzelce sebzelerle birlikte yedireceğim. Geri kalan baharatlarımı ilave edeceğim. Defne yaprağını ilave ettim. Bir taşım daha kavuracağım. Son olarak bezelyemi ilave ettim sebze olarak. Tuz, karabiber, suyumu ilave edeceğim. Kapağını kapatacağım. Yaklaşık 15 dakika boyunca kısık ateşte fokur fokur kaynamasını sağlayacağım. Bu arada pirinçlerim çıtır çıtır kavruldu. Şimdi artık tuzlama zamanı.

0: tuzumu verdim. Şimdi suyunu ilave edeceğim. İyi bir pilav için kavrulduktan sonra, suyu üzerine verdikten sonra kısık ateşte 8 dakika boyunca pirinç pilavını pişiririz. 8 dakika sonra pilavın kapağını açmadan ocağın altını kapatıp 15 dakika demlenmesini sağlayacağım. Şimdi servis zamanı. Bir kalıba ilk önce pirinç pilavını yerleştireceğim. Tabağımın odak noktasına, pilavın yan tarafına orman kebabının takviyesini yaptım. Afiyet olsun. Şimdiden ellerinize sağlık.
1: Benim yemeğim.
0: Evet, izledik mi? Nasıl
2: evet,
0: bulduk
2: izledik.
0: Yemeği?
2: Çok güzel. Tam Anadolu yemeğimiz.
0: Evet, muhteşem. Yapabilecek miyiz?
3: %100 yapacağım. Tam bildiğim yemek.
0: Abi sebze, et kavuruyorsun. Yemek oluyor. Yanında da güzel bir pirinç pilavı. Dilek.
4: Şimdi şefim. He. Pilav biraz sıkıntılı bende.
0: Pilav sıkıntı mı?
4: Çok sıkıntılı.
0: Pilav ya.
4: Sınıfta
0: kaldım. Süreniz 40 dakika. Buyurun efendim.
2: Şefim bir şey söyleyeceğim.
0: Buyurun.
2: Kendi bıçağımı getirdim evden. Kullanabilir miyim?
0: Tabii ki kullanabilirsin.
2: Peki annemin yazmasını getirdim. Takabilir miyim?
0: Takabilirsiniz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Bıçak nerede?
2: Bıçak burada.
0: Aa. Bu bizim bildiğimiz tereyağı bıçağı ya.
2: İşte her yiğidin yoğurdu işi ayrıdır ya.
0: Bıçakla biz tereyağı süreriz böyle. Burada bıçaklar var. Ama istiyorsan kullan.
3: Şefim. Heh. Ben kabul etmesem.
0: Neyi?
3: Bıçağı.
2: Getirseydin niye? Evinden.
3: Evden getirmene
2: i̇şine
3: gerek yoktu
2: bak,
3: bence.
2: Bak,
3: ben işime bakıyorum.
2: Yap,
3: yeni Seda başladık
4: Hanım,
3: zaten.
4: Seda Hanım beni bıçağı getirmiş.
2: Sen de getirseydin.
4: Ali Selim getirirdim ama evde kaldı. Ya Seda Hanım evden niye meyve bıçağını getiriyorsun ya? Bilseydim ben takım getirirdim. Meyve bıçağı getirmiş değil mi o? Aa meyve bıçağı doğru ya.
2: Dilek boş konuşmaya gelmiş buraya. Meyve bıçağı değil, her gün yemek yapan bir insanım. Her gün elimde olan bir bıçak. Yaptığım yemekle de görecekler.
4: Ne yapacaktık önce? Not almadım ama inşallah yaparım. Yaparım yaparım ya. Vallahi yaparım. Bunu soymam
3: yapar,
4: lazım.
3: Yapar.
0: Abi ne yapıyorsunuz? Dakika bir, gol bir, biri bıçak.
4: Ama şefim oradan buraya baksanıza laf atıyorlar
0: diyor
4: bize.
2: Ben laf atmadım. Siz başlattınız. Getirseydiniz bıçağınızı evinizden yemek yapacaktınız.
4: Şey, ödünç alabilir miyim bıçağınızı?
2: Hayır veremem.
4: Ne olursunuz? Lütfen. Rica ediyorum. Seda Hanımcığım.
3: Seda Hanım şimdi siz kendinize düşünüyorsunuz ki annenizin bıçağınızı getirdiğini size düşerli olacak değil mi?
2: Bak bıçağımı yerine koy.
3: Ben Azerbaycan'dan boşuna gelmedim buraya.
2: Ben yemek yapmaya geldim buradan.
3: Aybalam, seninle danışırım. Sen beni işitirsen.
2: Yemeğini yap,
3: ben
2: yemeğini.
3: Azerbaycan'dan boşuna gelmedim.
4: Söyle. Türkü söyleyecek, söyleyecek o. Ama şimdi
3: sen,
4: değil.
3: Sen türkü iste yeter ki de söyleriz.
0: Bu hafta efendim, işimiz değil. Var. Bu hafta işimiz var. Birbirinden 4 tane iddialı yarışmacılarımız var. Maşallah susturabilen aşk olsun.
4: Şefim 4 tane demeseydik.
0: Niye
4: bir
0: ya?
4: Tane, bir tane deseydik.
0: Vay vay vay vay vay vay.
4: Bir tane deseydik şefim.
3: Sen gökten zembille mi geldin?
0: Patatesi ne yapacağım patatesi?
4: Rakipler iddialı mı? Mümkün değil. Ayol ben varım be. Ne iddiası?
2: Çok fazla iddialı. Programda da göreceksiniz. Çok uğraşacağım Dilek'le.
3: Benim şansıma çürük çıktı ya. Ne yapayım? Kalın soymak zorunda.
4: Yarım küre gitti.
2: Azerbaycan'da yokluk yok herhalde.
3: Şükürler olsun. Anne baba yokluk öğretmedi bize. Verdi.
0: Bunlar benim için puan kırarım. Haberin olsun ha.
3: Tamam baş.
0: Yani aynı şey senin için de geçerli.
4: Ama şefim vallahi ben ince ince soydum. Baksanıza 12 kadar yarım küre soymadım. Royal patatesleri büyük büyük doğruyor. O kadar övdü, o kadar övüyor ki kendini göreceğim onu ben. Finalde nasıl yemek yapacak acaba?

0: Elma soyar gibi soğan soyulmaz.
1: Yok ya. Bildiğin soğanı ince soydum. Şimdiki soğanlar eski soğan gibi değil ki. Kurban oldu.
0: Evde yemek yapar gibi yemek yapmayın. Sen evden soyacak da mı getirdin?
2: Havuçları küp küp mü doğruyorduk?
3: Allah Allah. Ben sana niye söyleyeyim
2: ya
3: küp küp müydü?
2: Ya ölür müsün söylesen?
3: Ölürüm. Az önce görürseydin
2: şef küp nerede? Küp küp müydü?
3: Ben söylemem.
2: Küp
3: işine
2: küp müydü?
3: Söylemiyorum.
2: Ya işime bakıyorum, işimi yapıyorum. Allah aşkına küp küp müydü? Onu söyle
3: bak,
2: ya.
3: Bak bak bak, bunu uzak tut benden. Uzak tut.
2: Yavrum,
3: hadi
2: ya,
3: uzak
2: tamam.
3: Dur. Allah Allah.
2: Havuçları bir doğrasana önce Allah aşkına, bir göreyim ya. Vallahi iki dakika havuçlara başla
3: ya. Ya ben sana inat en sonda yapacağım. Göreceksin. Ya. Havucu
1: arkadaşlar,
3: en sonda yapacağım.
1: Arkadaşlar birbirinizi yiyeceğinize yemeğinizi yapın ya.
3: Of vallahi biz birbirimizi yemeye gelmedik. Sen rahat ol.
1: Royal buraya ünlü olmaya gelmiş. Konuşmaya gelmiş. Eli çalışmıyor, dili çalışıyor.
3: Ünlü olmaya gelsek başka başka programlar var. Başka başka programlara geliriz. Hem de böyle bir şey ya. Hem ziyaret hem...

0: Ticaret, onların lafı benim umurumda değil.
1: Dakika bir gol bir yer. Vurdu gol oldu.
2: Ne oldu?
1: Kabakları soydunuz ve çöpe attınız. Tabağın dışı soyuldu.

0: sıfırı yiyince benden.
1: Geldim
0: ben de sıfırı yiyince akıllanıyorlar.
1: Ya tereyağı azıcık kıssın, etini koyacağım.
0: Alacalı soyulan patlıcan kabak soyulmaz alacalı. Alacalı dediğinin alacası nerede? Pijamalı falan derler. Nerede bunun alacası?
1: Bak aralarda. Arkasında var azıcık.
0: Patatesler çamurlu. Ben çamurlu yemek yiyemem.
1: Ben de vermem sana çamurlu.
0: İyi.
2: Seda kabakları soydu, alaca bulaca soydu. Hani patlıcanı soyar ya, öyle soydu. Yani inşallah evde öyle yapmıyordur ya. Yapıyor mudur? Yok canım, yapmıyordur. Yapıyordur, kesin yapıyordur o.
1: Kabaklar soyulur çünkü kalındır kabukları. Bence bir hata değildi.
0: Abi sen ne oldu? Tırstın bir an ya. Üçü birden aynı anda konuşunca.
3: Çok konuştular, şaşırdım şefim.
0: Niye?
4: Önemli olan çok konuştuk da boş konuşmadık. Biraz. Boş konuşmadık.
3: Not da aldım, hepsi karıştı.
4: Allah Allah.
2: Şefim bir şey diyebilir miyim?
0: Abi yazmışsın işte notları.
3: Şefim yazdım da okuyamıyorum ki yazdım, hızlı yazdım.
0: Nasıl? Yazdığını okuyamıyor musun ya?
4: Maşallah herkes yemeğe de almış.
0: Of.
4: Sen ara sıra bana dikkatle bak.
2: Bakacağım bakacağım belki, zaten. Belki görürsün. Kopya çekeceğim senden.
0: Valla rakiplerine bakarak... O bıçakla o olur mu ya? Burada kalın bıçak var.
3: Şefim ben böyle seviyorum, küçük olduğu için.
0: Ha, siz kendi damak tadınıza göre yemek yapıyorsunuz yani.
3: Yemeğimi tanıyayım diye.
0: Ha, sen yemeğini tanıdın, diğerleri ve ben ne yapacağım?
3: Siz de tanıyacaksınız.
4: Ya ne ben kadar...
0: tanınmış yemeğe puan vermiyorum, lezzetli
4: şefim
0: puan.
4: Şefim ne kadar lezzetli iyi yaparsa yapsın, veriyorum. Lezzetli olunca puanı bana verecek.
0: Bak şöylesi buraya gelen o. Yarışmacıların hepsinin baştaki hatasını söyleyeyim.
2: Söyle işte.
0: Ben evde böyle yapıyorum, kendi damak tadıma göre yemek yapıyorum derseniz burada o zaman benim size göstermiş olduğum yemeğin bir anlamı kalmaz. Vermiş olduğum süre zarfında vermiş olduğum malzemelerle aynı lezzeti birebir yapmanızı istiyorum. Tamam. Kendi damak tadınıza göre yemek yaparsanız, teknik olarak hata yaparsanız, bir de pis çalışırsanız direkt puanlar siliniyor, haberiniz olsun.
2: Şimdi Durali sessiz atın tekmesi ağır olur derler ama Allah'ım bir de haftanın birincisi olurmuş, kalpten giderim ya. İnşallah olmaz. Çok sessiz, ondan çok tırsıyorum ben.
3: Ben bu yarışmada birinci olamazsam bıyıklarım belki de 5 seneden beri kesmiyorum. Komple hepsini keserim.
2: Seda Hanım hani meyve bıçağını getirmiş, kabukları da alacalı doğramış ya öyle şey.
0: Soymuş, doğramamış.
2: Ha, soymuş evet. Ya. İyi de onun bütün kabuğunda lezzet yok muydu? Vitamin 10'da kabuğunda
0: işte,
2: değil miydi? Ah Seda Hanım.
4: Ya sen nasıl pilav yapmasını bilmiyorsun. Şey o da kabak yapmasını bilmiyor. Niye uğraşıyorsun?
2: Benim bununla bugün işim var. Allah'a işim var. Ama nasıl yaptı bakmam lazım. Allah işte bir havucu doğra ne olursun.
0: Sen de mi bilmiyorsun yemek yapmayı?
4: Allah Allah.
2: Ya işte yok ben biliyorum. Nasıl bilmiyorum?
0: Tamam ne yapıyorsun sen?
4: Kız.
1: Şey ne yapıyor
2: çöre? Çekiyorum.
4: Kız senin sevgilin şu ana kadar seni nasıl tutmuş yanında?
2: Canım 20 yıldır tutuyor kocam beni.
0: Kocası sevgilisi de 20 yıllık kocası var.
4: İşte kocası erim diyeyim de.
2: Er kişi.
4: Git ya senin gibi bir arvadı yanımda tutmam.
2: Ne sanki senin gibi kişi yanında tutarım.
4: Kes haygız.
2: Sen kes haydi.
4: İşine bak işine.
2: Ya haydi sen işine.
0: Tereyağın başı döndü. Bırak tereyağı erisin diye başka tencere koy.
2: Bir şey diyeceğim, bu burada yanmayacak mıydı ya?
0: Tamam eti atacaksın şu an.
2: Ha, evet eti atacaktım.
1: Direkt kendine gel, kendine gel.
2: Ay ben kendimdeyim Seda Hanımcığım, siz kendinize gelin. Siz şunu düşünün, tavanı bulabilecek miyim acaba? Ay batırdım ben buraları. Vallahi şef
1: saçların
2: sen görme.
1: Saçların giriyor, tezgahın saçların giriyor. Çek şu saçları.
2: Canım. Aa o yüzden mi yazma getirdin?
1: Herhalde. Ya. Bizde yani kesinlikle saçın girmeyecek yemeğe. Biz bu kültürle büyüdük.
4: Sen şey güzel diyorsun Seda Hanım, kendine gel.
0: Bak ben şöyle bir tane sandalye koyayım. Ben oturayım, siz yiyin birbirinizi.
2: Saçlarım neresi yemeğe dökülecek ayol? Seda kendi yemeğine baksın. Benim saçım başım yerinde duruyor.
1: Dileğin yemeğin içine girdi saçları. İnşallah yarın gene o saçlarla gelmez. Bir dikkat etmiyor. Saçları hep yemeğin içindeydi. Lavabodaydı, tezgahtaydı. Yemek yapmaktan anlamıyor.
4: Yemek değil birbirini. Gerçekten asla yemek değil de ama doğruları söylüyorum ya. Doğru. Bak sana pilav yapmasını bilmiyor.
0: Söyleyebilirsin.
4: O birisi kabağı biliyorum, soyuyor biliyorum. Ne yapıyor?
2: Pilav biliyorum da pilav en son yapacaktım.
4: Yok ben yaparım. Uğraşma ben.
0: İyi tamam.
4: Ben biliyorum ya, ben bunlar gibi değilim. Ötekideki hortumu almış sakince işine bakıyor.
2: Sen mi yemek yapmasını biliyorsun?
4: Baş beynimi harap eleme. Sen
2: ay kız bunu buradan alın, bunu buradan bir alın. Allah'ım sen bunu buradan bir alsın. Bunu buradan bir alsın biri.
1: Kız başka bir yer mi var? Nereye alacaklar adamı?
2: Ay şöyle bir yer ileride.
1: Kız işine bak, yemeğini yap.
2: Bir şey diyeceğim ben ya.

0: Oradadır. Ne bunlar? Yemek yapmayı biliyorum diyorum. Bu ne bu?
1: Oh, canıma değsin.
2: Tamam, böleceğim onu.
0: Soymayı düşünmüyor musun? Kabuklu kabuklu.
2: Tamam, yok böleceğim. Soydum, iyice yıkadım. Bir daha.
0: Bu nasıl soyulmuş bir avuç?
2: Tamam.
0: Bu nasıl?
1: Ey, yıkamadılar bile.
0: Ya, ooo. Sen eti kavur dedim. Eti burada kızart demedim. Aşırı yağ var bunda.
1: Royal aslında çok fazla konuşuyor gibi görünüyor ama altı boş konuşuyor.
2: Sürekli benle uğraşıyor. Dilek, kurban olduğum kız, benle uğraşma. Ya kız, sana daldım. Yemeğim burada yandı ya.
1: Ya amacım zaten senin kafanı karıştırıp birinciyi ben olmak.
2: He yavaş ol.
1: Ya he olacağım zaten. Hele buna.
2: Hele bunun danışığına.
1: Hele bunun danışığına.
3: Kız, saçlarını çek.
1: Ya saçlarımdan sana ne ya?
3: Girecek yemeğin içine, ben yiyemem sonra, bak tadım ama.
1: Ya yemin ediyorum vallaha billaha.
0: Evet, saçlarımızı toparlayalım efendim.
3: Sanki modaya geldi.
0: Saçlarımızı toparlayalım.
1: He, modaya geldim. Şefim, hemen yaptım bakın. Hatta kenarda çekileyim de laf etmesinler.
3: Evet, hep ellerini sürdün, git ellerini yıka.
1: Sen bir kere önce o sefreni bir yıkadın mı onu söyle bana. Yıkamadan doğradın hemen, nerede? Laf atacağına sen bence yıka.
0: Dilek, maşallah, Allah çene vermiş. Enişte seni nasıl çekiyor?
1: Sorun
0: konuşma. Bak, harbiden silerim birer falan. Ben söz hakkı tanımadan kimse konuşmasın. Sen, sadece sana soruyorum. Sen evde de böyle misin?
1: Çok hiperaktifimdir.
0: Enişte nasıl çekiyor seni ya?
1: Aa, çok memnun benden.
0: Vallahi mi? Helal olsun. Adamı da bıktırmışsındır ha.
1: Ya onu bilemiyorum vallahi.
0: Bak ya. Royal.
2: Ya ilk günden pilav yapmasını bilmiyor. Şimdi yarın
1: yalan
2: yemek yaparken başka şeyi bilmeyecek.
1: Yalan mı söyleyeyim?
2: Allah, ya Allah aşkına Allah. Bari kocan biraz paralı mı? Hep seni dışarıda mı yediriyor?
1: Yok, ben daha zenginim.
2: O yüzden.
1: Ya keşke, ne parası Allah aşkına.
2: Keşke yemek yapmakta zengin olsaydın.
1: Ama şefim sus diyorsun da vallahi laf atıyor. Ne yapayım? Cevap vermeden de duramıyorum.
3: Boş konuşuyorlar ya. Sadece konuşmaya gelmişler.
0: Seda.
3: Şefim, söyle.
0: Soğanların kimisi piyaz,
3: hayır mı?
0: Kimisi aha benim kulaklar gibi.
3: He, nerede hani? Bir tane elimden kaymıştır.
0: Bir tane, ver kaşığı bırak bakayım bir. Soğanları ne yapacağız?
1: Seda, soğanları bence kendi tabağımı bulayım diye, beşi kendime vereyim diye büyük büyük doğramıştır.
3: Ben soğanları yemeğimi asla büyük doğramadım. Herkes de görecek bunu. Küçük küçük çitmek deriz biz ona. Bıçakla çittim, tahtada bile doğramadım. Hiç öyle bir şey yapmadım. Bildiğiniz yemek yaptım ben.
0: Ne oldu Dilek?
1: Havucu mu önce atıyorduk?
0: Havucu. Royal'e sor, havucu ne yapmış?
3: Dilek, karıştırdın ortalığı Dilek.

0: barda kimim de olsam bir bakar mısın bana?
1: Yok,
0: Royal, bakmayayım. Bak, ellerimize bak Royal, ellerimize bak, ellerimize bak. Onlar.
2: Valla bu biz... el lezzeti girmesi gerekiyor.
0: Ya he.
3: Bir dakika durun, sende oyunculuk var mı?
0: Ben mi? Hayır, ben doğal halim bu.
3: Hayır, doğal halin de. Ses tonlaman en az 10 kişinin aynı anda farklı sesini çıkartabilir.
0: Tabii ki 9 oktav sesim var benim.
3: Yasemin İnce vardı, hatırlar mısın?
0: Aa evet, ona çok lezzetli.
2: Evet,
0: ona... Çok severim, ne güldün, ne güldün.
3: Ses tonun, mimiklerin, hareketlerin aynı ya.
0: Beğenemedim.
3: Konuşurken bak, konuşurken aynı anda 6-7 farklı ses çıkartabilir.
0: Herkese cevap veririm burada.
3: Ben sustum zaten, susturdum.
2: Ay ben sizi çok seviyorum ama. Dileğin doğal olduğunu düşünmüyorum, yapmacık.
0: Bu benim doğal halim. Beni zaten tanıyan, bilen herkes biliyor ki, aa evet bizim çatlak Dilek bu. Ben böyleyim, doğal evde de böyleyim, dışarıda da böyleyim, iş hayatında da böyleyim. Tabii arkadaşlar yadırgayacaklar, onlar zannedecekler ki oynuyor. Canım ya, daha oyuna başlamadım ben. Bugün ilk gün. Daha 2-3 var, 4 var, 5 var.
3: Son 25 dakika. 25 dakika yemekler pişecek, pilavlar yapılacak. Oo.

0: La yemek yandı, yemek, Allah. Yemek yandı. Hala
1: söyle, söyle Royal.
2: Ben ya de şefim. Söylerim Royal.
1: Söyle, bir tane de sen söyle.
2: Tepsi de tepsi fındıklar, Ayşe de veli agayı gıdıklar. Tepsi de tepsi
3: fındıklar. Abla kurban olayım, evde söyleme, kocan seni boşar.
0: Ay Seda Hanımcığım ne olur şarkı söyleme vallahi ya. Tabağını bul, boş ver şarkıyı.
2: Öyle mi? Bundan sonra gidip her gün yanına kulağının dibine şarkı söyleyeceğim Dile'ye.
4: Atlandım keştim dağdan gel gel ayaman. Suyundan içtim geldim gel gel ayaman.
0: Gelmirem gelmirem.
4: Atlandım keştim dağdan gel gel ayaman. Suyundan içtim geldim gel gel ayaman.
0: Ah yemek yandı. Ateş... ne edecek? Yemeğe bak canım benim, yemeğe bak. Yemeğe.
3: Doğrudan da yandı yemeğe bak.
2: Ha ben bunu kullanamam ki. Kaşık yok mu? Bu nedir daha?
1: Ya sen de Karadenizli misin, Trakya mısın?
2: Hepsi bizim. Hepsi bizim.
1: Ücret misin, Karadenizli misin?
2: Ben Tekirdağlıyım.
1: Tekirdağ.
2: Tekirdağ.
1: Birden döndü beni deyin Tekirdağlıyım.
2: Salkım salkım. 15'inde bir yar sevdim aldandım.
1: Dur, bırak devam et sen devam.
3: Yazık
1: devam.
3: Günah senin kocana vallahi.
2: Bu sesle nasıl yaşamış? Kaldım. Vay benim halime.
1: Baba.
0: Ama o neydi
2: ki? Benim olacak sandım.
3: Horuz, horuz bırakıyor. Ara sıra horuz bırakıyor.
1: Gülüşler de yandı
3: ara
1: bu arada.
3: Ara sıra horuz bırakıyor. Horuz. Abla çiftliğin var mı senin? Ara sıra horuz bırakıyorsun.
0: Feda şefin gözüne girmek için Trakya'dan vuruyor, bir de oyununu çakıyor yanına, tamam ben 5 aldım diyor.
2: Ben şefin gözüne girmeye çalışmıyorum. Şef zaten adaletli, her şeyi görüyor, biliyor. Ben neysem oyum, her şeyim ortada.
1: Dur Ali!
3: Dur Ali yok harika burada, Dur Ali yok burada, gitmiş.
5: Harika bir yemek yapıyor.
1: Artık İnanılmaz. Diyorum ki bu pilav diyorum olması lazım. Pilavı al buraya. Bu yemek yetişmeyecek, haberin olsun.
5: Yetiştireceğim onu.
1: İnşallah. Soğanları niye atmadın? Abi soğanlar, ilk başta soğan atacaktım. Pişmez.
5: Şefim çok konuştular. Vallahi şaşırdım
2: hiç,
5: ya.
2: Soğan kavrulmadan yemek mi olur Ali? Sen nereden geliyorsun?
5: Susmadılar.
1: Baksana ki buraya.
3: Muhteşem yemek ben yapacağım diyor.
5: Bunu bilerek yaptım şefim. Unutmuş.
1: Niye bilerek?
5: Karamelize istemedim.
2: İri iri bırakacağım.
1: İri iri soğan gelirse bilin ki şeyin.
5: Yo benim küp küp şefim.
1: Tamam. Oğlum, bu pilavı da karıştıralım olmadı, bu arada. Olmadı. Suyunu ver bunun. Suyunu ver. Suyunu ver hızlı. Tuz, karabiber hızlı.
2: Dur Ali gitti. İri iri doğradığı soğanları en son koydu. Ya böyle bir yemek stili var mı? Nasıl bir iş yaptı ben de anlamadım. Hiç mi görmemiş soğanların kavrulduğunu?
1: Ablacığım orman kebabı istedim ben sizden.
2: Bu ne?
1: Sebzeli etli çorba istemedim. Çorba olmuş bu.
2: Yok az koydum suyunu. Çok koymadım.
1: Ya bir de şu çok bilmişler yok mu? Ben diyorum ki çok koymuşum. Ya, yok koymamışım diye. Göreceğim ben tadımda.
2: Ya sen sendikalı, ben Harranlı. Tabii ki sen daha iyi biliyorsun.
1: Dediğimi niye yapmıyorsun o zaman?
2: Azıcık koydum, seni seyrettim, onu yaptım.
3: Demek ki iyi bakmamışsın. Gözlük getir, gözlük kız, gözlük getir.
0: Ya tencerenin kapağı yok.
1: Son 10 dakika.
0: Ay deme ama tencere kapağım yok. Tencere kapağımı çalmışlar.
1: Kim çalmış?
2: Tenceren yok, tavan yok. Ha, çok havalısın ama. Yanında.
3: Ben çalmıştım.
0: Ya bak yemin olsun. Ederim fenasın
3: ha.
2: Fenayım tabii.
0: Sana demedim. Pardon demedim. Lütfen sana demedim. Sen atılma konu yeme.
3: Beyefendi sen burada mısın?
5: Buradayım.
0: O çok
3: vallahi belli ya. Değilsin burada olup olmadığın.
1: Hep sessizler yarışmayı kazanıyor bu arada, haberiniz olsun.
3: Kazansın, yavaş kazansın.
6: Dur Ali benim için hiç yok ya burada. O insan yok burada. Dur Ali kendine gel.

0: Ya adam sizden sonra başladı. Pilavı bitirdi. Nerede senin pilav?
1: Aha koydum pişiyor.
2: Konuşmaktan iş yapamıyor şefim.
1: Kim? Ben mi? Öyle zannetsen. Hem konuşurum hem de yemek yaparım.
3: Sen burada mısın?
1: Kim?
3: Sen yemeğe odaklanmışsın. Şampiyon olmayı düşünüyorsun da yavaş ol. Bu Azerbaycanlı gaga seni o parayı yedirmeyecek.
1: Canımsın konuş.
3: Ben özüm yiyeceğim. Özüm Ayşe.
0: Nurhani, sen yemeği bitirdin, Seda da bitirdi, pişirmeye bıraktı. Bu iki arkadaşın da su verdi, ne pilavı yaptılar.
2: Onlar yetiştiremeyecek büyük ihtimal.
3: Yavaş ol, yavaş ol.
2: Onlar şarkı söylüyor, birbirlerine sataşıyorlar ama yok.
4: Ya yemeğimizi de yaparız, son iki dakika.
3: Ya kurban oldum Nurhani, sen ne burada mısın?
1: Ya Allah
3: sen
1: Allah.
3: Burada mısın?
2: Şefim ben işimi
3: uyandın
2: bitirdim.
3: Mı? Günaydın, sadece. Günaydın sana. Geldin
1: mi?
3: Kız ya. Gelmiş, sakin ol. Hey. Kız gelmiş, adam gelmiş. Bir hey. Hoş geldin diye.
0: Royal!
3: Buyur şefim.
0: Sana demedim mi kardeşim suyunu ver diye?
3: Abi,
0: dalga mı geçiyorsun benimle ya?
3: Yok abi, vallahi geçmiyorum.
0: Sen yemek yapmaya mı geldin? Ne yaptın bunu? Ne yapmaya geldin?
4: Seni yapmaya gelmiş şefim.
0: Verseniz abi suyunu, pirincini.
1: Yanmadı daha, kavurmadı daha ama.
0: Şeyi nerede bunun?
1: Neyi?
0: Tuzu nerede?
1: Attığım az önce.
0: Suyu nerede?
4: Soğuk su mu koydun pilava? Kız burada kettle var
1: bir
4: ya.
1: Bir şey söyleyeceğim. Her neydi o?
4: Her yediğin yoğurt yiyişi farklıdır.
1: Ha,
4: ama pilav soğuk suyla olmaz.
1: Başka şekilde midir? Ne denir?
4: Her şeyimiz hazırdı burada.
3: Az önce bardağını çalmıştım. Al verdim.
1: Sen de çok fenasın.
4: Allah canını almasın. Pilava soğuk su koyuyor.
1: Ben soğuk suyla yapacağım. İnat değil mi?
3: Ya kız soğuk suyla pilav mı olur?
4: Ne zaman kaynayacak?
1: Ay tamam be üf.
4: Pilav soğuk suyla pişirilmez. Hiçbir şey alamaz o. Bugün hiçbir güzel puan alacağını sanmıyorum.
0: Nurhani Bey, evde yemek yapıyor musunuz?
2: Şefim çok nadiren yapıyorum.
0: Genelde niye nadiren yiyorum. Yapıyorsun? Yiyicisin.
2: Evet.
0: Hiç yiyici gibi durmuyorsun ya.
2: Yediğimi eritiyorum ama hiç yerimde durmam. Genelde biraz hareketliyim.
3: Hiç belli olmuyor.
0: Eşin Kolombiyalıymış öyle mi?
2: Evet.
0: Nereden buldun Kolombiya'dan? İtfaiye, Kolombiya... Şefim, bağdaştıramadım.
2: Sosyal medyadan tanıştık.
0: Sosyal medyadan?
2: Evet.
0: Sosyal medyadan nasıl oluyor? İspanyolca var mı?
2: İspanyolca, İngilizce, Türkçe.
0: Vallahi.
2: Konuşturuyoruz şefim.
0: Nasıl oldu? Anlatsana bir.
2: 2009 yılı Latin Amerika kıtasını zorluyorum ben. Yani... Annem diyor evlen, sürekli diyor Rize'den evlen, Rize'den. Ben de sinirlendim, evlenmiyorum dedim. Ben dedim sosyal medyadan zorlayayım, Latin Amerika, Meksika'yı bir zorladım. Oradan bir iş çıkmadı, dedim Kolombiya'yı bir zorlayayım. Mesaj attım eşime.
0: Nasıl buldun?
2: Yani ne bileyim yazdım ismini,
0: hayır.
2: İsim yazdım.
0: İsim ne?
2: Rastgele. Yenge,
0: ismi ne?
2: Lourdes.
0: Lourdes.
2: Evet.
0: Sen direkt Lourdes'te mi yazdın?
2: Yok öyle bir şey yazdım, bir baktım önüme düştü.
0: He.
2: Bir isim yazdım öyle yabancı, bir baktım o düştü, bir mesaj attım. O bana mesaj attı.
0: İngilizcem var bu arada.
2: O zaman İngilizcem var, onun İngilizcesi yok.
0: He, o ne diye konuşuyor?
2: O biz çeviriyoruz şeyden.
0: Tamam, translate ediyorsunuz.
2: Sürekli çeviriyoruz. Yani çevirdik çevirdik, böyle olacağı yok. Dedim, sen gel dedim Türkiye'ye. Yok dedi, ilk önce sen gel. Sonra ben gittim.
0: Kolombiya'ya gittim.
2: Kıtaları açtım, o zaman hiç şey yok. Uçak direkt gitmiyor, aktarmalı gittim. İndim, beni karşıladılar. Orada işte bir hafta durdum, ailesiyle tanıştım vesaire. Okulunu bitirmesini sağladım.
0: Cesarete bak be eniştem.
2: Evet.
0: Ee?
2: Okulu bitti, okulu bitince de İstanbul'a geldi. Annemle tanıştı. İlk önce olmadı, sonra bir geri döndü.
0: Niye olmadı?
2: Yani ilk şeye bakıyorlar bizim ülkede. Mesela yabancı, ya nasıl olur? Oğlum diyor, sen manyakmışsın. Evlenilir mi böyle? Ondan sonra tabii tanıyınca...
0: Annenin ilk tepkisini ne oldu? İlk tepkisi ama.
2: Kapıyı açtı annem böyle. Anne dedim, ya oğlum niye getirdin onu? Anne dedim, konuşuyorduk işte, getirdim onu. Ondan sonra yani yavaş yavaş ilk bir şey yaptı. Tereddüt etti.
0: Annenle şu an arası nasıl?
2: Hem de çok iyi.
0: Anlaşabiliyorlar mı Türkçe?
2: Eşim şiveli konuşuyor Rize. Rize'de.
0: Rize şivesi.
2: Şiveli
0: hadi
2: konuşuyor.
0: Hadi canım. Annen yemek öğretiyor mu?
2: Şu anda zaten normal sarma yapıyor, lahana yapıyor. Bütün Rize'nin yemeklerini
0: vallahi
2: öğrendi.
0: Kolombiya yemekleri yapıyorlar mı?
2: Onu da yapıyor.
0: Ne yapıyor ya, mesela Kolombiya'yı?
2: Arepa yapıyor mesela.
0: Nedir o arepa?
2: Arepa mesela bizim mısır ununa benzer bir şey var. Onu kesiyorsunuz ortadan ikiye.
0: Tamam.
2: İçine işte tavuk vesaire sosları var, evet. Özel. O şekilde aparatif.
0: Çocuklar ortaya karışık mı oldu?
2: Ortaya karışık, fotoğrafları da var.
0: Vallahi.
2: Lourdes, buradan sana selam gönderiyorum. 10 bin lirayı alıp geleceğim.
0: Pilav oldu mu sence?
1: Bilmiyorum ki vallahi.
0: Suyu nerede bunun? Su attın mı?
1: Çekti tabii 2,5 bardak.
0: Dur açma açma. Açma dur çek elini. Bu bildiğin İtalyan risotto. Oh. Bir söylesene de risotto.
1: Ay risotto yaptı bayıl. Ay ne pişirdim ben de bilmiyorum. Risotto mu oldu harbiden?
0: Vallahi biraz açma.
1: Ya lapa olduysa yandım.
0: Lapa değil bildiğin risotto olmuş.
1: Ama nasıl risottosun ya Rabbim. Lapadan iyi de be boşversin. Evet şef geldi bana dedi ki Dilekciğim bu seninki risotto oldu. Olsun risotto da güzel bir İtalyan yemeği değil. İtalyan yemeği değil mi? Doğru söylüyorum bunu. Kesin İtalyan yemeği değil. Ay değil miydi Meksika mıydı yoksa? Vallahi şef öyle söyledi ama bence pilavım güzel olmuştu.
3: Benim yemeğim daha yakışı olacak
4: açma,
3: şefim.
4: Açma açma şefim bana.
3: Sen vallahi her başı da açıyorsun şefim.
0: Ben açarım. Sen açma. Suyu fazla.
1: Temizle temizle masayı temizle.
3: Allah Allah. Koş duruyorsun bari yardım et.
1: Masayı sildim hep buradan sildim zaten.
0: Vav wow, güzel. Çok güzel. Pilavlarınız olduysa açma. Bence yavaş yavaş açıp bir havalandırın. Şöyle bir Çorum leblebisi gibi kim pilav yapmış bir göreyim bakayım. Kız yanıyor bu çıtır çıtır kapat altı.
2: Eyvah eyvah eyvah.
0: Aç aç, aç aç Allah aşkına sesimi mi alabilir miyiz? Sesini aç aç. Bir dakika sus.
3: Çıtır çıtır çıtır sus çıtır.
4: Bitti.
0: Kaldır
1: çek
0: bakayım.
1: Çek dediniz değil mi
0: bunu? Çek de altını kaldır altını.
1: Ya vallahi yanmadı. Oo vallahi yanmamış. Yemin ederim yanmamış.
0: Olmuş olmuş.
1: Ay ay işte.
0: Olmuş yani. Vallahi.
4: Hala ses geliyor.
1: Yani yemeğine bak.
4: Pişti kapattı.
0: Olmuş. Son 1,5 dakika. Güzel.
3: Olmuş, değil mi?
0: Evet o da güzel olmuş. Artık yavaş yavaş diyorum ki tabaklamaya geçseniz pilavlarınız olduysa. Oldu mu pilav? Aç istersen.
4: Siz açın.
0: Ben mi açayım?
4: Yakışır.
0: Wow, güzel. Kız vallahi güzel olmuş, biraz lapa olmuş ama.
1: Bakabilir miyim?
4: Hayır.
1: Şefim.
0: Yok, hayır. Yo, bakabilir, bak sıkıntı işine yok. Herkes
4: ya
0: herkese bakabilir.
4: İşine baksın ya.
0: Herkes herkese bakabilir. Son 1 dakika. Güzel, güzel. Vallahi pilavlar 10 numara olmuş ha.
1: Ay, risotto olmuş olabilir misin?
4: Ya.
0: Tabağa koyamadığınız her şey puan kaybedersiniz, haberiniz olsun. Tabakta her şey olsun. Son 30 saniye.
1: Aha. Bir dakika ya.
0: Ya.
1: Can yaptım şu anda.
0: Ya. Olmaz. Doldur, doldur. Bastır, bastır etrafına.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kaldır elleri. Elleri kaldır.

0: en yüksek puanı kim alacak? Bence Dilek alır ya.
1: Tabii ki sıfırı vereceğim. Herkese sıfır basacağım. Basacağım sıfırı, basacağım sıfırı. Kendi tabağımı bulacağım, beşi vereceğim.
2: Haftanın ilk günü orman kebabı ve pirinç pilavıyla başladık. Bakalım kim nasıl yapmış orman kebabıyla pirinç pilavını. Pirinç pilavları gerçekten çok güzel görünüyor. Dördününki de bakalım orman kebapları nasıl olmuş. Şimdi tadım zamanı. Benim yemeğim. Hazır mıyız?
3: Hazırız. Hazır.
2: Oh, yarasın.
0: Hiç yaramazsın. Bu ne ya?
1: Çok güzel pilav yaparım.
4: De bu et bu kadar pişerdi.
1: Aa, çok sevindim.
5: Patates tadı aldım. Başka bir tat gelmedi.
0: Gerçekten berbat.
1: Valla boğazımı deldi geçti gitti.
5: Pişirememiş herhalde.
2: Kimin bu yemek?
0: Güzel soru.
4: Royal'im yemeği bu.
0: Dileğin diyorum da.
1: Ay benim miydi ya? Ay benim değildi o. Geri alsan mı şef? Geri alsan mı?
2: Puanın gelsin.
1: Basayım sıfırı da aklın başına gelsin.
4: 6.
2: Ona kadar olduğunu biliyorum da niye yemeğin altı veriyorsun?
1: Geri alsan mı şef? Geri alsan mı?
2: Dalga mı geçiyorsun sen benimle?
0: Hafta sonuna kadar düzeltiriz.
1: Cuma bitiyor program.
2: Benim yemeğim. Günlerden muhteşem bir orman kebabı, yanına ise tereyağlı bir pirinç pilavı yaptık. Bakalım yarışmacılarımız kim kime kaç puan verecek? Hazır mıyız?
3: Hazırız. Hazır.
2: Hazır değiliz.
1: Hazırız.
2: Hazır mıyız?
3: Hazırız.
2: Royal.
0: Buyur şefim.
2: Hazırsan sen de başlayalım.
0: İlk kurban beni mi seçtiniz?
2: İlk kurban evet. Kurayla seni seçtik. Gel. Gözlüğümüzü takalım. Haydi bismillah. Royal.
0: Ben buradayım.
2: Oradaysan o zaman gelsin lezzetli yemekler.
0: Gelsin.
2: İlk kimden başlayayım?
0: Benden başla.
2: Senden mi başlayayım?
0: Sıra bak orada ilk Royal yazılmış zaten.
2: Benden Royal başlayayım. Var, Dilek var, Seda var, Durali var. Var da var.
0: Var, benden başla. Kandırma beni şefim.
2: Kandırabilirim, benim işim bu. Açalım.
0: Çok tuzlu ya. Kekiği fazla olmuş. Ağzıma fazla geldi tuzuyla beraber.
2: Pilav pişmiş mi?
0: Aa, pilavı pişmiş. Pişmiş.
2: Pilav... Etler pişmiş mi?
0: Azar.
2: Kimin bu yemek?
0: Vallahi tahmin veremeyeceğim ama yanımda benden tüy alıyordu durmadan. Bence onun yemeğidir.
2: O kim?
0: Ya Kayserili kızın ismini unuttum.
2: Kayserili miydi o?
0: Nereliydi? Karslı. İşte bizim şiveyle konuşan.
2: Karslı.
0: He, Aygız'ındır o.
2: Aygız.
0: Evet.
2: Dilek mi?
0: He, Dilek, Dilek.
2: Puanın gelsin.
0: Güzel soru. Dileğin diyorum da belki benim de olabilir. Yok ya, ilk böyle diyeyim şaşırtmacı yapacağım. 5 vereceğim.

0: açalım. Oh yarası.
1: Hiç yaramasın. Bu ne ya?
0: Niye?
1: Yemek değil ya bu. Tuzsuz, tatsız. Kabağı hiç pişmemiş gibi böyle duruyor. Tuzu hiç yok. Lezzet yok ya şefim. Beğenmedim.
0: Pilavı nasıl olmuş?
1: Pilav yediğim de belli olmadı artık. Yani pilav ağza geldiğinde artık pilav yediğim belli olması lazım. Bu yok.
0: Azeriler de pilav bir de meşhurdur ha.
1: Bizim Azeri aşı, Azeri aş değil ya biz.
0: Evet aş.
1: Aşımız güzel olur, yakşı olur.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir?
0: Durali, Seda, Dilek ve sen.
1: Bence bu Durali'nindir. Çünkü o dalmıştı yemeğe. Bazen öyle yemeğe dalan insanların yemeği hiç olur.
0: Peki puanın gelsin.
1: Benimse de artık Royal, affet kendini. Sıfır.
0: Azerilerde hangi pilavlar var?
1: Azerilerde çok pilavlar var. Ben en çok bizim aş bile.
0: Siz her şeye aş diyorsunuz ama ya.
1: Yok, aş değil. Bes ne diyorsunuz? Siz pilav diyorsunuz, biz de aş değiliz de.
0: Tamam. Hangi aş? Elbette. Kayısılı var, bademli var, etli var.
1: Etli var. Sonra en çok sevdiğim şeydi kabak aşı.
0: Kabak aşı.
1: Annem çok güzel pişiriyor ya.
0: Vallahi. Ah özledim demek ki.
1: Çok özledim ya. Bizde de. İki senedir görmüyorum.
0: Orman kebaba aşı var. Açalım mı ağzımızı?
1: Açalım mı?
0: Açalım bakalım.

0: ilk yediğimde yanılmış olabilir miyim?
1: Niye? Ne oldu?
0: Sanki bu benim yemeğim gibi geliyor. Pilavı pişmemiş ya.
1: Pilavı pişmemiş?
0: Yok, benim değil, pilav pişmemiş.
1: Senin değil.
0: Yok.
1: Senin pilavı pişmiş miydi?
0: Evet, güzel pişmişti. Görüntüsünden baktım, güzel pişmişti, tane tane. Çıtır çıtır usta, çıtır çıtır şefim.

0: Evet, kimin olabilir bu Royal?
1: Oh, güzel soru şefim. Şefim, beni niye ilk kurban seçtin?
0: Ben seçmedim, kendi kendinizi seçtiniz.
1: Vallahi doğru. Ya kimin olduğunu bilmiyorum, tahmin de etmeyeceğim. Ama pilavı gerçekten hiç pişmemiş. Eti de ağzımda katır kutur yaptı.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır?
1: Evet.

0: açalım.
1: Ya şefin bugünkü yemekler niye böyle?
0: Doldu.
1: Oo, aşırı tuzlu ya. Fena değil.
0: Fena değil.
1: Evet.
0: Nasıl buldun, yemeği nasıl buldun?
1: Şimdi diyeceksiniz ikili oynuyor da fena değil diyorum ama yok, beğenmedim.
0: Ters köşe mi yapıyorsun?
1: Bence öyle de olabilir ama ne bileyim ya.
0: Kimin olabilir bu?
1: Seda Hanım'ın olabilir ya. Çünkü o çok daldı konuşmaya da unuttu.
0: Hem de şarkı falan söylemişti.
1: İşte şarkı falan söyledi, daldı. Ben bilerek öyle yaptım şefim.
0: Nasıl?
1: Ben bilerek öyle ortalığı şeye getirdim ki bunlar dalsın şarkıya, müziğe, oynamaya. Görmedim ya, Dilek Hanım'la bile oynamaya çalıştım. Ki dalsınlar oyuna, şakaraya, makaraya, yemeği unutsunlar.
0: Puanın gelsin.
1: 4 vereceğim.
0: 4. Açalım gözümüzü. Eller niye titriyor abi bu kadar ya?
1: Heyecan.
0: Heyecan.
1: Stres.
0: Stres.
1: Kurban olurum.
0: Geçelim yerimize. Bak bakalım.
2: Gel. Gel sen gel. Gel böyle gel, gel böyle gel.
3: Bakmıyorsun. Gel,
2: gel. Bak istersen bak bak. Şaheserlerine baksana.
3: Gurme.
2: Çok güzel pirav yaparım. Bastın sıfırı kendine.
1: Sana niye ben sıfır verdim o zaman?
2: Ne diyeyim ben? Bastın sıfır, iyi pirav yapıyordun hani.
3: Sen Dilek'i, benim ilk yediğin yemek benimdi. Dilek'i evet. Zannettin. Dilek senin hemşerin.
1: Şefim ben
3: ya.
1: Dedim bunların kafasını karıştıralım. İkimiz kafamızı karıştırdık.
3: Kendi kafasını karıştırdım.
2: Ya Royal evet. Valla ya, beni de yaktın, kendini de yaktın.
3: Hemşerini de yaktın.
1: Ya oyun yeni başlıyor, bir dur. Hafta sonuna kadar düzeltiriz.
2: Hafta sonu? Cuma bitiyor program.
0: Royal kendi yemeğini bayağı bir gömdün ya.
1: Yani katır, katır kutur dediğim kendi yemeği miydi? Gerçekten berbat. Ama ben düşünüyordum yemek güzel gözüküyordu.
0: Yok, katır işte. Kutur olan Dilek'in yemeğiydi.
3: Öyleydi. Katır kutur demişti, evet.
2: Pirinç pişmemişti bana.
0: Kendi yemeğini de hiç beğenmedim
1: ne ki,
0: bu arada.
1: Etin bile pişmemişti.
0: Kendi yemeğini hiç beğenmedim bu arada.
1: Ya ben doğruyu söyleyeyim mi? Ben ilk önce size söyledim ya şefim. Benden başla. Ben düşündüm taktik yapacaksın, ilk benden başlayacaksın. Sen de beni şaşırttın şefim.
2: Bir akıllı sensin.
1: Baktım yok. Ters köşe uğramadım.
3: Royal bana taktik yaptığını zannetti. 5 puan verdi. İnşallah her zaman öyle yapar. Umutla bekliyorum Royal'cim.
0: Evet Seda, seninle devam etmek istiyorum. Gel. Takalım gözlüğü.

0: Nasıl bulduk orman kebabını ve pilavı?
1: Eti güzel pişmiş. Baharatı da güzeldi. Eti ilk ben koydum. Bu benim yemeğim olabilir. Yani bu kadar sürede bu et bu kadar pişerdi. Bence bu benim yemeğim şefim.
0: Güzel mi pişmiş?
1: Evet, eti yani çok çok güzel değil ama en güzel pişen benimki diye düşünüyorum. Çünkü ilk yemeği ben koydum ocağa. Sarımsağı da güzel geliyor ağzıma. Ben ince ince doğramıştım. Hı. Bu benim yemeğim.
0: Senin yemeğin?
1: Evet.
0: Puanın gelsin.
1: 6.
0: 6 yok efendim, 5 var.
1: Aa, 10'a kadar biliyordum.
0: 10'a kadar cuma günü. Sıfırdan 10'a kadar.
1: Tamam. 5.
0: 5.
1: Ne gülüyorsun? Yaptım bir hata herhalde.
0: Bir şey soracağım.
1: Sor.
0: 10'a kadar olduğunu biliyorum da niye yemeğin 6 veriyorsun?
1: Ya riske atıyorum diye.
0: He.
1: Atma dur diyorum yani. Hemen
0: çevir öyle kazı yanmasın derler bizim orada ona.
1: Ha öyle değil mi? Hemen böyle kumar oynama. Adam gitti. Ay, gözün kör olmasın. Ödümü kopardın. Gözümü de açamıyorum kızacaklar diye.
0: Kızmaz, kimse kızmaz sana. Açalım.
1: Bak eti iyi pişmiş ama kabağı gırt gırt etti. Bu Lora neydi? Bir Trakyalı nasıl R diyecek? Kolay mı? Royal. Ha çıktı. Royal.
0: Kimin?
1: Royal.
0: Royal.
1: Sanki çünkü kabağı gırt gırt etti. Eti iyi pişmiş. Bu da eti erken koydu.
0: Evet.
1: Evet. Royal'in
0: direkt
1: bu.
0: Durali ve sen.
1: Evet.
0: Ve Royal.
1: Bak sen de söyleyemedin. Royal. Ha oldu. Royal. Royal'in yemeği bu. Çocuk bana 5 verdi. 2 vereyim bari.
0: Puanın gelsin.
1: 2.

0: Kabağı geç mi koydu ki bu çocuk kırt kırt ediyor? Kabak en çabuk pişen şeydir. Havuçtan versene bir.
1: Bir kere tat duruyoruz bu arada.
0: He, doyuracağım karnım ben.
1: E bitti artık. Havuçtan ver dedin, havuçtan verdin.
0: Havucunda önce.
1: Kimin olabilir bu yemek?
0: Bu Dilek'in değil. Dilek unuttuydu, hatırlıyor musun? Havucu geç attı. Bu şeyindir. Biraz daha ver.
1: E bir kere tat duruyoruz. Havucundan verdin, havucundan ver.
0: Bir tek onu verdin, plan vermedin.
1: E niye vereceğim? Ben hepsini veriyordum. Sen benim işime karışıyorsun burada.
0: Tamam, onu
1: ben
0: da ver yani.
1: Ben veriyorum hep.
0: Kaşın yanına koyuver demek istedim ben.
1: Yok, ben öyle anlamadım. Havuç ver dedin, havuç verdim ben.
0: Tamam, pilav da ver canım. Pilav önemli detay.
1: Bak, patatesinden de veriyorum.
0: Heh, sağ olasın.
1: Açalım. Efendim, açalım. Yemeği nasıl buldun?
0: Güzeldi. Beğendim.
1: Neyini beğendin?
0: Eti güzel pişmiş yani, meyanını güzel yapmış.
1: Neyini?
0: Birbirine meyanını derler ya, hani sosunu iyi yemiş birbirine.
1: Yemekte meyan yok ama.
0: Şey ya, salçasını, sorgaçını da.
1: Ne?
0: Sorgaçı.
1: Meyan unla yapılan bir şey. Meyhane. Meyane. Meyane denir ona.
0: Hmm.
1: Evet. Kimin olabilir bu yemek?
0: Bu şeyin. Kel olan vardı ya. Rizeli. Rivriv.
1: Rivriv?
0: Neydi ya?
1: Dur Ali.
0: Dur Ali'nin.
1: Duruyor zaten o.
0: Ali, senin bu yemek. Güzel yaptın sen. İyiydi yani. Çabuk koydun yemekleri ocağa.
1: Beğendin mi?
0: Beğendim.
1: Puanın gelsin.
0: Dur Ali, mecbur fazla veremem ya. Yemeğin güzel olabilir ama nasıl fazla vereyim? 2 vereceğim sana da. Bir dilek kaldı. Dur bakayım. Doğru tahmin ettin mi? Kıtır kıtır pirinci ver bakalım. Soğuk suyu koydu pirincin üstüne. Daha da diriltti.
1: Kim?
0: Dilek.
1: Ne yaptı?
0: Soğuk su koydu pilava.
1: Olmuş mudur sence pilava?
0: Sanki var ya, evde pilav yapıyor da. Olmamıştır, olur mu?
1: Az mı vereyim, çok mu?
0: Normal, pilavını fazla ver.
1: Tamam, pilavını fazla. Yemeği nasıl buldun?
0: Yemeği yok ya, hiç tadı yok.
1: Duymuyorum.
0: Biraz tadı yok. Ha, bunlar kekik koymamış yemeğe. Her şeyi ölçülü veriyorsun. Niye az koymuşlar?
1: Bilmem. Sor bakayım, niye az koymuşlar?
0: Niye az koyuyorsunuz ki? Ölçülü veriyor adam zaten. Ne fazlasını veriyor, ne azını.
1: Pilav pişmiş mi?
0: Pilav iyi, fena değil. Çok güzel değil. Ama Royal'in dediği gibi kıtır kıtır da değil yani.
1: Kimin olabilir bu?
0: Bu Dilek'in yemeği.
1: Beğendin mi peki?
0: Yok ya.
1: Neyini beğenmedin?
0: Diyorum ya, kendini bulamamış yemek sanki. Benim mi lan? Ben ya öyle, benimki özlendi. Ben verdim. Yok yok. Dilek'in yemeği bu. 2.
1: 2. Strateji mi geliştiriyorsun? Gelene geçene 2 veriyorsun ya.
0: Ya şimdi ayıp, 0 ne ya? Yüz yüze bakıyorsun şurada ya.
1: Bugün böyle diyorlar, ondan sonra...
0: Cuma günü birbirini yiyorlar.
1: Yok, çarşambadan itibaren başlıyorlar.
0: Başlıyor mu? Hı. Açayım mı gözümü?
1: Yok, açma. Bu 1 puan bile 2 puan bile çok önemli, biliyorsun değil mi?
0: Doğrudur.
1: Tabii. Açabiliriz.
0: Son günde görüyorum hep. Kalkıyor mu?
1: İstiyorsan
0: çat diyeceğim.
1: İstiyorsan otur, kahve de söyleyeyim sana.
0: Söyleme. Allah cezanı vermesin seni.
2: Teşekkür ederim. Çok kibarsınız.
3: Bir şey söyleyeceğim. Niye taktınız bana bu kadar ya?
0: Takmadım.
3: Habire Dileği yemeği, kendi yemeğini benim yemeğim diye zannedip öyle bir gömdün ki. Bak, tebrik ediyorum ama seni gerçekten.
0: Ama hiç kekik kokmuyordu. Ben kekiğin hepsini koydum.
1: Son tattığın yemek kendi yemeğinde.
0: Ama kekik ama kokmuyor.
4: İyi gömüyor. Çok iyi gömüyor. Süper. Mükemmel.
3: Tebrik ediyorum. Ne yapalım canı ya? Gönülden böyle.
0: Gözümüz vallahi görmüyor. Gönlümüzde ne varsa çıkıyor.
3: O çok beğendiğin Durali dediğin yemek de benim de.
4: Yine de sağ olsun. Hani insaflı iki verdi bize. Yine de sağ olun.
0: Ya ilk günün şeyi işte ya.
3: He ondan.
0: Ben sıfır vermeyeceğim. Sonuçta bir emek var. İnşallah arkadaşlar da benim gibi adaletli olurlar.
4: Seda bugün puanlarda herkese 2, 3 falan veriyor da sonuçta halkın gözünde vicdanlı gözükmeye çalışır da Sedacığım hafta sonu bunları ben sana hatırlatacağım.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine.

Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Dilek.
1: Buyurun.
0: Sana yarın bir tane... Hatırlar mısın çocukluğumuzda böyle beyaz yakalı önlükler vardı hani.
1: Onu cuma günü giyeyim. Bulamam cuma. Şimdi. Ha, cuma günü bulur getiririm ama.
0: Getir kız.
1: Ama getiririm. Tamam gidiyorum. Nasılsınız?
0: Kangurular gibisin aynı.
1: Ya çok heyecanlıyım şimdi.
0: Kanguru yürüyüşü mü o?
1: Yok. Ceylan sekmesi.
0: Ceylanlar öyle mi sekiyor?
1: He öyle sekiyormuş.
0: Benim aklıma kanguru geldi de.
1: Yok yok ceylan sekmesidir o.
0: Ceylan sekmesi.
1: Ceylan sekmesi.
0: Saçlarımızı toparlayalım.
1: Hemen.
0: Ya yemekte toparlamıyorsun bari burada toparla.
1: Tamam, vallahi yarın zaten bağlayacağım saçlarımı.
0: Evet yarın bağlayalım.
1: İki kulak yapayım mı?
0: İki kulak mı yapıyorum?
1: Şöyle
0: beş kulak mı?
1: Şöyle
0: yap yap. Tamam bağlayalım. İzleyicilerimizden sonra fırça yiyoruz.
1: Ben normalde hep böyle yazıyorum biliyor musun?
0: Öyle mi? He. Yarın da öyle olur. Sözüm. Takalım gözlüğü.
1: Hemen. Şef neredesiniz?
0: Geliyorum.
1: Ha geliyor mu? Tamam gelin.
0: Buradayım.
1: Bir şey söyleyeceğim size.
0: Gelince söyle.
1: Peki.
0: Ne söyleyeceksin?
1: Benim çok aşırı derece kolestrofobim var şu an. Gözlüklerde çok karanlık. Arada bir bana ses verin olur mu?
0: Niye korkuların mı var?
1: Kolestrofobim var evet. Karanlık yerleri.
0: Neyin var?
1: Kolestrofobi.
0: Açalım. Nasıl buldun orman kebabı ve pirinç pilavını?
1: Bunu yapan arkadaşa buradan seslenmek istiyorum. Şu taraftaki. Arkadaşlar ya yemek yapmasını bilmiyorsanız niye beni zehirliyorsunuz bu tabakla? Vallahi boğazımı deldi geçti gitti. Ay benim yemeğim olursa bir de bana kendimi gömüyormuşum. Aynı rezil olurum. Şöyle söyleyeyim. Pilav güzel olmuş. Tabii soğuk şu an yemek soğuduğu için ama yine de güzel lezzetli. Eti de iyi pişmiş. Kabak biraz diri kalmış. Bir şey söyleyeceğim. Bu sanki benim yemeğim.
0: Biraz önce gömüyordun.
1: Ay vallahi benim yemeğim bu. Ay bismillahirrahmanirrahim. Benim yemeğim acaba? Ay bir dakika şimdi heyecan yaptım. Ay gülme komşuna gelir başına. Millete güldüm güldüm orada. Ay benim yemeğim bu kesin var
0: ne
1: ya.
0: Ne oldu da geri vites yaptın iki dakikada?
1: Ay ben kabakları pişirdim mi pişirmedim mi onu hatırlayamıyorum.
0: Sen yaptığın yemeği bilmiyor musun?
1: Ya biliyorum da kabaklar böyle beyaz beyaz duruyor.
0: Sadece
1: sanki.
0: Kabak yok ki. Kereviz var, sarımsak, soğan, et,
1: sarımsak
0: patates,
1: tadı geliyor
0: havuç,
1: zaten.
0: Pilav.
1: Pilav iyi, iyi, güzel.
0: Sen iyi yaptın mı pilavı?
1: Tabii ki de. Neydi? Risotto muydu? Neydi şefim?
0: Risotto.
1: Risotto. Şey şefim. benim mi acaba ya?
0: Bilmem. Dört kişisiniz, iyi düşün.
1: Ay benim mi bu ya? Bir şey yapayım, kabaklar pişmemişti benimkinde sanki öyle hatırlıyorum. Tencerenin üstünde böyle birazcık beyaz duruyorlardı.
0: Puanın gelsin.
1: Ama beş.
0: Beş?
1: He beş. İnşallah benimdir ya inşallah. Ay benim miydi? Benim değil miydi? Ay inşallah benimdir. Ay gitti mi? Vallahi mi? Ay bir şey diyeyim inşallah benimdir. Ay benim miydi ya? Ay benim değildi o. Ama kim ektiyse gitti artık. Beş gitti valla. Sıfır mı verseydim ya? Neyse.
0: Açalım. Nasıl buldun yemeğimizi?
1: Hiç güzel pişmemiş. Et. Çiğ kalmış. Vallahi billahi çiğ kalmış. Sebzeleri de çiğ kalmış bu yemeğin. Bir pilav böyle hani biraz iyi geldi ağzıma. Kekik hiç yok. Tuz yok. Çok tatsız tuzsuz geldi bu ya. Acayip tatsız tuzsuz hem de. Royal kendini çok övdün övdün ama vallahi bu yemek senin gibi geliyor bana ama. Çiğ yani.
0: Ne salçada çiğ?
1: Da, bütün sebzeler çiğ. Et,
0: hangi sebzeler çiğ?
1: Bezelye çiğdi. Kereviz sapı vardı. Kereviz sapının tadı bile yoktu yemekte. Bak az önceki yemekte bütün sebzelerin tadı şeyi aroması geliyordu. Bunda gelmiyor.
0: Pilavı nasıl buldun?
1: Güzel pişmiş. Öyle katır kutur değildi.
0: Senin olabilir mi?

0: Demeyin. Vallahi deme şef. Kendi yemeğimi mi gömüyorum, ne yapıyorum?
1: Ben?
0: Ay. Kendi yemeğim mi acaba?
1: Puanın gelsin.
0: Vallahi benim değil ya, etim pişmiştir benim. Bastım sıfırı. Benim miydi ya? Benim miydi acaba? Ay benim değildir inşallah. Ay gülme komşuna geldi başına.

0: açalım.
1: Pilavı da güzel pişirmiş. Kim yapmış, ellerine sağlık. Sebzeleri de güzel pişmiş. Yok, benim değildir. Benim midir? Yok canım, değildir ya. Ama kimi bu yemek? Eti çiğ kalmış ama. Ama tuzu yok. Tuzsuz. Benim mi? Yok, benim değildir. Ay benim mi ya? Ay bilemedim şimdi. Benim değildir ya.
0: Tamam, senin değil. Of. Benim mi, benim değil mi? Benim mi, benim? Dalga mı geçiyorsun sen benimle?
1: Yok, aşk olsun. Mutfakta şef ne derse her şey doğrudur.
0: Kimin olabilir bu yemek?
1: Düşün. O çok bilmiş, Seda Hanım'ın yemeği olabilir. Ay Seda Hanımcığım. Basayım sıfırı da aklın başına gelsin. Vallahi Seda Hanım'ın olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Bir şey söyleyeceğim, benim değil değil mi? Ne olsun vallahi, ay rezil olurum. Seda Hanım'ındır. O bana iki vermiş değil mi?
0: He.
1: He, ben ona sıfır veriyorum. Ama yemeğim güzel olmuş. Benim miydi ya? Geri alabilir miyim puanımı? Şefim, değiştirebilir miyim?
0: Alabilirsin, al.
1: Nerede? Bir şey söyleyeceğim. Kaç puan bu? Beş mi, sıfır mı?
0: Sıfır.
1: Yapma ya.
0: Vallahi sıfır dedi.
1: Vallahi mi? Vallahi benim yemekti o, gitti, görüyor musun? Benim ya, yemeğim gitti. Ya. Vallahi benimdi o ya. Ay gitti.
0: İnsan
1: ay.
0: Kendine sıfır verir mi?
1: Vallahi ya? Benim yemekti o ya. Ah Seda, yaktın beni.
0: Açalım.
1: Ay çok güzel pişmiş bu. Bak bu benimdir.
0: O değil. Sen de her yemeği benim yiyorsun.
1: Aynen.
0: Ya.
1: Bak bu benimdir şefim. Kesin ve net benimdir. Eminim bu benim yemeğim. Benim ya, benimdir, kesin benimdir.
0: Neye göre senindir ya?
1: Bir kere çok güzel kekik kokuyor. Et pişmiş. Sosu böyle, kıvamı güzel olmuş. Hani böyle biraz suyunu çekmiş. Hoş evet. Bir tadı kalmış. Pilavım da pişmiş. Ben kendi yemeğime sanki yoğun sarımsak koymuştum. Bunda sarımsak tadı o kadar yok. Ama güzel pişmiş bu. Bu benimdi. Benim elim lezzetine benziyor bu.
0: Puanın gelsin.
1: 5. Allah'ım, kayıp mı ettim? Geri alsam mı şef? Geri alsam mı? Şef, geri alabilir miyim?
0: Niye?
1: Geri alayım ya.
0: Ne oldu?
1: Vallahi geri alayım ya.
0: Ne oldu?
1: Saniyede vazgeçtim. Çünkü niye? Bunda sarımsak yok. Bu benim değil. Ben daha sarımsağı böyle rendelemiştim, baskın olsun. Ne olur geri alayım şef, yalvarıyorum geri alayım. Ne olursun şef, yalvarıyorum. Şef, neredesin?
0: Ağzımızdan anında
1: ya,
0: çıktı.
1: Ya şef, an, lütfen
0: ben
1: ya.
0: Ben yapıştırırım, koyarım. 5-0 fark etmez. Sen, belki senin yemeğin.
1: Değil, ben biliyorum. Ben basmıştım sarımsağı ya. Benim mi?
0: Olabilir.
1: Benim mi?
0: Olabilir.
1: Allah aşkına.
0: Vallahi.
1: Vallahi mı?
0: Aç gözünü.
1: Yapma. Oynuyor. Ay inanmıyorum.
0: Ama bir tane daha 5 verdin.
1: Kendime mi verdin? Kime verdin?
0: Bir bak, bir yerine bir geç bir.
1: Ay yapmayın. Ay yapmayın.
0: Bir insan kendi yemeğini bu kadar gömer mi ya?
1: Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bu pişmeyen et benim miydi?
0: Bir bak ama.
1: A5.
2: Bana
1: ay, çok sevindim.
2: Çok sağ ol canım.
1: Ay çok sevindim. A5.
3: Bilerek koyardım ki bakayım ne yapacağım.
1: A5 hemen. Benimmiş. Canım benim ya, kusura bakma. A5 benim tabağım.
3: Benim yemeği beğeniyorsun, sonradan da başlıyorsun.
1: A5 bakabilir miyim?
0: Al o 5'i akşam eve götür istiyorsun.
1: Valla 5 ha, baksana bak 5.
2: Bana da verdin canım benim, çok sağ ol, bana da verdin.
1: A5 bak 5.
2: Seda'ya 0 vereceğim dedin ama.
3: İnsaf. Yanımda durdun, taktikleri aldın.
2: Ben sana
3: 2
2: verdim. Niye 0 veriyorsun?
3: Ya.
2: Bir dakika dur. Ya
1: üzgünüm.
2: Sen ona... Hatır yok mu hiç? Hatır yok mu? Hatır. Hatır diye bir şey var.
1: Hatıra gelmedik hayatım. Kendi tabağını...

0: yarışmasına sıfır geldik.
1: Sıfır ne ya?
0: Hatırı dışarıda veririz ya.
1: Görürsünüz yarın. Yarın görürsünüz.
2: Kendi yemeğini niye bu kadar çok gömdün ilk başta?
1: Gömdü.
0: İlk benim yemeğim mi vardı?
2: Evet.
0: Ne dedim hatırlamıyorum. Sonra vitesi
2: R'ye aldın.
0: Evet. Övdün. Evet, vites kullanıyorum zaten.
2: Son şey tattın, son tattığın tabak Seda'nındı. Seda kendine oynadığının sesini duyduk yeri evet. Vardı.

0: Zor beş alırsın. Ne Seda ne Durali. Hele o Durali'ye var ya. Çok bilendim o çocuğa.
1: Evet Durali'cim senle devam etmek istiyorum.
2: Evet.
1: Lütfen gel.
2: Geliyorum.
1: Takalım gözlüğü. Hazırsan başlayalım.
2: Hazırım şefim.
1: Bir Kolombiya'ya gideyim mi?
2: Gidelim şefim.
1: Neydi o şehrin ismi?
2: Barranquilla.
1: Bir daha bir şey daha vardı. Barranquilla bir şey.
2: Bogota var.
1: Bogota, Barranquilla var.
2: Evet.
1: Öyle miydi?
2: Bogota, İstanbul, Barranquilla, Rize diyelim. Aktarma.
1: Aktarma.
2: Evet şefim.
1: İlk önce nereye gidiyoruz?
2: Bogota'ya gidiyoruz.
1: Bogota'ya gidiyoruz. Sonra?
2: Barranquilla'ya geçiyoruz.
1: Barranquilla'ya geçiyoruz. Geldik Bogota'ya. Açalım ağzımızı.
2: Açıyoruz.
1: Nasıl bulduk orman kebabı ve pilavı?
2: Allah türbülansa girdim. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir... Vallahi bir patates tadı aldım. Başka bir tat gelmedi.
1: Et de verdim. Bezelye, havuç, pilav.
2: Eti direkt yuttum herhalde. Dişleyemedim.
1: Çok mu pişmiş?
2: Vallahi pilavı güzel. Patatesi de eti direkt yuttum. Arada kaynadı. Başka bir tat almadım.
1: Kimin olabilir?
2: Ya bu büyük ihtimal Royal'in.
1: Puanın gelsin.
2: 0 vermiyorum, 5 veriyorum.
1: O nasıl bir şey ya?
2: Yani 0 vermiyorum, 5 veriyorum.
1: Kime 5 verdin? Royal'e mi?
2: Evet.
1: Royal'e niye öyle bir torpil mi geçti? Ne yaptın?
2: Yok tadı güzeldi.
1: Tadı güzeldi.
2: Hı. Ama etten tad alamadım, diğerleri güzeldi. Vallahi gaza geldim.
1: Gelmesen de canım gaza.
2: Normalde vermezdim.
1: Niye? Niye verdin?
2: Şimdi yani? Şey dedik, Barranquilla, Bogota dedik, türbülansa girdim. Eti bir anda yutunca tatlar karıştı.
1: Açalım.
2: Açtı. Aa. Yemek güzeldi sanki ama ilk yani enteresan yutunca bir anda unuttum. Vallahi belim de olabilir ya. Şeyler biraz büyüktü sanki.
1: Neyler?
2: Patatesi.
1: Aa, strateji.
2: Havucu büyüktü. Ben onu biraz yamuk yumuk doğrayamadım. Ya harbiden.
1: Pilavı nasıldı?
2: Pilavı güzeldi. Hoşuma gitti.
1: Sebzeleri,
2: sebzeleri büyük gibi geldi. Vallahi benim de olabilir.
1: Sen sebzeleri büyük mü doğramıştın?
2: Şefim ben küp küp doğrayamadım onları. Bir değişik bir acayip oldu. Yani beceremedim.
1: Kimin olabilir? Kimin?
2: Yemek. Bu kesin benim yan komşunun.
1: Seda.
2: Evet.
1: Seda'nın yemeğine puanın gelsin.
2: 2 veriyorum.
1: 2.
2: 2.

0: Şefim sanki uçakta gibiyim.
1: Niye?
0: Sandalyede sallanıyor ya.
1: He. Açalım. Nasıl bulduk?
0: Şefim bütün yemekler birbirine benziyor. Ben anlamadım ki. Yani güzel, eti de güzel. Sebze, hepsi tadı geliyor. Sert değil havucu, bezelyesi. Bezelye gayet yumuşak.
1: Kimin olabilir?
0: Ya bu kesin Dileğendir.
1: Puanın?
0: Ona 0 veriyorum.